El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemine rahmanirrahim. Maliki ve middin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyh.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut ve Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs. Biz gideceğiz. Allah Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor. Ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş.

Babil şehrine inen Harut ve Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut ve Marut bütün dünyaya büyüğü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut ve Marut Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları 2 ay zarfında bu büyüyü, hüddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zulmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zulmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hindam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa,
yani 10 tane ihsanla tabi olsa onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişler. O da gitmiş aynı mürşide gelmiş tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiiyeti de ihsanla tabiiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz de bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestir alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihbat bulunacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, siddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut ve Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, meleğiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Karnımlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil, Allah tarafından gerçekleştirilecek.
Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Lise önemli mi? Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz, hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında. Tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsini için yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan, ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfel-i safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsimiz. Allah Teala nefsimizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış. Fizik vücudunuzdan ahd almış. Nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getirirsiniz diye Allah Teala nefsimizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidini de size gösterir. Mürşid sevgisini verir. Ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiyettir.
mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın. O noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Veya tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah-u Teala. Buradan ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der. Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutta açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara etkisi olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki icabı mesure alınır Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinlet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah-u Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı bilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, eşrat makamının himmetiyle ama
Asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra cennete gireceksiniz. Hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bu ondan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuzdan ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin, mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Ta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur. Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki alallahu kastus sebil. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak vecibiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik, yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor?
bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, fazl ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla yani faziletle dolmuşsa sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane insanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret.
Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağıma dair

sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayetle, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış, herkese gelmiş, hocam demiş ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur ilmiz. Siz nefs eskiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1 iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2'de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. 2. defa %7'nin kazandığınız kalbinize nefsi devam edesiniz. 3. defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8-9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2'de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 de hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadetinin söz konusu olan mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman derecat kazanırsınız.
yasak ettiği

fiilleri asla işlemeyen, o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sıfır-ı müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vesiledir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size dudağa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi. İsteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize. Sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım. Nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani
Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz. Beka makamını geçeceksiniz. Zühd makamını geçeceksiniz. Zühd makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle, size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyeceksiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tevbe-i Nasuh'a davet edecek. Selah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız.
nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihete mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona ruhuna, nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiiller hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiilden hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok. Sulh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım. Hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanıyorsunuz ya negatif derecat kazanıyorsunuz. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız. Hem dünya mutluluğunu hem
cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size, emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsunuz eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak, başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil. Ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamd'e şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda günlerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep günler var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek. Neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi yedi kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış. Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunların torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri, biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda, azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün o afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddedna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme sonra onları esfeli safiliğine reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahzene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Gene nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhlar ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinde kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınızda Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız
şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Onları engelleyen kanunlar konulmuş. Onları engelleyen kararnameler çıkartılmış. İnsanlar ondan mahrum kalmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman toplum içinde bulunduğu davranış biçimleri küresi içinde davranışlarından Allah'ın emirlerini yerine getiremez durumda. Ne demek istiyoruz? İşte şu anda üniversitelerimizde uygulanmakta olan başörtüsü yasağı. Kuvvet kanun çıkarmış, kuvvet kararname çıkarmış, kuvvet üniversitelerden hüküm çıkarmış. Başörtüsü takmak en tabii hakları olan hanımlar, dinlerinin gereği bunu yerine getirmek isteyenler, kuvvet sahipleri istemiyor diye bunu gerçekleştiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanımızın çoğu inananlar olmasına rağmen bu ülkede insanların %90'dan fazlası inanır. İnanmayanların sayısı her zaman %10'dan azdır. Ama inananlar içinde kurtuluşa ulaşabilecekler de %10'dan azdır. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Bir kitle şuuru oluşmuyor insanlarda. Şimdi dış etkenler çıkardıkları kanunlarla, kararnamelerle, uygulamalarla insanların Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş ne varsa hepsini yapmalarına müsaade ediyorlar. Onlara uygun görüyorlar. Serbest. Allah neyi emretmişse onları da gönülleri ne kadar dilerse o kadar engelliyorlar. Bu da karar mekanizmalarının ortaya koyduğu kararlar. Böyle bir ortamda şuur kazanan akıl, dış etkenlerin tesiri altında nefsin taleplerine hep yeşil ışık yakacaktır. Ruhun taleplerine bu müsaadeyi vermeyecektir. Öyleyse kişi hep yanlış davranışlarda bulunacak. Arkasından da Allah-u Teala o kişiye mutlaka azap edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Allah-u Teala ona azap verecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Ve Allah'tan gene azap gelecektir. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi
Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi, mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah ne emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor.
Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra Türk toplumu çürümüştür. Bir Osmanlı için borcunu ödeyememek en büyük ayıptı. Ve kul borcuyla yaşamayı kimse istemezdi, düşünemezdi. Osmanlı askeri askere gitmeden evvel hazineden parasını alır, borcunu öderdi. Şimdi mi? Korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Senetlerin %70'ten fazlası, çeklerin %70'ten fazlası ödenmiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunu hiç kimse ahlaksızlık olarak düşünmüyor artık. Hapishaneyi insanlar komşu kapısı yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne gelecek ki?

Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz İblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hz. Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar.

İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi. Kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, bozulan Osmanlı ahlakı bir gün tekrar ait olduğu zirveye yükselecektir. Ve o günler uzakta değildir. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır. Mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle
vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey, işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir, o emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet. Sahabenin mi de 10 tanesi cennetli müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiilde işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş, emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz iş dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsat her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu engel yüzünden. Yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri
işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği fiil, bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz. Size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz.
İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki, dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisini düşünü yapsa bile, siz kendinize düşünü yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşünü yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçeği mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala biz ve siz bu sefer konumuzun içine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de giriyor. Konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Farz nedir sevgili kardeşlerim? Farz, Kur'an'da Allah-u Teala'nın açık bir şekilde emrettiği bütün müesseseler farz oluşturur. Neyi emretmişse o bir farzdır. Namaz kılın diyor Allah Teala. Farzdır. Zikir yapın diyor. Farzdır. Zekat verin diyor. Farzdır. Öyleyse bu farzların ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuda getirdiği başka hususlar var. Bunların ötesinde ve sadece ona ait olması lazım. Özel işler. Bu farzların ötesindeki müessese sünneti vücuda getirir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesi diyoruz buna. O zaman namaz kılmak bir farzdır. Ama farz olan namazın iki rekatı veya üç rekatı veya dört rekatı farz hüviyetindedir. Ama gene aynı vakit namazının bu farzın ötesinde sünnetleri de vardır veya sünneti vardır. O zaman farzı Allah koymuş sabah namazını kılın demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam ilk gün namaz kılıyorlar. Dikkat edin. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşididir. Tabiyetini gerçekleştiren odur. Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmuştur. Hatırlayacaksınız olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün, bazen 40 gün bir mağaraya çekilirdi. Yanında sadece kuru ekmekle su alırdı. Ve itikafa çekilirdi. Yalnız olurdu. Ve o devrelerden birinde Cebrail aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan şeklinde temessül etmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben okumak bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Zaten o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Kollarıyla onu sımsıkı sardı. Ve tam o sırada Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Kolları arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı tuttuğu için cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Ve ikisi birden şiddetle sarsıldılar. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sık sık bu cezbe Allah-u Teala'dan gelip sarsmaya başlayacaktır.
İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la Cebrail Aleyhisselam'ın kıldığı 2 günlük namazlara baktığımız zaman, birinci gün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün vakitlerin sonunda kıldıklarını görüyoruz. Ölçüler güneşe göreydi. Güneşin en büyük olduğu nokta öğle namazı. Güneş doğmadan evvelki son namaz süresi, sabah namazı. Akşamın karanlığı çökünce akşam namazının vakti. Öğleyle akşamın arasında ikindi namazı. Ve karanlığın girişinden sonra, belki 1,5 saat sonra, ona benzer, ona yakın bir zaman parçasının sonunda yatsı namazı. 5 vakit namaz. Cebrail Aleyhisselam imam oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tabi'in ve beraber namaz kıldılar. Birinci gün bütün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün bütün vakitlerin sonunda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkatini ikindi namazı çekti. İkindi namazı kılınıyor ama akşam namazının girmesine yarım saat kaladan daha evvel Cebrail Aleyhisselam namazı kıldı ve bitirdi. Sonlarını kılarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sordu: neden? Cebrail Aleyhisselam son yarım saatin vakti kerahet olduğunu söyledi. O son yarım saatte aslında hini hacette, yani gerekli olduğu vakitte yetişememişse kişi, farz kılınır. Ama sünnetin kılınamayacağını ifade etti. Aslında farz içinde son yarım saatte kılınmamasının daha uygun olduğunu ifade etti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabahın 2 rekatı farzdır. Öğlenin 4 rekatı farzdır. Sabah 2 rekat farza, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 2 rekat sünnet ilave etmiştir. Elbette Allah-u Teala'nın emriyle, elbette farzın ötesinde. Sonra geliyoruz öğle namazına. 4 rekat farz ama o 4 rekat farzdan evvel 4 rekat ön sünnet. 4 rekat farzdan sonra 2 rekat son sünnet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öğle namazına ilaveleri. İkindi namazına 4 rekat bir sünnet ilavesi var. Akşam namazına 2 rekat sünnet ilavesi var. Yatsı namazına 4 rekat ilavesi var. 4 rekat ön sünnet, 2 rekat son sünnet, hem de vacip ilavesi var. Vitir namazı, vitri vaciptir. Öyleyse bu muhtevada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini
uygulamak mecburiyetinde miyiz? Bunu Allah Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun izinden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler. Ashab suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ta yok olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ahsen güzellerin en güzeli demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala ahsen örnek ifadesini kullanıyor. Ahsen bir örnek. Şimdi burada Allah-u Teala'nın ne demek istediğine bakalım. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerini ele aldığımız zaman şöyle diyor Allah-u Teala sahabe için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani sahabe böylece Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yönelmişler ve arkasından da Allah'a kul olmuşlar. Bir sonraki ayette ayet-i kerime Zümer 18 kulumuzla alakalı diyor ki Allah Teala Zümer 18 konusunda onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Onlar ulul erbab oldular diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Orada geçen ahsen kelimesiyle Asaf 21'de geçen ahsen kelimesi aynı kelime. Aynı manada kullanılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri iki açıdan ahsendir. Bir, o kendinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Allah'ın tasarrufu altındaydı. Son nebiydi. Devrin huzur namazının imamıydı. Tabiatıyla nebi ve resuldü. Bütün nebiler bildiğiniz gibi aynı zamanda resuldür. Öyleyse
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen. Neden ahsen? Konuşmaları ahsen. Niçin? Çünkü o konuşmuyor. Allah onu konuşturuyor. Ne söylemesi lazım gelirse Allah söylediyor, söyletiyor. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, o kendiliğinden konuşmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden konuşmuyor. Allah'ın ona konuşturduklarını konuşuyor sadece. Konuşturan Allah, konuşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki, Habibim, orada onları kum attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah Teala. Yani sen bizim tasarrufumuzdasın. Biz attırdığımız için attık. Attın o kumu, kum gözleri kör etmiş. Öyleyse

Allah konuşturuyorsa elbette sözleri ahsen olacak. Sözleri ahsen çünkü onu konuşturan Allah'tır. Peki onun söyledikleri bir başka açıdan daha ahsen değil mi? Ahsen. Hangi açıdan? Kur'an-ı Kerim açısından. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı kalbine Allah'ın yazdığı bir peygamberdir. Allah Teala Kur'an'ı onun kalbine yazdı ve kalbinden okumasını sağladı. Kitapla Kur'an-ı Kerim'in yazılarına bakarak hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i okumamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'i kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı biliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazan Allah. Diyor ki, Habibim, o sana yazdırdığımız Kur'an'ı ezberleyeceksin diye ne diye kendini üzüp duruyorsun? Sana o Kur'an'ı indiren Allah senin kalbine, sana onu ezberletecek olan yetkinin de sahibidir. Öyleyse şimdi bir olgu ile karşı karşıyayız. Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ama yazılara bakıp da Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamıştır. Okuma yazması yoktu. Onun için Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Ümmi Nebi Resul olarak geçer. Diyor ki Allah Teala Araf 157'de kim o? Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ümmi Nebi Resul. Okuma yazma bilmiyor. Peygamber ve Resul ve elçi. Resul elçi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde, her zaman şeyle örnekti. İşte Kur'an-ı Kerim'de namaz mı söz konusu? Namazların farzları Allah-u Teala tarafından konmuş, Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Sünnetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik mevkine koymuş, konmuş ve usul haline gelmiş. İçin usul haline gelmiş. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaşanlar için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında ifna olmayı dileyenler için peygamberinizde
ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahsen bir örnek. Her açıdan. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Mekke'nin en güvenilen kişisiydi.

Ve İsra suresinin 72. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim gece kalk. Sana mahsus bir namaz kıl. En az gecenin üçte birinde, en çok gecenin üçte ikisinde teheccüd namazı kıl. Sırf sana mahsus bir nafile namaz. Teheccüd namazı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesidir. Ama Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesini sahabe biliyordu. Ve teheccüd namazı konusundaki ayet gelince Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Müessesesinin gereği olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber teheccüd namazı kılmaya başladılar. Evin hepsini alması mümkün değildi. Ama lambayı öyle bir şekilde koydular ki ya da mumu aşağıya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi vuruyordu. Ve dışarıdakiler o gölgeden faydalanarak onunla birlikte her gece teheccüd namazını kıldılar. Sevgili kardeşlerim, teheccüd namazı deyince bir deneyin bakalım. Gecenin üçte birinde namaz kıldığınızı düşünün. 12 saatlik bir zaman dilimi düşünelim gece için. Gece ile gündüzün eşit olduğu noktada yapalım hesabımızı. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Gece 12 saatse üçte biri 4 saat. Gece 9 saate kadar iniyor. 9 saat gece ise üçte biri 3 saat. Ya üçte ikisi

İşte 3 saatle 9 saat arası bir süreyi alıyor. Azalıyor veya çoğalıyor mevsimlere göre gecenin küçülmesiyle veya büyümesiyle. Ve devamlı bir namaz. Her gece yerel saatle saat 12'den sonra kılınan bir namaz. Teheccüd namazı gece. Her gece 12'den sonra, yani bir sonraki günün vakti, bir sonraki günün zamanı başladıktan sonra kılınacak. Öyleyse öyle bir müessesede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün yaptıklarının tatbikata sokulması söz konusu oldu. Onun her yaptığı mutlaka en güzeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı Allah Teala tarafından emredildikten sonra o kılmaya başladı. Gecenin en az üçte biri kadar kılardı. Çoğu zaman daha öteye giderdi. Ve sık sık üçte ikisinin ne kadar da zamanı kullanırdı. Allah Teala Fetih Suresinin son ayet-i kerimesinde diyor ki teheccüd namazının size ağır geleceğini biz biliyorduk.

Siz onun yaptıklarını yapamazsınız. Biz sizi onu donattığımız gibi donatmadık. Onun yaptıklarını yapamazsınız. Burada hep eksik kaldığınızı göreceksiniz. Ama bu teheccüd namazı sebebiyle yüzleriniz sarardı. Hastalanmaya başladınız. Onun için bu yüzlerinizin sararması, hastalanmaya başlamanız sebebiyle teheccüd namazını artık kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, 4 rekatlık öğün namazı kıldığımız zaman 6-7 dakikanın içinde bu namaz normal standartlarda biter. Ama namazın uzun uzun kılındığı bir ortam söz konusu. Çünkü 11 rekatta kılınacak olan

Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha farz kılınmamışken teheccüd namazı sahabe için vazgeçilmezdi. Ama dayanamadılar teheccüd namazına. Benizleri soldu, hastalandılar. Allah Teala da ancak ondan sonra onun üzerine sizin dayanamayacağınızı elbette biz biliyorduk diyor. Bundan sonra diyor teheccüd namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani ne demek istiyor Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın? Demek istediği şey aslında basit. Yani artık 6 saat, 9 saat teheccüd namazı kılmayacaksınız. Diğer namazları nasıl kılıyorsanız normal bir 4 rekatlık namaz 6-7 dakika içinde kılınır. 10 dakika olsun. Sahabe de öyle bir dizayn yaptılar o ayet geldikten sonra. Gene teheccüd namazı kılmaya devam ettiler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ama o zaman rükünlere daha dikkatli olarak, sarılarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelini usul haline getirmiştir. Ve onun indinde Allah-u Teala'nın sadece emirleri vardı, kendi hayatının bir değeri yoktu. Allah'a göre ise o hayat, gelmiş geçmiş hayatların, gelecekteki hayatların en kıymetlisiydi. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ve münafıklar arasında devamlı bir iletişim, bir beraberlik söz konusuydu. Münafıkların hepsini bilirdi, yüzlerine vurmazdı. Allah-u Teala onu güzel ahlakla yoğurmuştu.

When he said, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her açıdan çağının güneşiydi. Gene kainattaki en kıymetli güneştir. Ölmesi neticeyi değiştirmez. Kıyamete tekrar canlanacaktır. Peki sünnetlerin muhtevasına bakın. Ne diyor Allah Teala? Orada verdiği tarifte sünnetlerin ortaya konacağı, sünnetlere riayet edileceği ifade edilen ayette Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın

Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime Tüm bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaştıktan sonra da Allah-u Teala'nın zatında yok olmayı dileyenler. Allah Teala her şeyin en güzelini dizayn etmiş sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranışları hep sünnet olabilecek liyakat seviyesini sergilerdi. Kim kendisine saldırmışsa, ona kötülük etmişse, vurmuşsa, yaptıkları her şey onların kendi günahlarını oluşturur. Öyleyse arkasından, kendisine yapılan her kötülüğün arkasından Allah'a yalvarmıştır. Ya Rabbi, sen onları bağışla, onlara merhamet et. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir duası söz konusu. Her zaman insanların affından yanaydı. Cezalandırmak onun işi değildi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirdi ve başkalarından daha üst boyutta. Gördük ki sadece teheccüd namazında onunla beraber kılmak isteyen sahabe bir süre sonra yorgunluktan kendini perişan hissetmeye başladılar. Hastalandılar. Arkasında onun peygamber oluşu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti o çağda onunla beraber yaşamış olanların arasında hiç kimseye nasip olamazdı. Çünkü o tasavvuftaydı. Bir peygamber olarak vardı. Her şeyi en güzel standartta gerçekleştiriyordu. Her şey çok güzeldi. Ve Allah Teala'nın kendisine yüklediği sünnetleri vücuda getirirken hiçbir sıkıntı duymadan gerçekleştirirdi.

görüyorsunuz ki o muhteşem bir örnekti kendisinden sonra gelecekler için. Ve korkardı. Vücuda getirdiği sünnetlerin başkaları tarafından da devam ettirilmesi mecburiyetini getirmiş oluyordu sünnetleriyle. Aslında

Allah Teala'nın dininde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri bütün sahabeye ışık tutuyordu. O bir peygamberdi. Çok sade bir hayatı vardı. Bütün güzellikleri işlemek üzere yaratılmıştı. Daimi zikir onun işiydi. O devirde birçok insan daimi zikre ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en ölçülü şekilde tatbikata geçirilmesinin daima sahibi olmuştur. Ondan herkes örnek alırdı. Bütün davranışlarıyla onu devreye koyardı.

Keylül'ün isimli ikinci uykusu onun sünnetiydi. Sabah erkenden kalkardı. Sabah namazından çok daha evvel. Zaten o gecede gecenin bir kısmını mutlaka emredildiği kadarını teheccüd sünneti kılarak geçirmiştir. Ve sabah namazından sonra da uyumazdı. Ne zaman uyurdu? Öğlenle ikindi arasında veya ikindi namazından sonra Keylül'e isimli bir uykuya dalardı. Her şeyi onun sünnetiyle sahabe dizayn etmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir farz kılmamıştır yemek yeme konusunda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın emri. İki, doymadan kalkın emri. Bugün de bütün tıp aleminin insanların sağlığı için ortaya koydukları aynı şey. Aradan geçen 1400 senede tıp ilmi bu kadar üst seviyeye ulaşması bir vaka olduğuna göre Allah Teala'nın kendisine verdiği büyük şeylerin sahibi olduğu, büyük yeteneklerin sahibi olduğu, bugünlerde düstur edilecek olan temel şeyleri söylemesi ve tatbik etmesiyle bellidir. Gerçekten tabi bugün gıda alma konusundaki temel prensipleri bu ikisidir. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, hep fazla yemek yeriz. Hep karnımız doyana kadar sofrada kalmak isteriz. Böyle gelir içimizden. Sağlıklı olmanın da bir işareti bu. Ama aslında yemeği usul haline getirdiğimiz miktarın yarısını yiyip sofradan kalksak 15 dakikalık bir zaman zarfında karnımızın doyduğunu hissedeceğiz. Demek ki her zaman yediğimizin yarısı da bizim doymamız için yeterliymiş. Ama onu hissedemiyoruz normal standartlar içerisinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. İki kanun. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Yani vücudunuzu lüzumsuz yere fazladan yiyeceğiniz yiyeceklerin yığdığı bir toksin deposu haline getirmeyin demiş oluyor. Dişlerin fırçalanması konusunda Allah Teala'nın dişlerinizi fırçalayın tarzında bir ifadesi yok. Temiz olun diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam özel bir ağacın dalları ki hala aynı ağaç İslam'da diş fırçası olarak kullanılır. Ve diş çekilmelerini de önleyen bir özelliğin sahibidir. O sahabenin arasında dişlerin fırçalanması esasını getirdi ve bugüne kadar da sünnet-i seniyyesi devam etti. Yarın da devam edecektir. Kim dişlerini fırçalarsa o sünnet-i seniyyeyi tatbik etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için
sahabesi çok kıymetliydi. Hepsini ayrı ayrı severdi. Allah'ın zamanı kıymetli bir faktör olarak verdiğini en iyi bilendi. Boş vakti hiç olmazdı. Her zaman birileriyle meşguldü. Her zaman tebliğ için vardı. Bunu yapardı. Ve sahabe de tebliğ ile çok başarılı bir çevreyi oluşturmuşlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam etrafındakilere öğrettikten sonra onları başka ülkelere tebliğ yapmaları için gönderirdi. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın her tarafı dolaşması elbette mümkün değildi. Ama sahabe bölük bölük ayrılarak, grup grup ayrılarak her tarafa gidebilirdi. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışı, her güzel sözü bir örnek olmuştur. Her şeyi sünnete esas olarak değerlendirilebilir. Her davranışının arkasında mutlaka ibret alınması lazım gelen bir şeyler mutlaka vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Onun için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler için Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor. Elbette o örnek olacaktı. Çünkü Allah ona öğretiyordu. O da bütün sahabeye öğretiyordu.

birçok konularda sünnet haline gelmesin diye çok dikkatli bir tatbikatın içinde bulunmuştur. Onun sünnetlerine baktığımız zaman sünnetlerinin sadece faydalı alanları doldurduğunu görüyoruz. Yani insanların her an Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en iyi değerlendirmesini hep hedef almıştır. Ve bunu hep belirtmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün hayatını başka insanlara adayan, onlar için yaşayan, onları en güzele ulaştırmak için hayatını tüketen sevgili Peygamberimiz, muhterem Peygamberimiz, onun yüce zatı, Peygamber Efendimiz. Sünnet-i Seniyyesi daha nice asırlara, kıyamete kadar hep örnek olmakta devam edecektir. On dört asır evvelden bu tarafa bütün güzelliklerin yayılmasındaki en aktif unsur onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleridir. O sünnetleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam herkesin davranışlarını takip ettiği, örnek aldığı ve onunla birlikte oluşturduğu bir odak noktasıydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı, Zülcenaheyn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşamki konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sahabesinin evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sualini sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında. Ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçları itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa neslini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek, ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu konu, mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi öz çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki, ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor, sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli perde haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Resulü Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sâbikûnel evvelîn diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sâbikûnel evvelîn diyor sahabe için. Öyleyse sâbikûn nedir? Kimdir sâbikûn? Sâbikûn 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulûl elbâb makamı, daimî zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın ulul elbab Sâbikûn makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta İhlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlık kabreye ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları gelip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarına açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazl ve salavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulu'l-elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulu'l-elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulu'l-elbab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıfetül müntaha dahil onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulu'l-elbab için peki onlar bir kısmı ulu'l-elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzin azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, pik noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah Teala diyor ki onlar var ya diyor onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler, gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor, ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti görmesi Allah Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evinde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdâllâh buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ hidayet İdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler bir atılaya Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَلَا يَنْكُدُونَ nakzetmezler ve nakzetmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, اَمَلَ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şeyi. بِهِ ona, Allah'a en yüsele ulaştırma. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yugafune suhel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرِ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birincil işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıları ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet işlerinin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim akla evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını mütakiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler. Allah'ın Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini teskiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefslerini yapacakları cihatın neticesine ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşidlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılmıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddan sebilillahi katlani zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil melezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun, onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı, Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala, Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah-u Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullah

hizmet eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı, bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabı çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi, kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. اِلَّا tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onları, onların fizik vücutları ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşidlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi, onlar ki müminlerdir, kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah-u Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki küllü nefsin bimâ kesebet lehînetün illâ ashabel yemin fî cennât. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde katı

iflaha, men zekaha diyor Allah Teala. Fat andolsun ki eflaha onlar, felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu, nefslerini teskiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini teskiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini, nefsimizin teskiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah-u Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adimun mübin ve eyni buduni hazâ surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eyni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnnehu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar, Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah-u Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela 3 yeminimizi Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani
Allah Teala ezelde diyor ki bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah Teala bize diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye. Ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala, sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytanı kullanmaktan kurtulup bana kullanacaksınız diye. Soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah Teala gene de soruyor, itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana, itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakları, vaatleri farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizacınızı da, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühennâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâ aleyküm fettekûn ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise 9 defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir rivayette 2 defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize, kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebila men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde
bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allahu yedud aleyhisselamı yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına 20.000 davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنِهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa buradaki tabi olmak, ihsanla tabi olmak onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat efyaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik?
Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de üçer defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz. Ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتُ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini
ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat. Açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Öyleyse zikre Allah Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayet hükmüne karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah Teala bununla yetinmiyor, daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Veyza kadeytümüs salate yeskürallâhe feskürallâhe kıyamen hu'uden ve alâ cunubihim." Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmi nedününün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin, acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulul elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen hu'den ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay, Allah Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri
insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asılsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde yedi tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür üç tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

0: kapat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikri ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi. Buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meaba olur, sığınak olur, buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu, bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu, kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde, onlar Gayb-ı Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor, Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti. Ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi. Teslim yurdu vardır ifadesi. Bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Ve bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu aştığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşma sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulul olduğu konusu. Öyleyse ulul elbaptan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züğüt makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala züğüt makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmâretin bissû'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasında tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtün de pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühtünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet mevzusu var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdir. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmalıdır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve sen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücutla da nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah-u Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Haliktir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah-u Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor.
0: Allah.
1: Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin İhsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulilerbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulülelbap olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Haset olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulü'l-Elbab olmuş. Ulü'l-Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulü'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek

bizim tamamını kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulu'l-Erbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulu'l-Erbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulu'l-Erbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulu'l-Erbab'ın gazozacıdır. Boyuna Ulu'l-Erbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulu'l-Erbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulu'l-Erbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala 109 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulu'l-Erbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son 109 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulu'l-Erbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulu'l-Erbab oldular. Bütün sahabenin Ulu'l-Erbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendini düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe İhlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından Tevbe-i Nasuh'a davet edildiler ve irşatla

şereflendirildiler. Allah Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah Teala. Diyor ki siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibi ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnne Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz 3 teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini
tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. As-salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için mutluluk asıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden örülüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir meseledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse iç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden örülüdür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda başlamışlar sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insan olur. Şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandan olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikasını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. Bu ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından ruh mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah-u Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırılması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini mütakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlasa ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi safhine reddettik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür.
daimi zikrolarsınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün afetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği hiçbir şekilde işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kavga bitmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzur yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mi takip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsi de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefsi de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ediyor. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derece kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işlem bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için
onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanıma mesaidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat buluyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple içtiyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuuraltı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayı dilerler ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur? Dış dünyasında ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka
ruhun istediği istikamet olacaktır. Çünkü nefse ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayır işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı bir kimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhun nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar.
Ayrı zaten nefslerinde intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlası ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir. Bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki, bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekte ve günaha girmektedir. Bu sebepten huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlaka nefsine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur, hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlası ulaştığı zaman bu huzursuzluk sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediye ulaşsanız sizin içiniz uyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir meseledir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutlarda yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir.
Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı, hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddialı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl bir mesafine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir meseledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'az. Salavat.

0: Móvil.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed mecbillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve müzeyni. Kim sırata lezzine enavti aleyhim. Gailin magdubi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanıma. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah-u Teala insan adı verilen kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah-u Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah-u Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah-u Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah-u Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil. Sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biri isek, Ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum. Diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken, ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim

Yaptığınızı Allah-u Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala size mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız hem de konuşmayın isterseniz. Konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, ikinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini
beklemeyin.

birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Ve dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydeler koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız, bunun için yaratıldınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah Teala bu kitabında, bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez, bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması, irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah-u Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an, bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların
standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır, anlaşmazlık vardır, stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçhinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın. Yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'alaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn-ı cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslimler boyunca daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir oldu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki ben enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavlen yetekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah-u Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah-u Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yarıyı geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi
kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah Teala ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak, kim şeytanla işbirliği yaparsa,
Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan and cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan. Bir de bu nefsiniz, şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz.
kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir. Anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa, gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam
yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan, bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor, onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar, stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah-u Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür. Artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri, başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişinin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin
büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafiye zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepimizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift gecede içinizdeki sesle dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandığınız geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini tabla toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, pırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevimiz. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz bunlara, ihtiyacım yok. İşte rahmet fazla, salavat böyle. Sizin emrinize Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak, o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafî, ahfâ, itaif-i nef, itaif-i kül. Bunların bu yedi tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde vücudunuzun her alanında kullanmak onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak mecbur. Hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulilelbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ikrat sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça iblis kudurur. Biliyor musunuz? Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan kıl çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağlı bir mahluk, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bir iki dışınızdan değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız daimi zikre ulaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmenizin sevmesinin oranları gene zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi, eğer %100 üzerinden 100 ise toplam sevgisi, sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın, siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi yeteceğiz böyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azat kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğunu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatınız sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
2: Allah!
1: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum! Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman nefs sayı mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içimizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah-u Teala sizi tanıdığınız olanlarda bu hedefe hiçbir zaman ulaştırmayacaktır. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanıdığınız bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirsiniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, İki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatimiz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, aya gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanın da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak veriyor Allah-u Teala. وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor, bütün dünyalarda, bu zavallı dünyamızda hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala, hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor.
2: Vay!
1: 7 kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsiniz misiniz? Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında

Bunu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir şey. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükrün ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu da unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın yanında olan insanlarla o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin, Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salat isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı, haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan, tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardır. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olması devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardır. Var olduğunuzdan ettiğiniz her şey, onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah-u Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktu. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren az bir şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınıza yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben bugün Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakın size diyor Allah-u Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüşsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a.
siz varsınız ve Allah var.

0: Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman neslinizdeki bütün afetleri neslinizin kalbinden kazandığınız zaman. Neslinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah Teala emir verirse hep beraber aklı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah Teala'ya her an secde etmek gidecek. Sonsuz bir şükürle ona şükretmek gidecek içinizden. Unutmayın, iki hedef de sizin için sonsuz mutlu ifade eder. Bir, üçüncü cihan savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu salihlerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asır evvel döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi salihlerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, o hedef vermişler. Hayatta kalanlar salihlerden olarak o hedef vermişler. Ama hepsi velayetin, evliyaların en üst makamını yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Cennet Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları tebe-i tabi'in adına alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam ede gelen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanının en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Derslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kullanmışlar. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamında aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 yıl evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine iman yazmış. Ne zaman başladığınızdan ölçüde bir ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz ve onunla yed ederiz, destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazarız diyor Allah Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah Teala imanı yazmış. Ne zaman demişler la ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başlarının üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerine iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 asır evvel insanlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ülkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac kelime-i şehadeti takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine de dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizden de diz çökeriz, tövbe ederiz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızdan kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da diyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemin altına hafif katip kavurduktan sonra oradan alacak, hop bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır, zaten kurtuldunuz. Ama yetmez, hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Ve böylece İslam'ın, Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, arkada çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onlar da zekirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve inne salatu tenhevne anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir. 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Besmele ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet sahibine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Dünya saadetine ulaştıracak olan şartlar, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saadetine ötesine dünya saadetine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahayn olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
2: Allahümme salli ala Muhammed seyyidi ve dahil ve şeytini. Rabbil alemin ya Rahman. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle sohbet ettiğim zaman bir mutluluğun her tarafıma yayıldığını hissediyorum. Bir mutluluk beni alıyor, buralardan bir yerlere götürüyor. Sizlerle beraber bir yeni dünyanın içinde yeni bir hayatın, sohbet hayatının başladığı noktadan bittiği noktaya kadar bütün çekiciliğiyle beni çektiği bir yerlerde hissediyorum kendimi. İşte yeni bir sohbetteyiz. Yeni bir mutluluğu yaşıyorum. Biz hepimiz şimdi başka bir yerdeyiz. Orada Allah'ın lisesinde Allah'ın zikir sohbetini yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Her şey bizler için yaratılmış. Şu gökyüzü, bulutlar, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, otlar, hayvanlar, bitkiler, her şey. Etrafınıza bir defa daha bakın. Gördüğünüz her şeyin sizin için yaratıldığını bir defa daha düşünün. Allah'a bir defa daha şükredin. İşte böyle bir sohbet bizi bir defa daha birbirimize yaklaştırıyor. Gönül gönüle kalp kalbe oluyoruz. Bizler birbirimizin aynasıyız. Güzelliklerin dizaynı burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün ki siz insansınız. Kainatta yaratılan en üstün mahluklar. Her şey, kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. İşte böyle bir noktada beraberiz. Ait olduğunuz yerin bilincinde olduğunuz bir noktada beraberiz. Laf olsun diye yaratılmadınız. Şu dünyanın, kainatın merkezi olduğunu unutmayın. Manevi açıdan kainatın merkezi bu dünyadır. Bütün kainata hidayetin gönderileceği yer burası. Bu dünyadaki hidayet aslı kainatın hidayet aslıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah'la Allah'ın insandan başka yarattığı diğer mahluklar arasında bir köprü olduğunuzu hiç unutmayın. Sadece biz insanlar Allah'tan bir emanet taşırız. Ruh. Allah'ın bizlere üflediği bir emanet. Mutlaka biz hayattayken Allah'a geri dönmesi gereken bir emanet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu. Allah'la sizin aranızda birinci tarafı dizaynın, sizinle diğer insanlar arasında ikinci tarafı dizaynın. Öyleyse Allah size hem maddi şeyler ya ihsan eder, henüz nimete ulaşmamışsanız, veya nimetlendirir sizi maddi şeylerle veya manevi şeylerle. Biliyorsunuz ki ihsanın nimete dönüştüğü yer tabiyetinizdir. Devrin imamının ruhu, arşı tutan meleklerin etrafındaki ruh, indi ilahide iki yerde görevli olan, ikinci gök katında da görevli olan ruh. O sizin başınızın üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelir. Bu noktadan itibaren Allah'ın size verdiği her şey nimet adını alır. İşte Allah-u Teala size rızık verir. Allah-u Teala size maddi nimetler verir. Allah-u Teala size manevi nimetler de verir. Salaha ulaştığınız zaman başınızın üzerindeki salah nuru Allah'ın manevi bir nimetidir. Kalbinizin mührünü açması, küfür kelimesini dışarı alması, kalbinizin içine iman kelimesini yazması, başınız üzerine devrin imamının ruhunu getirmesi, günahlarınızı sevaba çevirmesi, ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarması, fizik vücudunuzun nefs tezkiyesine, başlaması, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması, Allah'ın size gönderdiği rahmet, fazla salavat partikülleri, bire ondan bire yüze çıkarması derecelerinizi, size rahmet ve salavat gönderirken rahmet ve faz gönderirken rahmet, salavat göndermeye başlaması, hepsi Allah'ın nimetleri. İşte bu fizik ötesi nimetlerin yanı başında Allah-u Teala size mal verir. Allah-u Teala size para verir. Diyor ki Allah-u Teala, kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani kişi Allah-u Teala'dan para istiyor. Ya Rabbi bana para ver diyor. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. E benim onu nasıl harcayacağıma da karışma. Ben onu istediğim gibi senin helal veya haram dediğin her yerde ben onu yiyebileyim. Bana ver bu dünyada. Böyle insanlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey veririz diyor. Onlara onu veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur buyuruyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, kim benden dünya için hasene ve ahiret için hasene isterse ona da onu veririz diyor. Ne demek hasene? Pozitif dereceler demek. Hasenat kazandığınız dereceler. Seyyiat kaybettiğiniz dereceler. Ve kıyamet günü kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceler karşılaştırılır. Kazandığınız dereceler çoksa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer Allah'ın cehennemidir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse Allah size şu dünyada para verir, mal verir, rızık verir. O verdikleri ya sizin için hasenattır, alnınızın teriyle helal para olarak kazanmışsınızdır onları, malı, rızkı, veya seyyiattır. Bir insan çalmıştır, bir insan başkalarının hakkını elinden alarak
haram mal edinmiştir. Burada seyyiat giriyor devreye. Hasenat isteyenlerle seyyiat isteyenler birbirinden ayrılıyor. Öyleyse kim bizden dünya malını isterse, yani seyyiatı isterse, dünya malını haram kazanmayı isterse, onu ondan veririz diyor Allah Teala. Ama onların kazandıkları şey seyyiat olduğu için, yani kaybettikleri dereceler olarak onlara geldiği için kazandığı şeyler, kazandığı mal, para, kazandıkları pozitif derecelerde her zaman kaybettiklerinden az olacağı için onların gideceği yer cehennem oluyor. Ama kim bizden dünya için hasenat, ahiret için de hasenat isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Dünya için para isteyen başkaları da var. Diyor ki Allah Teala, ya Rabbi bana helal bir para ver. Yani hem para kazanayım, hem de bu parayı kazanırken alnımın teriyle olsun, helal olarak kazanayım. Başkalarının kul hakkı olmasın üzerinde o paranın. Yetmez. Başka bir kapı daha aç bana diyor kişi. Bir hasenat kapısı daha aç. Bana verdiğin bu parayı nerede kullanacağımı bana beyan et. Ben bir fakirin karnını mı doyuracağım? Birine sadaka mı vereceğim? Birinin borcunu mu ödeyeceğim? Kime, hangi standartlarda yardım edeceğimi bana emret ve beni imtihan et. Öyle ki ben senin emirlerini gerçekleştirirsem ondan da hasenat kazanayım. Öyleyse bu kişi dünya için hasenat istiyor ama dünya için kazandığı hasenat ahiretini hazırlıyor. İşte bu hasenatla kazandığınız para hasenattan eksilmeyi gerektiren bir yanlışlığa kısmen kurban olabilir. Eğer kazandığınız paranın zekatını ve birrini vermezseniz. Öyleyse mezheplere göre değişen bir dizayn var. Hanefi mezhebinde zekat nisabı 1/40'dır. Yani %2,5'tır. Şafii mezhebinde %10'dur. 1/10'dır. Aşağı üstü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın zekatı var. Allah-u Teala zekatı üzerinde farz kılmış, nisabında 1/40 olduğunu söylüyor. Bundan 14 asır evvel sahabe zekat veriyorlardı. Ama hiçbiri 1/40 vermedi. Hepsi en az 2 kat verdi. Öyleyse bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan bir olay ve zamanımıza kadar gelmiş bir sünneti Nebiyedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o günlerde usul haline getirdiği bir şey. Onun talebi üzerine değil ama o devirde gerçekleştiği için sünnet oluyor. Zekatı en az 2 kat verirlerdi. Öyle bir durum olmuştu ki sabah namazından sonra yatmayan sahabe sokağa çıkarlardı namazdan sonra. İlk karşılaştıklarına Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikleri zaman karşısındaki onlara Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü diye hitap ederdi. Ya birinci ya ikinci mutlaka ilk iş olarak Vel Asr suresini okurlardı. Vel Asr İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminu ve amilü sâlihâti ve tevâsâ bil hak ve tevâsâ bil sabr. İçin okurlardı. Cevabını İmam-ı Şafii Hazretleri veriyor. Kur'an kaybolmaz diyor. Böyle bir şey muhal, mümkün değil. Ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Farz-ı muhal o demek.
kaybolsaydı tek başına ve Asr suresi bütün Kur'an'ı bize anlatırdı diyor. Gerçekten Vel Asr suresi 28 tane basamak, bütün Kur'an 28 basamaktan oluşur. 28 basamağın hepsini oluşturuyor. Arkasından da ya birinci ya ikinci karşı tarafa, camiden çıktığımdan bu tarafa zekatını verecek olan birisini arıyorum. Acaba zekatımı kabul eder misin diye soruyor. İkinci de diyor ki ben de aynı sebeple dolaşıyorum. Seni görünce ümitle buraya geldim. Zekatımı kabul eder misin? Sevgili kardeşlerim, işte sahabe buydu. Zekat onlar için vazgeçilmez bir şeydi. Şimdi insanlar, biz devlete vergi veriyoruz. Öyleyse bu zekattır. Ayrı zekat vermeyiz diyorlar. Bir insanın gönlünden gelmedikten sonra zekat vermesi yasak sanmak sebebinde bir şeydir. Zaten kazanılan paraların helal veya haram oluşu daha başlangıçtan itibaren zekat meselesini asli unsurdan uzaklaştırmıştır. Ama üzerimize düşen bir farz. Kazandığımız paradan 1/40 bize ait değil ve bize haram. Mutlaka kazandığımız zaman o parayı vermeliyiz. Ama usul haline getirmişler zaman içerisinde alimler. Bir sene beklenecek, bir evvelki senenin gelirleri hesaba katılacak. Bir sonraki sene onların 1/40 başkalarına verilecek. Bu arada kişinin bir tane dairesi var, kendisi oturuyor, onun zekatı yok. İkinci bir dairesi var, kiraya veriyor, onun kazancının 1/40 zekat olarak veriliyor. Başka bütün malların, bütün gelirlerin her birinin 1/40. Bu usuller belki tartışılabilir ama bizim konumuz o değil. Bizim konumuz zekatın mutlaka verilmesi konusu. Ve sevgili kardeşlerim, ertesi yıla bırakılarak değil, aldığınız anda verilmesi. Kim para kazanıyorsa parayı aldığı gün zekatını vermesi en doğrusudur. Burada zekat kelimesine bir yeni kelime ilave etmek mecburiyetindeyiz. Kelimenin adı bir. Çift R ile yazılan bir kelimesine dikkat edin. Birin muhtevasında kazandığınız paradan zekatın dışında hakkı olanların zikredildiği kesindir. Bir, zekatın ötesi ve tamamlayıcısıdır. Bir, sadece zekat vermek değildir. Verdiğiniz zekatın ötesinde hastalara, fakirlere, yolda kalmış olan yolculara, çalışamaz durumda olan miskinlere, esirlere, kölelere, dilencilere, yetimlere ayrı ayrı cepheden kazandığınız paranın o kısmına ihtiyaç duyanlara onların ihtiyacı olduğu anda onu vermek mecburiyetindesiniz. Bekleyemezsiniz. Adam yolcudur. Yoldan kalmıştır. Onu yerine göndermekle mükellefsiniz. O anda vereceksiniz ki o kişi gitsin. Öyleyse birini zekatla birleştirdiğiniz zaman olay bütünleşir.
birinin nisabını sorduğumuz zaman zekat nisabı buyuruldu. Öyleyse nasıl kazandığımızın en az %2,5 yani 1/4 zekatsa 1/4 de bir olarak mutlaka verilmesi lazım. Öyleyse sahabenin neden en az iki kat zekat verdiğinin sırrı çıkıyor ortaya. Bütün sahabe zekatlarını ve dirilerini beraberce veriyorlardı. Sevgili kardeşlerim, zekat ibadeti diğer ibadetlere benzemez. Diğer ibadetler namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun, kelime-i şehadet getirmek olsun, hacca gitmek olsun, bunlar sizinle, yalnız sizinle Allah arasındaki ilişkileri ifade eder. Ama zekatta sizinle Allah arasındaki ilişki söz konusu değildir sadece. O zekata ihtiyaç duyanlar da taraf olarak konunun içine girmişlerdir. Öyleyse zekatınızı vermemenin halinde bir haksızlığa neden oluyorsunuz. O zekatta hak sahibi olanların hakkını onlara ödememiş oluyorsunuz. Bu asla dayalı olarak Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyenlere karşı savaş açmıştır. Çünkü zekat insanla Allah arasında bir müessese değildir sadece. Onu aşar, başka insanların da hakkını muhtesebatına alır. Zekatı vermeyen kişi sadece Allah'la kendi arasındaki bir işlemi yapmamakla kalmamıştır. Başka birine ödemesi lazım gelen ve Allah katında o insanların hakkı olan bir hususu o kişinin kendi zimmetinde bırakmasına sebebiyet vermiştir. Burada haksızlık vardır. Ebrar kimdir sevgili kardeşlerim? Mutaffifin suresinin 8 ve 18. ayetleri. Ebrar'ın rakamlı kitapları yani kader hücreleri, bugünkü tabirle hologramik, hologram usulü 3 boyutlu olan, rakamlı olarak yazılmış olan, ortaya konmuş olan hayat filmleri, 3 boyutlu hayat filmleri her saniyesinde dereceler kazandığınız ve kaybettiğiniz hayat filmleri, Ebrar'ınkiler illiğindedir diyor. 7 gökkatının sonundaki birinci alem, kader hücreleri. Bir gün orasını gösterecek Allah-u Teala size. Fetih kapısından girdiğiniz zaman bir altın kapıdır. 1,5 metre, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, 4 metre civarında da yüksekliği olan, üzerinde kapı tokmağı, kapı eli bulunmayan, yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle çizilmiş, baklava dilimlerinden oluşan bir kapı, altın kapı. Bu kapının önünde bir altın zincir var. Önünde de 7 tane mermer, beyaz mermerden basamak, üst tarafında kapının bulunduğu, kapının içinde bir sahanlık, iki taraftan 5. merdiven hizasında birbirine bağlayan 7 tane baklardan oluşan bir altın zincir. Yaklaşık 30 santim civarında baklaları olan bir altın zincir, bilek kalınlığında bir altın zincir. Elinizdeki kılıçla bir defa vuruyorsunuz altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor, aynı anda arkadaki fetih kapısı açılıyor. Siz de fetih elbiseleri giyen siz, 6. kattaki Sıbkatullah olma noktasından o gün artık derileriniz çatlamadığı için kurtulabilen kişisiniz. Artık fetih sizin hakkınız.
Oradaki kubbeden yükseliyorsunuz ve fetih kapısına ulaşıyorsunuz. Açtınız, girdiniz, uçarak göreceksiniz. Kılıç önünüzde, elinizde ve tavanı açtığınız zaman sol tarafınıza bakın, sol tarafınızda bir duvar göreceksiniz. Üzerinde sıva olmayan taşlardan örülü bir duvar. Bu geçmişinizdir, size kapalı. Sağınıza dönün. Sağınıza döndüğünüz zaman önünüzde sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, bal tetiklerine benzeyen ve sarı renkte, yaklaşık bal sarısı renginde bir sonsuz uzunlukta petekler dizisi. O petekler dizisinin her tarafı aynı standartlardır. Sizin yanınızda başka birinin kadercileri var. Onun yanında başka birinin kadercileri var. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Her 24 saatlik zaman parçası bir altıgen bal peteğiyle temsil edilmektedir. Oradan içeri Allah Teala bir gün müsaade edecek gerektiğini bir de bakacaksınız ki bir dünyadasınız. Öyle bir odanın içine falan girmiyorsunuz. O günü yaşadığınız bir zaman parçası. İşte önünüzdeki bal petekleri geleceğinizdir. Sevgili kardeşlerim, burası 7. kat. 7. katın kader hücreleri. Sadece evrarınkiler orada. Fücarınkiler nerede? Zemin kattan 7 kat aşağıda siccinde. Zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde ebrarın, birlerin sahiplerinin kader hücreleri. Zemin kattan 7 kat aşağıda fücarın, fücurun sahiplerinin, şeytanın fücuruna esir olanların kader hücreleri. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla olanların zikir hücreleri. Kader hücreleri. Aynı görüntü, karanlık bir ortam ama aynı görüntü. 7. katta en güzel günlerdeki renklerden daha güzel bir genel görüntü, renkler ama 7 kat aşağısı karanlık ve sıkıntılı. İşte kimdir ebrar? Ebrar birlerin sahipleridir. Öyleyse gelin beraberce birin ne olduğuna bakalım. Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Leysel birre entüvelli vücuhekum kıbelel meşriki vel magribi. Bir yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz birri teşkil etmez. Bir sadece yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz değildir. Bundan sonra birrin yani ebrarın standartlarını oluşturan birrin inanç açısından değerlendirilmesi yapılmış. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala ve lakin birre ama bir aslında men amene billahi Allah'a inanan, amene olan, Allah'a ulaşmayı dileyen dilemeyi ifade eder. Vel yevmil ahiri ve sonraki güne inanmayı. Biliyorsunuz sonraki gün iki ayrı istikamette kullanılır. Aslında insanlara göre bir değişken tablodur. Eğer yevmil evveli doğum gününüz olarak kabul ederseniz ölüm gününüz yevmil ahirdir. Eğer kainatın yaratılışını yevmil evvel olarak kabul edersiniz yevmil ahir kıyamet günüdür.
Eğer irşat makamına ulaştığınız gün sizin için yevmül evvelse 10 tane insanla ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz gün yevmül ahirdir. Eğer hidayete adım attığınız noktayla hidayetinizin tamamlandığı nokta arasındaki bir dizayn söz konusuysa, tabi olduğunuzdan yevmül evvel, iradenizi teslim ettiğiniz an yevmül ahirdir. Öyleyse burada yevmül ahire inanmak deyince Allah Teala hepsini birden kastediyor. Vel melaiketi ve Allah'ın meleklerine inanmak. Birrin inanç cephesi belirtiliyor. Ebrarın nelere inanarak ebrar olduğu müessesesi. Vel kitabi, Allah'ın kitaplarına inanmak. Ben nebiyin ve Allah'ın nebilerine inanmak. Tabiatıyla bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğuna göre Allah'ın Resullerine de inanmak. Zaten inanç şartlarının, yeni inanç şartının muhtevasında Allah'ın Resullerine, kitaplarına, meleklerine, bazı madenler köyünden sonra tekrar hayata gelmeye. Şimdi burada Allah-u Teala bazı vadel mevti buraya almamış. Ve burada bitirmiş. Öyleyse birinin inanç şartları Allah'a inanmak bir. Gömül ahire inanmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki. Ve meleklere inanmak. 3. Kitaba inanmak, Kur'an-ı Kerim'e ve diğer mukaddes kitaplara inanmak. 4. Ben nebiyin ve nebilere inanmak. 5. 5 tanesini esas almış. Tabii bu şartlar altında 7'ye ulaşıyor. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak. Diğerlerinde bulunmayan 7.'si burada var. Yevmül ahir olarak geçiyor ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusu. Ama Allah-u Teala İslam'ın imanın 7 tane şartında Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, bazı badel mevte inanmak diyor. Ölümden sonra tekrar hayata döndürüleceğimize inanmak, hayrın bizden, şerrin, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak. 6. Ve 7.'si de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya, yani yevmül ahire inanmak. Yevmül ahir burada geçiyor. Ama orada 7.'si mevcut değil. 6 tane şarta indirmişler. 6.'si de zaten yanlış. Hayrında şerrinde Allah'ın olduğuna inanmak bütünüyle yanlış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bilelim ki Allah-u Teala'nın bir müessesesi aslında o 7 şartı kapsar. Ama Allah-u Teala burada 5 tanesini almış. Ötekileri zaten biliyoruz. Biz de onları otomatik olarak ekleyeceğiz tabiatıyla. Ama burada ilginç olan Allah-u Teala'nın yevmül ahiri buraya almış olması. Yani ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı. Nereden biliyoruz bunun ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak olduğunu? Şuradan biliyoruz. Eğer bir insan
Kehf suresinin 103-104. Ayetleriyle Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerini karşılaştırırsa ya da hatta sadece 147. ayet-i kerimesini karşılaştırırsa kesin bir yere ulaşır. Ulaşır ki yevmil ahir ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına denir. Kehf 103-104'te Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler. Oysa ki onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. İşte onların amelleri heba olmuştur, boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Habitat amalim diyor. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerini ve ahireti, yevmi ahiri tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Şimdi iki eşitlik var. İkisinde de amellerin boşa gitmesi söz konusu. Eşitliklerin diğer taraflarında birinci faktör gene eşit. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci faktörde bir tanesi Allah'a mülaki olmak, ikincisi yevmil ahir. Eşitliğin iki tarafında eşit olması söz konusu. Yevmil ahirin manasının mutlaka Allah'a ulaşmak olduğu kesinleşiyor. İşte Allah-u Teala burada yevmil ahir kullanmış. Ve bundan sonra birrin çok önemli bir noktasına geliyor. Zekatla alakalı olan bölümüne. Ve atel male, malı vermek. Ala hubbihi o mala olan sevgisine rağmen, ona olan hubbine, muhabbetine, sevgisine rağmen malı akrabaya vermek, malı vermek, parayı vermek kime? Akrabaya, zevil kurbağa, biliyorsunuz akraba kelimesi, tekarruf kelimesi, kurbağa kelimesi hep kurttan geliyor, yakından geliyor. Yakınlarına, akrabalara malı vermek. Vel yetama ve yetimlere vermek. Bir, akrabaya. İki, yetimlere. Vel mesakine. Mesakin. Miskinlere. Miskin kelimesinin çoğulu. Yani yoksul olan, çalışamaz durumda olan, ihtiyar olan veya çalışamaz durumda, para kazanamaz durumda olan herkes, yoksullar, miskinler. Ve biz sebil, sebilde kalmış olanlara, yolda kalmış olanlara ve sailine ve direnenlere

dilenenlere, sailin dilenenlere ve fi rikab köle ve esirlere, köleyetleri ellerinden almış olan iki grup var. Bir köleler, bir esir var. Rikab kelimesiyle iki grup birden ifade ediyor kölelerle esirler. Yedi gruba insanların mallarını vermeleri hali. Öyleyse zekatın bir devamını teşkil ediyor bir müessesesi. İnanç açısından birliğe ulaşan kimselerin dizaynını Allah-u Teala 5 inanç şartında toplamış. 7 tane 6 ama 6.sı 2 faktörü ifade ettiği için gene 7 oluyor neticede. 7 tane 1 verme, yeni bir zekat verme müessesesi. Ve tarifin içine, Ebrar'ın tarifi içine ikame salat ediyor. Namazlarını ikame edenler. Evvela inanç şartı verdi. 5 inanç şartı. Sonra 7 tane paranın anında verilmesi lazım gelen yer gösterdi Allah Teala. 1 mutlaka bu paraların anında verilmesi hali. O verdiğiniz para birliği oluşturur. Zekatın dışında mıdır? Elbette dışındadır. Çünkü ve artık zekat diyor Allah Teala ve zekatlarını verenler diyor. Öyleyse hem zekatınızı vereceksiniz hem de zekatınızın yani 40'ta bir olan zekatınızın dışında birrinizi de vereceksiniz. Birrin zekatın dışında kalan kesimini vereceksiniz. Bir, hem zekat olarak verdiğiniz paradır, hem de Bakara suresinin 170. ayet kerimesine göre zekatın dışında verdiğiniz paradır da aynı zamanda. İkisinin toplamı birliği ifade eder. Verdikleriniz itibariyle. Aynı zamanda bir, 5 tane inanç şartı gerektirir ki aslında 7 şartın 5 tanesini saymış Allah-u Teala. Ve zekatınızı da verilecek olanların içinde zekatınızı da ihata eder. Vel mufune bi ahdihim diyor. Bir o insandır ki ahdini ifa eder diyor Allah-u Teala. Bu size hemen Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatmalı. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu bir, veçinizi, fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi dört. Hepsini Allah'a teslim edin demek bu. Allah'ın ahdi de bunu ifade eder. Allah'ın vasiyeti de bunu ifade eder. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Öyleyse ahdlerini yerine getirmeyi de ifade ediyor. İza ahedü. Ahd verdiği zaman ahdini yerine getiren kişi. Öyleyse ezelde ahdimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye vermişiz. Onu yerine getirmeyi de Allah-u Teala burada muhtevasına almış birin. Öyleyse bir, Bakara suresinin 170. ayet kerimesinde kişiyi ebrar yapan birin evvela inanç şartları sayılmış. Bir. Sonra

paraya müteallik olan şartları sayılmış. 7 gruba bunu vermek. Üçüncüsü, paraya müteallik olan şartların zekatı da ihtiva etmesi söz konusu. Ve bunlar tamamlandıktan sonra Allah-u Teala diğer şartlara geçiyor. Birrin diğer şartlarına. Zekat verenlerden bahsettikten sonra ahd verdiği zaman ahdini yerine getirenlerden bahsediyor birrin sahipleri olarak. Ve sabirine fiil vesai ve darrai. Darlıkta ve sıkıntılı zamanlarda sabredenler diyor Allah-u Teala. Birrin sahipleri, kader yüceleri, göğün yedinci katında illiğinde olanlar, onlar sıkıntılı zamanda ve darlık zamanında sabredenler.

حين البعث حين hacette yani o günler olduğu zaman sıkıntılı ve darlık zamanları oluştuğunda o zamanlarda icap ettiği zaman sabreden kişiler Ülaikellezine sadaku. Onlar sadıklardır. Doğru olanlardır. Ülaike hümül müttekun. Onlar takva sahipleridir. Unutmayın, ebrar, yani birlerin sahipleri Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Hücarsa Allah'ın cehennemine girecek olanlardır. Öyleyse ayırım üçüncü basamaktan başlıyor. Kimdir ebrar? Allah'a ulaşmayı dileyen ebrardır. Bundan sonra tabi olan gene ebrardır. Ruhunu Allah'a ulaştıran gene ebrardır. Fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim eden gene ebrardır. İrşada ulaşan gene ebrardır. İradesini Allah'ın iradesine teslim eden, bağlayan gene ebrardır. Ebrar, Allah'ın cennete girecek kullarıdır. Fücar, cehenneme girecek kullardır. Öyleyse konumuz her ne kadar zekat ise de ebrarın Allah-u Teala tarafından ne kadar geniş bir çerçeve içinde ele alındığını görüyorsunuz. Evvela imanın 7 tane şartını koymuş Allah-u Teala. Yani ebrar mümin olanlardır. Sonra zekatın ötesinde bir zekat nisabını 7 ayrı gruba vermek mecburiyetinde olanlardır. Zekat vermek mecburiyetinde olanlardır. Namaz kılanlardır. Zorluklara sabredenlerdir. Ve sonucu veriyor Allah-u Teala. Ebrar takva sahipleri de veriyor. Ve bu arada saddakû diyor. Onlar sıddıklardır. Onlar doğru olanlardır. Tabii gerek ebrar kelimesi, gerek takva kelimesi, muttakiler olması, ebrarı üçüncü basamaktan 28. basamağın 5. mertebesine kadar bütün alanları kaplayan bir dizaynda Allah-u Teala vermiş oluyor. Bu insanlar sadece zekat vermiyorlar. Zekatın ötesinde gerilerini de veriyorlar. 14 asırda ne mi olmuş? 14 asırda insanlar diri tamamen unutmuşlar. Takvasıyla da unutmuşlar. Zekatın ötesinde bir değer olarak da unutmuşlar. Bir müessesesi 14 asır sonra yok olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala sıddıklardan bahsettiğine göre tasdik eden, doğrulayan, doğruyu söyleyenlerden bahsettiğine göre sıddıklar biliyorsunuz ki 8. 7. basamağın 28. basamak yani 7. velayet makamı salih makamının 5. mertebesindekileri ifade eder. Sıddıklar o mertebededir. Şehitler o mertebededir.
Allah'ın has kulları o mertebededirler. Ne demek istiyor Allah Teala? Has kulları demekle Allah'ın irşat makamını işgal eden kulları. Allah'ın irşada tayin ettiği kulları. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada yetkili kıldığı kulları. Bu insanlar, işte onlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar için söz konusu olan şey ebrar olmaktır. Demek ki ebrar takvanın bütün kıdemelerini kapsıyor. Amelinler takvasının sahibi olan kişi ebrardır. Ebrar olmak buradan başlar. Bütün ebrar mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkaran kişi, mümin olan kişi ebrardır. Müminler takvasının sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran, ruhunu meaba ulaştıran, evap olan kişi, o da ebrardır. 21. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden, muhsin eden kişi, muhsin olan kişi, o da ebrardır. 25. basamak. Muhsinler takvasının sahibi. Muhsinler takvasının sahibi olan kişi, yani ahsen takvanın sahibi olan kişi, nefsini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, 27. basamaktaki kişi, o da ebrardır. 28. basamağın 5. mertebesindeki irşada ulaşan kişi, azim takvanın sahibi, o da ebrardır. Ve iradesini Allah'ın iradesine bağlayan kişi, o da ebrardır. Öyleyse ebrar sadece zekat verenler değildir. Zekat açısından baktığımız zaman zekatını verdikten başka yüzde kazandığının mutlaka %5'inin yani 1/40, %2,5'unu yani 1/40'ının zekat olarak kendisine helal olmadığını, kazandığı paradan mutlaka bunun hemen verilmesi lazım geldiğini düşünen bir kişi ebrardır. Aynı zamanda bunun ötesinde bir 1/40 daha, %2,5 daha bir olarak vermek mecburiyetinde olduğunu, birrin diğer müessesesi, birrin birri bir yapar, birri bir oluşturan, bir yapan, o verilirse kişiyi ebrar yapacak olan birrin gerektirdiği miktarı verendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zekata dikkatle bakın. İslam'ın 5 tane şartından 4 şartı insanla Allah arasındaki ilişkileri kapsar. Ama zekat insanla Allah arasındaki ilişkileri aşar. Aynı zamanda insanla zekata ihtiyaç duyan insanları da muhtevasına alan yeni bir hüviyete sokar kişiyi. Orada artık kul hakkı vardır. Başka insanların hakkı vardır kazandığınız parada. O paranın, kazandığınız paranın 1/40, %2,5 zekat olarak size haramdır. İkinci bir %2,5 bir olarak size haramdır. Zekatın kendisi de aslında birin bir bölümünü işaret eder. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'la insan arasındaki ilişkilerde kimse konuya müdahale edemez. Onun muhatabı Allah'tır. Ama zekat
sadece insanla Allah arasında bir ilişki değildir. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hiç yapmadığı bir şeyi yapmış ve bir kabileye savaş açmıştır, zekat vermiyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah ile kul arasındaki ilişkilere hiç kimse müdahale edemez. Namaz kılmayan bir kişiye zorla namaz kıldırmak yetkisinin sahibi değilsiniz. İkna etmeye çalışacaksınız, anlatacaksınız, belki biraz sıkıştıracaksınız ama zor kullanarak onu zorla namaza başlatmak, bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Çünkü diyor ki Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde la ihrake fiddini, dinde zorlama yoktur. İkrah yoktur. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde. Aslında dinin bütününü sağlayan bir müessese, tartışma konusu olduğu için söylüyorum ki Hazreti Ebu Bekir kul hakkını korumak üzere böyle bir savaş açmıştır. Aslında gene konu Allah'la kul arasındadır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Zekat hayatınızın bir parçasıdır. Kazandığınız paraya, helal kazandığınız paraya haram karıştırmak istemiyorsanız, o zaman parayı kazandığınız zaman zekatınızı, birinizi vermek mecburiyetindesiniz. Karar sizin olacaktır. Dilerseniz vereceksiniz, dilemezseniz vermeyeceksiniz. Ama sorumluluk da sizin olacaktır. Öyleyse bir insanın ben vergi veriyorum, öyleyse zekat vermem demesi hiçbir açıdan Allah'ın katında makbul bir mazeret teşkil edemez. Verginizi de vereceksiniz ama zekatınızı da birinizi de vereceksiniz. Böyle yapmak üzerimize, hepimizin üzerine bir borç sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın önünde hepinizi selamlayarak Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saatine hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: عليه وعلى الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: İkram-ı Kerim bir lafzı var. Bir de zoru. Yani hasta 7 tane zoru var. Bu lafzını Kur'an-ı Kerim okumasını bilen herkes anlıyor. Çünkü kelime anlamı veriyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhunu ancak Allah-u Teala'nın yardımı yanlış olabileceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İnşallah bize bu Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhunun Allah-u Teala'nın yardımıyla nasıl anlaşıldığını bize anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha, Mel-As-Salavat, Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bu kainattaki en üst seviye kitap olarak indirdi. İndirdiği son kitap. Yapı itibariyle, verdiği emirler itibariyle evvelkilerin aynı statüde, yani Allah-u Teala hep indirdiği bütün kitaplarda İslam olmayı emretmiş bizlere, bütün insanlara. Ve bunun neticesi olarak her peygamber kendisine tabi olanlarla birlikte mutlaka İslam olmak şerefine ermiş. Ruhunu teslim etmiş bütün insanlar Allah-u Teala'ya, fizik güçlerini teslim etmişler ve nihayet nefslerini teslim etmişler. Üç vücutlarını teslim ederek üç safhalı olan İslam olmayı gerçekleştirmişler. Allah'a teslim olmayı gerçekleştirmişler. İşte bu teslim keyfiyeti içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir dizayn. Bütün insanlar için Allah-u Teala mutlaka Allah'a teslim olmayı emrediyor. Böyle bir teslim olma stratejisi Allah-u Teala'nın indinde hem lafzı hem de ruhu ifade ediyor. Eğer kelimelerin yapısal anlamından hareket ederseniz, gerçekten Arapçayı bilen herkes varvastığında Kur'an-ı Kerim kelimelerindeki satırdaki manayı çıkartabilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala daha ötede ruhu da ihtiva eden bir muhteva veriyor bizlere. Bu muhtevanın belki en güzel şekilde anlatıldığı ayet-i kerime Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Kema ersenna fikum resulen minkum yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimiküm ve alemtekümül tahlemun. Buyuruyor ki Allah Teala: Ey sahabe, sizlere sizin içinizden Allah Teala'nın Resulü geldi. Bir peygamber Resulü. Size Allah'ın ayetlerini okur. Sizin nefsinizi tezkiye eder. Size kitap öğretir. Size hikmet öğretir. Ve öyle şeyler öğretir ki onlar hikmetin hepsidir ve siz onları bilmezsiniz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Allah-u Teala biliyorsunuz ki Vel Asr suresinde çerçeveyi kesinleştirmiş. Diyor ki Vel Asr, asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandalarsa cehenneme giderler. Çünkü Allah Teala Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse insanların hüsranda olmaları asıl. Yani insanlar kıyamete kadar Allah'ın kendilerine yaptığı büyük lütfu büyük çoğunluk itibariyle anlayamayacaklar. Ve hep şeytanla işbirliği halinde olacaklar. Ve bu sebeple çoğu hüsranda. Zaten Allah Teala Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani kesin bir ifadeyle insanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Sebe 20'de daha biraz açıklıyor Allah Teala konuyu. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hepsinin gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73 fırkanın 72'sinin gideceği yer cehennem diyor.
Sadece bir fırka mı kurtulacak ya Allah'ın Resulü? Evet diyor, sadece bir tek fırka. Adı Fırka-i Naciye. Kimlerden oluşuyor? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardan oluşuyor diyor. Kurtulacak olan 73 tane fırkadan sadece bir tanesi. İşte Allah'a ne kadar şükretsiniz, hamd etsiniz azdır ki bu vakfın müntesibisiniz ve hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Öyleyse mürşidinize ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşırsınız. Ondan sonra Allah'a doğru bir yolculuk başlar. Allah-u Teala Vel-Asr suresinde insanlar hizlanılır dedikten sonra bütün insanların gideceği kalın çerçeveyi çiziyor. İnsanların hemen hepsi cehenneme gidecek. 4 tane istisna saymış. 1 İllellezine aminu. İllellezine illa hariç. Ellezine onlar ki aminu. Aminurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. İlk 7 basamak. Ve amilü salihat. Ve nefsi tezkiye edici amellere başlayanlar. İkinci 7 basamak. Ve tevasav bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. Üçüncü 7 basamak. Ve tevasav bil sabr. Nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetine dahil olmak üzere yok edip de ruhlarının bütün hasletlerini, faziletlerini nefslerine ulaştıranlar, nefslerini de ruh haline getirenler. Şerre emretmekten hayrı emreden duruma getirenler. Öyleyse burada 28 basamağın tamamını görüyoruz. Bu iki ayet-i kerime arasında bir illiyet rabıtası var. Yani birbiriyle son derece sağlam bağlarla bağlı iki tane ayet-i kerime. Bakara 151 ve Allah-u Teala'nın dizayn ettiği Vel-Asr suresi. Öyleyse nereye kadar lafız yürür, nerede ruh başlar? Bunun dizaynına baktığımız zaman ikisindeki müşterek tarafları hemen yakalıyoruz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerini sıraladığı zaman bunlar bir peygamberin görevidir. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bütün kavimlere. O kavimlerde yaşayan insanlara Allah'ın ayetlerini öğretsinler diye. Sonra onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Hikmetten ötesini almamış Allah-u Teala. Hikmetten ötesi peygamberlerin görevi veya o Resuller içinde halifelik görevini, peygamberler olmadığı devrede halifelik görevini üstlenenlerin, zamanın imametini yürütenlerin görevi. 5 tane görev oluyor onlar için. Allah-u Teala nerede söylemişse biz bütün kavimlerde Resuller bazı ettik, vazifeli kıldık, hepsinde 4 tane görev vermiş. Onlara Allah'ın ayetlerini okumak, anlatmak, onların nefslerini tezkiye etmek, onlara kitap öğretmek, onlara hikmet öğretmek. Burada bitiriyor. Ama Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin görevi hikmet öğretmenin ötesine taşıyor. Yani bir başka ifadeyle salah makamında kapsıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzı bir okyanusun satına benzer. Ruhu 7 kat aşağı okyanusta nasıl sırlar varsa o sırların açıklamasını kapsar. Ama burada bir terslik var. Okyanusun üstü altından daha aydınlıktır. Satırda problem az. Fakat nur da, nur çok. Ama aşağı indikçe problemleri çözüyor okyanus. Ama karanlığa ulaştırıyor insanı. Allah'ın ilmi bunun tamamen tersi. En karanlık noktadan başlarsınız, Allah'ın nurlarına doğru yürürsünüz. Karanlıktan aydınlığa. Vaktiyle dergahımıza bir zulmani kişi geldi. Bahariş'in adamlarından birisi. Ve bize
zilmani ilimleri anlatmak istemişti. Bize dedik anlat. Anlattı. Tam 21 tane yanlış çıktı ortaya. Bu yanlışların ötekileri önemli değil şu anda konumuzla alakalı olan. Biz o kişiye sorduk. Siz bir yolculuğa çıktığınızı söylüyorsunuz. Yukarıya doğru mu çıkıyorsunuz? Aşağı doğru mu? Aşağı doğru diyor. Peki diyoruz ikinci sual. Aşağı doğru indiğiniz zaman ortalık kararıyor mu, aydınlanıyor mu? Kararıyor diyor. İkinci sual ve cevabı. Peki Allah-u Teala kendisine ulaşmayı emrediyor. Bunu 9 defa üzerinize farz kılmış. Aranızda Allah'a ulaşan var mı? Hepimiz diyor. Nasıl ulaşıyorsunuz aşağı doğru giderek? Okyanusların dibi sonsuzluktur diyor. Allah da sonsuzluktur. Okyanusun dibine kapkaranlık, zifiri karanlığa kim ulaşırsa o Allah'a ulaşmıştır. Biz de o kardeşimiz dedik ki Allah'a değil, şeytana ulaşmıştır. Çünkü giderek kararan bir ülke şeytanın ülkesidir ve nefsinizdeki afetleri zikirsizlik devamlı arttırır. Nefsinizi her geçen gün biraz daha hasta kılar. İşte bu insanların nefslerine en büyük kötülüğü etmiş olan insanlar. Bahrişi'nin dostları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin nurlu yoluna baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Zemin kattan başlayan yolculuk yukarıya doğru 7 kat devam eder. Ve her kat daha aydınlıktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın en aydınlık noktasına çıktığınız zaman ne görürsünüz? Orada huzur namazının nasıl kılındığını görürsünüz. Altın tahtları görürsünüz. Kainattaki en güzel renklerden örülü bir tabiat görürsünüz. Işık hissedersiniz. Her taraf apaydınlıktır. Işığın kaynağını göremezsiniz. İşte burada da şu lambalar var. Işığı sağlayan lambalar. Hepimiz görüyoruz lambaları. Ama orada göremezsiniz. Huzur namazını kılarken ışığın kaynağını kimse görememiştir şimdiye kadar. Ama herkes pırıl pırıl aydınlıktadır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yolu da kaynağının görülemediği böyle bir muhteşem aydınlığı ifade ve ihata ediyor. Öyleyse muhtevanın neresine kadar biz insanlar lafzı öğreniyoruz, neresinde ruhu öğreniyoruz? İşte muhtevaya şimdi dikkatle bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Yanlış değerlendiriyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti gelmesine Allah-u Teala diyor zaten, olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer, siz onlara şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Olayları herkes değerlendirir. İkinci basamak. Ama herkes yanlış değerlendirir. Kendisini sevindiren bütün olayların hayır olduğunu der. Kendisini üzen bütün olayların şer olduğunu düşünür. Halbuki bize derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir. İkinci basamak. İşte bu değerlendirmeyi yapabiliriz veya yapamayız. Yapabilirsek mutlaka bir sonuca varacağız. Sonuç Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz ve mutlaka o zaman Allah'a ulaşacağız veya dilemeyeceğiz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşmıştır. Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini mutlaka görecektir, işitecektir ve bilecektir. Ve derhal harekete geçer. O kişinin üzerinde dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah-u Teala. Bu tecelli o kişinin iç dünyasına tesir eder. O kişinin nefsinin kalbindeki ekinleti alır Allah-u Teala, ekinletin yerine ihfaz koyar. O kişiyle irşat makamının arasındaki hicab-ı mestura adlı gizli perdeyi alır. İnsanlar irşat makamına nefes ederken ona muhabbet duymaya başlar. Ve Allah-u Teala o insanların kulaklarında bulunan Vakra isimli bir engeli alır ve kişiler irşat makamının söylediğinin manasına varmaya başlarlar. İşte dördüncü basamak Allah'ın tecellisinin başlaması,
Beşinci basamak bu tecellinin ilk meyvesini vermesi, hicab-ı mestura adlı gizli perdeyi Allah-u Teala'nın alması. Altıncı basamak kişinin kulaklarındaki vakayı alması. Yedinci basamak ekinleti alması ve kişinin nefsinin kalbinin idraki önleyici müessesinin alınması ve idrak oluşturan müessesinin oraya getirilmesi sebebiyle artık olayları algılayıp değerlendirebilmeye başlaması. İşte burası yedinci basamak. Kimdir bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk görevi onlara Allah'ın ayetlerini anlatmak. Yani Allah'ın ayetlerini anlatmak, yani kitabın lafzını anlatmak. Bu lafız anlatımı nereye kadar geliyor? 14 basamak sürüyor. Bu kişi bu noktadan sonra amin olduktan sonra Allah Teala onun kalbine sünnetullah ile ulaşıyor. Onun kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma çeviriyor. Sonra onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Sonra o kişinin nefs tezkiyesi için harekete geçmesi söz konusu ama bunu başaramaması söz konusu. Zikir yapmaya başlıyor kişi gerçekte ama bu zikir nefs tezkiyesini oluşturabilecek bir hüviyette değil. Neden değil? Çünkü nefsinin kalbi kişinin mühürlü. Zikir yapan kişinin göğsüne kadar gelen Allah'tan gelen rahmet lafı o kişinin göğsünden kalbine ulaşır ama kişinin kalbi mühürlü. Bu sebeple kalbin içine girmesi mümkün değildir. Hafif bir sızıntının dışında. Ve bu hafif sızıntı sebebiyle kişinin kalbine ulaşan Allah'ın nurları bu kişinin kalbinde hafif bir sızıntı vücuda getirir. Bu sızıntı %1 derken %2'yi oluşturur. Kişi huşuya ulaşmıştır. Burası huşu müessesesinin oluştuğu yer. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzında mı ruhunda mı? Lafzında. Ve huşuya ulaşan kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala bu kişiye verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Ona mürşidini gösterir. Mürşidini gören kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öper. Böyle bir kişi sadece lafız hakkındaki bu küçücük bilgisiyle Allah'ın cennetine ulaşmak imkanına kavuşmuştur. Neden? Çünkü mürşidine ulaştığı an kalbindeki küfür kelimesi Allah tarafından alınır. Onun yerine iman kelimesi kalbine yazılır. Bu sebeple kişi küfürden imana ulaşır. O kişi artık bir mümindir. Ve o kişi aynı zamanda dalaletten kurtulmuş, hidayete adım atmıştır. Öyleyse dalaletten hidayete adım atmak. İşte bu noktadan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci görevi başlamıştır. Nefsi, onların nefslerini tezkiye etmek. Demek ki Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu onlara Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'ın ayetlerinin lafzını onlara ifade etmek o insanları nereye kadar getiriyor? Nefs tezkiyesine başlatmaya kadar getiriyor. Ve ondan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz ki 14. basamakta kişi Allah'tan 7 tane nimet alır. O kişinin bütün günahları sevaba çevirilir. 1. Mürşidin ruhu kişinin başınıza gelir, yerleşir. 2. Kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. 3. O kişinin eskiden bir sevabına Allah-u Teala 10 katını verirken o gün 100 katını vermeye başlar.
ve gelecek 7 kademede yüzler yüzler arttırarak onları 700'e kadar çıkartır. Sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Sonra Allah-u Teala ona o güne kadar verdiği rahmetle fazlın ötesinde bir de salavat isimli nur göndermeye başlar. Ve asıl önemlisi kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleştiği an Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbine Allah'ın nurlarını göndermeye başlaması söz konusu. İşte burası 14. basamaktır. Allah'ın nurları kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelir kişinin göğsüne, göğsünden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah-u Teala açmıştır ve kalbin içine imanı yazmıştır. Ve kalbin içine yazılan bu iman kelimesi sebebiyle artık o kişi Allah'ın kalbine küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazdığı kişi olduğu için o kişi küfürden imana ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı gün. İşte buradan itibaren o kişinin yaptığı zikir, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazla selavat isimli 3 tane nuru taşımaya başlar. Bu 3 tane nur kalbin Rabbani kapısının mührünü aşağı doğru iterek kalbin içine dolmaya başlar. Ve mühürü aşağı kadar iter çünkü baskı zikir boyunca devam edecektir. Ve mühür aşağıdaki zulmani kapıyı kapatır, kilitler. Zikir boyunca bu kapı hep kilitli kalacaktır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve Allah'tan gelen rahmet fazla salavattan salavatı fazla etrafına toparlamaya başlar. Böyle bir toparlanma keyfiyeti bütün insanlar için Allah'ın bir ihsanıdır. Çünkü bu toparlanma %1, %2 derken %7'ye ulaşır ve kişi nefsi emmareyi tamamlamış olur. Nefsi emmare. Şerri emreden bir nefs kademesini ifade ediyor. Burası nefsin birinci aşamasıdır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetler adalıdır. Sonra ne olmuştur? Sonra adım adım bu Allah'ın nurları gelip oraya yerleştikçe afetlerin iman kelimesinin etrafındaki kesafeti yok olur. Afetler oradan atılır. Allah'ın nurları gelip iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Burası nurlu bölgedir. Ve karanlıklar iman kelimesi orada durdukça o kalbin içine bir daha giremezler. O kalbin içindeki o yeri asla bir daha işgal edemezler. Nurların işgal ettiği yeri. Ve böylece %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir kişinin kalbinde. Vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan insan ruhu bu noktada zemin kattan birinci kata kadar ulaşmak imkanına sahip olur. İşte burası nefs-i emmarenin tamamlandığı yerdir. Nefs tezkiyesinin birinci kademesi, ilk kademesi. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf Rabbimize diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri, kötülükleri sadece emrediyor. Öyleyse nefsin %100 kötülükleri emrettiği bir zaman, bir fasıl var. Bu birinci fasıl. Nefsimizin kalbi çocukluğumuzdan itibaren bize %100 afetleriyle şerri emreder. İşte nefs-i emareye ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki %100 şer talebi
%7 azalmıştır. %93'e düşmüştür. Yani şeytanın hükümranlığından %7 bir azalma söz konusudur. Allah'ın nurları da hiç yokken o kalpte %7'lik bir zafer kazanmışlardır. İnsanın ruhuna gelince bu ilk %7 ile zemin kattan birinci kata kadar diğerleriyle birlikte saf halinde yükselmenin ilk yaptığını bulmuştur. Sonra kişi zikrini arttıracak bölümüşünden aldı emirler üzere. Artan zikir o kişinin nefsinin kalbine daha çok nur davet edecek ve nefsin kalbinde o kişinin %8-9 derken bir ikinci %7 daha nur birikimi gerçekleşecektir. %14 olacaktır nefsinin kalbindeki nurlar. Burası nefse devamıdır. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسِمُوا بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse katam ederim. Nefsi levame Allah-u Teala'nın şerri emreden nefs kelimesinden sonraki nefsini kınayan bir kişinin durumu. Devamlı pişmanlık duyuyor kişi. Devamlı Allah-u Teala'nın tövbe ve istiğfarında bulunuyor yaptığı günahlar sebebiyle. İşte böyle bir dizaynda nefsin ikinci kademesi, ruhun ikinci kata kadar yükselmesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine, o kişinin zikrini artırmasıyla daha çok nur gönderiyor. Rahmet fazla selavat. Fazıllar iman kelimesinin etrafında daha çok toparlanıyor. Bir üçüncü %7 nefsin mülkime. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ulaştırılır. İlham edilir. Öyleyse Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesine başlıyoruz. Dikkat edin şeytan herkese ilişkilidir. Herkese devamlı bir şeyler söyler. Ama Allah'ın söylediklerini işitebilmek ancak bu kademede söz konusu olur. Nefsin üçüncü temizlik kademesi. Nefsi mülkime. Sonra daha çok zikrediyor kişi ve nefsi mutmainliğe ulaşıyor. Nefsi mutmainliğe kişinin doyuma ulaştığı yer. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kişinin ilk defa hissettiği yer, bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşadığı yer. O bilmiyor ki evvelce de yeterliydi ama nefsindeki hırs o yeterli olan miktarı her zaman ona yetersiz gösterdi. Ve bu yüzden hayatı hep huzursuzluklarla geçti. Ama ne zaman ki bir insan mutmainliğe ulaşırsa o zaman kesin olarak emin olur ki bu Allah'ın ana olan ihsanı ait olduğu yerdedir. Kendisine yeterli bir şeyler Allah-u Teala nasip etmiştir. Allah'ın ölçülerine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. O her zaman optimal olanı verir. İnsanlar bilselerdi ki kendisine Allah-u Teala daha fazlasını verseydi o devrede, hayatın o devresinde o kişi bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yiyecekti. Daha az verseydi isyana yönelecekti. Ve o kişi en uygun olanı bütün hayatı boyunca Allah-u Teala'dan her zaman alır. Ama o bunun şükrünü hiç o zaman eda edemez. Nefsindeki afetler ona hakim olduğu süreç içerisinde. Ruhu bu kişinin emarede birinci gök katına, levhamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü gök katına, mutmainede dördüncü gök katına çıkıyor. Ve bundan sonra kişi Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olup bunu kesinlikle hissettiği noktadan itibaren bu kişi artık Allah-u Teala'dan razı olur. Bu makam radiye kademesidir. Allah-u Teala nefs-i mutmainliği Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde anlatmış. Ya eyyetühen nefsini mutmainlet diyor. Ey mutmain olan nefs. Radiyeten vardiyyet diyor sonra da Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Bunlar da nefsin 6. ve 7. kademeleri. Allah'tan razı oluyoruz. Daha sonra Allah'tan bizden razı oluyor. Ruhumuz 5. ve 6. gök katına yükseliyor. Son kademe nefsi teskiye. Allah-u Teala
buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiş olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse tezkiye kademesi ruhun Allah'a ulaştığı 7. kademe ve nefs burada tezkiye oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevindeki olaya bakalım. Ne diyordu? Ve onlara Allah'ın ayetlerini okuman için ve onların nefslerini tezkiye etmen için. Öyleyse ayetlerin okunduğu kesim nefis müessesesi 14 basamak devam ediyor. Nefsin tezkiyesi boyunca hala lafız var. Lafız, kelimelerin temel satırdaki manası devam ediyor. Şimdi bu insanın geldiği yer 21. basamak ruh, Allah'a ulaşmış. Nefs tezkiye olmuş. Ne demek nefsin tezkiyesi? Nefsin kalbinde neler olduğunu matematik olarak hesap edelim. 7 kademede %7.2, %49 eder. Huşuda kazanılan %2.0'la beraber nurlar %51 eder. Başlangıçta %100 afetlerden, karanlıklardan oluşan bu kişinin nefsinin kalbi şimdi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla donanmıştır. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Öyleyse hakim olan unsur artık karanlıklar değildir. Hakim olan unsur artık Allah'ın nurlarıdır. İşte şeytanın hakimiyetinden Allah'ın hakimiyetine, Allah'ın nurlarının hakimiyetine geçildiği devre burasıdır. Kişinin davranış biçimlerindeki hatalar %50'den daha çok azalmıştır. Bu insan Allah-u Teala'nın yolunda artık daha az, %50'den daha az hata yapan, davranış biçimlerinin çoğu doğru davranış biçimine dönüşen bir insandır. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerini Allah-u Teala söylediği zaman onlara Allah'ın ayetlerini okumak diyor, onların nefsini tezkiye etmek diyor. Tam 21 basamağa itibar ediyor bu. Şimdi bu 21 basamağın Vel Asr suresindeki durumuna bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Asr'a yemin ederim, zamana yemin ederim. Muhakkak insanlar sandırırlar. Ama amin olanlar hariç. İlk 7 basamağı anlatıyor amin olmak. Ve amin-i salat, nefs tezkiyesine, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamak. İkinci 7 basamak. Ve tevasav bil hak. Hakkı tavsiye etmek. Üçüncü basamak. Ne oldu ruhumuz? 7. nefs kademesinde tezkiyede 7. gökyatına ulaştı. 7. gökyatının 7 tane alemini birer birer geçti. En son zikir hücrelerine ulaştı. Oradaki görevini de tamamladı. Setre-i Münteha'ya ulaştı. Ve varlıklar aleminin en üst noktasında. Sonra da Allah'ın zatına yoklukta ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. İfna oldu. Bu makam fena makamıdır. Fena filan makamıdır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olması, fani olması, işte bu fani oluş sebebiyle makama Allah'ta fani olmak, Allah'ın zatında yok olmak anlamına fena fillah makamı deniyor. Bu makam velayetin birinci kademesini oluşturur. Öyleyse Vel Asr suresinde 3 kademede anlatılan amin olmak, amir-i salihata başlamak ve hakkı, Allah'ı Allah'a ulaşıp da başkalarına tavsiye eden duruma gelebilmek 3 tane 7 basamağı içeriyor. Vel Asr suresinde 3 bölümde gösteriliyor. Ama Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 2 bölümde gösteriliyor. Dikkatinizi çekmesini istediğim bir taraf var burada. Vel Asr suresi 4 bölümden oluşuyor. 4 bölümün 3'ü bitti. Ama Vel Asr suresi olaya başka bir açıdan bakıyor
Bakara suresinin 151. ayet girmesi başka bir açıdan bakıyor. Bakara suresinin 151. ayet girmesi lafız ve ruh açısından bakıyor. Vel Asr suresi ise kurtuluş açısından bakıyor. Öyleyse Vel Asr suresinin kurtuluş standartları zaten baştan itibaren başlamış. Kim amel olursa kurtulmuştur. Kim ikinci yedi basamağı tamamlamışsa, mümin olmuşsa, belayetten kurtulmuşsa ikinci defa kurtulmuştur. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse üçüncü defa kurtulmuştur. Ama bu kademeye kadar hep lafız öğretilir. Hep Kur'an-ı Kerim'in lafzı, kelime yapısı, bu kelimenin manası. Daha ötesi, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bakın ne isimler alıyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, onların neslerini tezkiye etmek, sonrasına gelin kitap öğretmek diyor. Bu kitap öğretmenin nereye kadar ulaştığına bakıyoruz. Kitap öğretmek ruhun dört kademesini içeriyor. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. Ondan sonra hikmet öğretmek geliyor. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı. Ondan sonra hikmetin ötesi geliyor. Salah makamı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yedi tane ruhu Vel Asr'da bir bölüm içeriyor. Dört bölümden bir tanesini içeriyor. Yedi kademelik bir bölüm velayet kademeleri. Ama lafızla ruhu birbirinden Allah'ın emrettiği boyutlarda ayıran Bakara suresinin 151. ayet kerimesinde kitabı öğretmek, hikmeti öğretmek ve hikmetin daha ötesini öğretmek üzere olarak tanımlanmış. Yedi basamak üç ayrı safa görünüyor, üç ayrı safhada görünüyor. Bakara suresinin 151. ayet kerimesinde yedi tane velayet kademesi Vel Asr suresinde sadece bir bölüm oluşturuyor. İkisinin arasında bu açıdan büyük bir farklılık var. Allah-u Teala lafızla ruh arasında ruha verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Vel Asr suresinde de kurtuluşun en üst basamağını, en üst standartlarını bir tek benim olarak gösteriyor.

Fena, Beka, Züht ve Muhsinler makamları daimi zikirden evvelki makamlardır. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde kitabın öğretilmesi olarak geçer. Fena makamı bir insanın ruhunun Allah'ta fani olması, Allah'ın zatının o kişiye meab olmasıdır. Ne diyordu Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittihaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidinizin elini öptüğünüz gün sizin için hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o gün kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol iptal edildiğini biliyor Allah-u Teala. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a varırsa, o kişinin ruhuna Allah'ın zatı meab olur diyor, sığınak olur diyor. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi şöyle. Vallahi indehu hüsnül meab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Bütün ruhların son ikametgahı Allah'ın zatıdır. Hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de mutlaka Allah'a dönecekti. Sizler hayattayken bunu gerçekleştirip hidayete ermek şerefine sahip oldunuz. Öyleyse öldükten sonra ruhunuzu Azrail Aleyhisselam alıp zaten Allah-u Teala'ya götürecek. Hidayete ermiş olmayacaksınız. Kim olursa olsun insanlar, ister hidayet ehli olsunlar, ister olmasınlar, ölümden sonra ruhları mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Ama kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırdıysa, o kişi hidayete ermek şerefine nail olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Cennet saadetini garantilemiştir. Öyleyse Kur'an'ın birinci ruhu, ikinci ve üçüncü ve dördüncü ruhları kitabın öğretilmesi olarak basitlendiriliyor. Artık kitabın lafzı değil, kitabın ruhu öğretiliyor. Neden bundan bahsediyoruz? Çünkü artık manevi kavramlar başladı. Artık sırat-ı müstakimin ne olduğunu öğrendiniz. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a yapılan yolculuğun zahiri alemde yapılan bir yolculuk olmadığını, zahiri alemin ötesine taştığını, emr alemine ihtiva ettiğini görüyorsunuz. Öyleyse lafı açtınız. Bu alemin ötesine geçtiniz. Ötesi gayb alemi, daha ötesi emr alemi. Allah Teala buyuruyor ki biz zemin katın tavanını yıldızlarla donattık. Birinci kattan, sırat-ı müstakimin birinci katından bütün bu yıldızlar alemi evren adını verdiğimiz sistem daha aşağıdadır. Sırat-ı müstakimin birinci katı bütün bu yıldızların ötesidir. Dikkat edin, 200 milyondan fazla güneş sisteminin var olduğu tespit ediliyor. 200 milyondan fazla güneş sistemi. Öyleyse bir sonsuz bizim dünyamız gibi gezegenlerin bir güneş sistemini oluşturduğunu düşünün. 200 milyondan fazla 250 milyon olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir güneş sistemleri dizisi ve bizim galaksimiz sadece bunlardan bir tanesi, tek bir. Bu Allah-u Teala'nın yarattığı sistemse sırat-ı müstakimin birinci katının altında kalıyor zahiri alem olarak. Emr alemi ondan sonra başlıyor. Öyleyse dizaynı buna göre yaptığınız zaman Ali Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin birinci kısmı kitabın öğretilmesi, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu hayat ediyor. Bunlardan sadece birincisi insan ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yani felakiller makamı. İkinci makam beka makamı. Gene fiziğin ötesinde bir olay. Allah'ın indi ilahisinde huzur namazının kılındığı mahşer meydanında tahtlar var. Altın tahtlar.

Bu altın saatler yerden 4 metre yukarıdan başlar normal standartlarda. Toplam görüntüsü bir piramidi andırır. Neden? En alt kattaki saatlerin sayısı en çoktur. Bir üstteki sırada daha az saat vardır. Daha üstteki sırada daha az saat vardır. Bu saatler en sonunda bir tek saate kadar azalır. Ve böylece en çok en altta tahtından daha az daha az daha az tahtından bir tahtlar dizisini ifade eder. Burası indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurundaki huzur namazının kılındığı yer. Ne oluyor? Dünyadan mı bahsediyoruz? Zahir alemden mi bahsediyoruz? Hayır. İndi ilahiden bahsediyoruz. Emr aleminden bahsediyoruz. Öyleyse fiziğin ötesindeyiz artık. Bu fiziğin ötesinde birinci makam tatların sahibi olmaktan evvelki fena makamı, ikinci makamı Allah-u Teala bu şerefe erenlerin hepsine birer tane taht ihsan ediyor. Altın taht. Bu altın tahtların bir başka özelliği en alttakiler son altın. Ondan sonra altınların üzerine mücevherler başlıyor. Tahtların daha yukarı yükselmesine mücevherler çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. En üstte altın hiç görünmüyor. Altı altın ama sadece üstteki mücevherler görünüyor. İşte böyle bir tahtlar dizisinin sizlere ihsan edildiği makam beka makamı diyor. Neden beka makamı? Beka kalmak demek. Ruhunuz ebediyen o tahtlarda kalacağı için Allah Teala bu makama beka makamı adını veriyor. Ruhların sonsuza kadar baki kaldığı makam. Velayetin ikinci makamı. Kitabın öğretilmesi devam ediyor. Kitap üzerindeki kitabın ruhu. Sonra üçüncü velayet makamı, zühd makamı. Bir gün günlük zikriniz günün yarısını aşıyor. Yani her gün kişi 12 saatten daha fazla tesbih, daha fazla zikir yapabiliyor. Tesbihle tesbihsiz ama her günkü zikri 12 saati aşıyor. İşte bu kişi artık zahit olmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de negatif zühdü vermiş. Diyor ki Yusuf suresinin, Yunus suresinin 20. ayet-i Yusuf suresi pardon. Onlar diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme pek az bir bedele sattılar diyor. Burada bir şeye değer vermemek şeklinde ifade edilmiş negatif zühd. Peki bunun pozitifi ne? İşte pozitifi Allah'a liyakatinizi ispat etmek. Bilin ki kim en çok zikrederse o Allah'ı en çok sevendir. Bilin ki kim en çok zikrederse Allah'ın en çok sevdiğidir. Öyleyse zühdünüzün, pozitif zühdünüzün ispatı zikir adlı bir müesseseyle tahakkuk eder. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa o kişi zahittir. Zühd makamının sahibi olur. İşte bu kitabın öğretilmesinin üçüncü safhasıdır. Ruhun da Kur'an-ı Kerim'in ruhlarının üçüncüsüne giriştir. Sonra Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhunda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Nisa 125'te diyor ki Allah Teala femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insandan bahsediyor Allah Teala. Ne demek bu? Fizik vücudunun Allah'a teslimi, fizik vücudunun Allah'a ulaşmasını mı icap ettirir? Hayır. Fizik vücudunun Allah'a teslimi, fizik vücudunun ahsen olmasını ifade eder sadece. Ahsen olmak nedir? Birinci manası güzellerin en güzeli olmak. Ya ikinci manası?
İkinci manası, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiil, hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olmak. Nefsin afetlerinde hala %9'luk bir afet grubu mevcut. Ama fizik vücut buna hiç aldırmıyor. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini olduğu gibi nefsinde hala %9 karanlıklar var olmasına rağmen onları dikkate bile almadan Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Yani fizik vücut Allah'a teslim olmuş. İşte bu birinci teslime kadar gelen, ikinci teslime kadar gelen fizik vücudun teslimine içeren hikmetten evvelki bu 4 basamak, bu 4'ü Allah-u Teala'nın dizaynında Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunu ifade eder. Hikmetten evvelki 4 ruh. Sonra hikmet 2 kademeden oluşur. Ulelbap makamı hikmetin 1. makamı. İhlas makamı hikmetin 2. ve son makamı. İşte bundan sonra hikmet makamına geliyor sonra. O kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Kitap öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhu tamamlanmıştır. Bundan sonrası 2 basamak hikmet ifade edecek. Hikmet nedir? Hikmetin manası hüküm sahibi olmak. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet gördüğünüz zaman onun kelimesel yapısının ötesinde skaladaki yerini tayin edebileceksiniz. Ha, bu ayet mi? Bu salattan bahsediyor. Bu ayet mi? Bu ihlastan bahsediyor. Bu ayetteki insanlar salihler. Bundakiler muhlisler. Bundakiler ulul elbab. Kişinin bunu diyebilecek olan bir seviye göstermesi onun hikmet sahibi olduğunu gösterir. Hikmet 3 tane duvarı olan bir piramit gibidir. Hayır duvarı 1. duvar. Tezekkür duvarı 2. duvar. Hüküm duvarı 3. duvar. Öyleyse bir piramit düşünün. 3 tane duvar olsun. Burası hikmet piramididir. Bu piramidin muhtevasına dikkatle bakın. Hayır neyi ifade eder? Nefsinizin yaptığı hiçbir davranışta artık derecat kaybetmiyorsunuz. Nefsiniz bütün boyutlarıyla ruhunuzun hasretleriyle dolmuş ve yalnız hayrı işliyor. Çünkü nefsinizde artık afet kalmamış ki nefsiniz şer işleyemiz. İşte ulul-elbab basamağında nefsinizin kalbindeki bütün afetler ulul-elbab olduğunuz andan itibaren gitmiştir. Ve gittiği anda da hikmet sahibi oldunuz. Bir, ehli tezekkürsünüz. Yani daimi zikrin sahibisiniz. Ehli tezekkürden Allah-u Teala'nın muradı ne? İşte kitabın ruhu burada da kendisini gösteriyor. Diyor ki Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Feselü ehle zikri inküntüm la talemun eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Hikmeti ifade eder bilmiyoruz özel. Zikir ehli Allah'tan sormak etkisinin sahibidir. Ehli tezekkür olan zikir ehli, ehli tezekkür zikir ehli olmak demektir. Ehli tefekkürden her zaman ötededir. Ehli tefekkür, tefekkür eder, düşünür, aklı bir yere kadar gelir, orada takılır. Daha ötesine o kişi ulaşmak isterse zanlarıyla ulaşır, hakikate ulaşamaz. Ama ehli tezekkürse kişi, nerede tıkanmışsa Allah-u Teala okunu derhal açar, ona çözümü gösterir ve kişi daha ötelerde Allah-u Teala'nın neyi demek istediğini yakalar. İşte burada lafız açılmıştır. Aynı zamanda lafız aşılmıştır. Ruhun muhtevası içinde kişi daha ötelere ulaşmıştır. Ehli tezekkür hiçbir zaman ehli tezekkür olamaz normal standartlarda. Ehli tezekkür olabilmek daimi zihnin sahibi olmakla mümkündür. İşte kim daimi zihnin sahibi ise Allah'ın ona verdiği en az 2 mükafat var. 1. Kalp yüzünü mutlaka açar. 2. Kalp kulağını mutlaka açar. Allah'ın bütün söylediklerini işitir kişi. Madde 1. Allah'ın bütün gösterdiklerini görür.
Öyleyse peki daha evvel de bir insan Allah'ın gösterdiklerini görebilir, Allah'ın işitirmek istediği işitebilir, hikmet sahibi olmuş mudur? Olmamıştır. Hikmet sahibi olmanın temelinde hüküm vardır. Öyleyse kişi hüküm verebilecek hüviyette değilse, kalp gözünün açılması onun hikmet sahibi olduğunu gösteremez. Öyleyse ulul elbab makamı daimi zikre ulaştığınız ilk makamdır. Hikmetin sahibi olduğunuzu gösterir. Ve hikmet sahipleri başkalarından hayır açısından derhal ayrılırlar. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. Çünkü nefslerinde afet olmadığı için şer işlemeleri mümkün değildir. Ve kim ulul elbab olmuşsa Allah Teala ona zemin katı sadece gösterir. Gök katlarını o kişi ulul elbab kaldığı sürece göremez. Zaman hemen arkasından o kişi hikmet mertebelerinin ikincisi olan ihlas makamına ulaşacaktır. Ve ihlas makamına ulaştığı zaman da göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları Allah-u Teala tarafından birer birer bu kişiye gösterilecektir. Ne oldu? Allah-u Teala ona bütün gök katlarının sırlarını öğretti. Hikmetin ikinci ve son kademesi. Zahiri alemin sonuna kadar hikmet devam eder. Hikmetin birinci makamı olan ulul elbab makamında zemin kat gösterilir. İkinci ve son makamı olan ihlas makamında göğün yedi tane katı gösterilir. Ve hikmetin ikinci makamı burada tahakkuk eder, biter. Kim göğün yedinci katını sesetin müntahaya kadar görmüşse, Allah-u Teala onu göstermişse, Allah onu tövbe-i nasuhuna davet eder. Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar eden bu kişi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve Allah-u Teala onu irşat makamına tayin edecekse, burada tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası hikmetin ötesidir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği size daha öyle şeyler söyler ki, hikmetin ötesini söyler ki siz onları bilemezsiniz dediği Allah-u Teala'nın, işte bu velayetin 7. ve son kademesi olan salah makamıdır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala kimi tövbeyle sonra davet etmişse onun başının üzerinde daire şeklinde bir nur belirir. 30 santime kadar küçülebilen, kocaman salonları kaplayabilen, bir genişliğe ulaşabilen bu nur, salah nurudur. İşte Allah-u Teala'nın indinde 7. ruh salah makamında tamamlanır. Burası velayetin en üst makamıdır. Salah makamı kişinin salihlerden birisi olmasıyla nasıl olur? Allah Teala Velasur suresinde metevasa bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler ve en sonu diyor sabrı tavsiye edenler, nefslerini kimtin afetleri bitenler. Burası söylediğimiz üç makamı birden ifade ediyor. Hikmet makamları ve hikmetin ötesini. Ama Allah Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde söylediği şey size öyle şeyler anlatır ki hikmetin ötesindedir ve siz onları bilemezsiniz. Burası sadece salah makamını ifade ediyor. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ruha verdiği önem nefsin fizik standartlarının çok ötesine geçiyor. Lafzın çok ötesine geçiyor. Allah-u Teala lafzı size Allah'ın ayetlerini öğretir. Size kitap, size sizin nefsinizi tezkiye eder demekle bitiriyor. Ruhu ise size kitap öğretir, hikmet öğretir ve hikmetin ötesini öğretir standartları içinde bildiriyor. 21 basamağa verdiği önemin daha fazlasını sadece 7 basamağa veriyor. İşte ruh Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemlidir. Ve hepinizin lafzı aşarak Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmeniz asıl.
ruhun da esası mutlaka daimi zikirle ulaşabileceğiniz hikmet basamakları ve hikmet yöneticisi olan Salah makamı. Böylece hepinizin hem Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı, yani Kur'an-ı Kerim'in hem lafzına hem de ruhuna sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri bize bir kasırımızda inşallah doğru.
1: Allah'a salli ala Muhammed. Ay Rabbil Alemin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal müstakîm. Enente aleyhim gâlim ve dünyâhum ve lemmâlim. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte yeni bir güzel günde, yeni bir mutluluk için bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanı sahibiyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, görüyorsunuz ki sizinle beraberiz. Bilgisayar aracılığıyla, radyo aracılığıyla, Allah'ın yardımıyla. Öyleyse Allah'ın bir güzelliğini daha beraber yaşamaya başlayalım. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'la olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel bir dizayla Allah tarafından oturtulduğunu düşünün. Ona layık olmak durumundayız. Öyleyse bunun gereklerini yerine getirdiğimiz zaman sonucun sadece mutluluk olacağını söylemek istiyorum. Allah'ın insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve bunun için kutsal kitapları indirmiş, bunun için peygamberler nasip etmiş, peygamber olan ve olmayan Resuller vazifeli kılmış. Hep arkasında insanoğlunun, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahlukunun mutluluğu yatıyor. İşte bütün ayetler insanların birbiriyle olan ilişkilerinde en iyi ulaşmalarını dizayn etmek üzere kurulmuş. Bakara Suresinin 278. ayet-i kerimesindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminittekullâhe ve zerû mâ vakiye miner ribâ in kuntum mü'minîn. Allah Teala diyor ki, ey iman edenler, amil olanlar. Sevgili kardeşlerim, amil olanlar diye başlıyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer müminlerdenseniz faizden artık kalan şeyden sakının diyor. Onun vakilesini almayın. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne diyor Allah-u Teala? Ey amini olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Öyleyse burada iki tane birden Allah-u Teala'nın açıklamamızı emrettiği iki tane konsept var. Birisi ameli olmak, ikincisi takva sahibi olmak. Ameli olmak, inanmak anlamına geliyor. Takva sahibi de olmak, sahibi olmak da korkmak, Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak anlamına geliyor. Manaları bu. Ama zaman Kur'an-ı Kerim'deki manasına gelince orada durun. Kur'an-ı Kerim kavramları bütün boyutlarıyla veren tefsirciler ister. Arapça bilmek, Arapçanın gramerini bilmek, yüzlerce hadis bilmek, fıkıh bilmek, kelam bilmek tefsir için yeterli değildir. Tefsirin temelinde Allah vardır. Allah öğretir ve öğrettiklerinin başkasına öğretilmesini emreder. Öyleyse tefsir dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'deki kavramların lügat manasıyla değil, Kur'an'daki ayetlerde esas olan manasıyla değerlendirilmesini Allah-u Teala'nın hedef göstermeyenin sakınmasını yapalım. Öyleyse kim tefsir yapabilir Allah'tan? Kur'an-ı Kerim'in aynı kavramın bütün ayetlerde kullanıldığı her türlü anlamını öğrenen kişiler. Allah'tan öğrenmek asıldır. Yoksa sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize şimdi size anlatacağım şeyleri öğretmeseydi, o zaman biz de bugünün normal din alimlerinden hiçbir farklılık gösteremezdik. Ama hamdolsun ki öğretti. Ve amin olmak deyince bunun takva ile yakın ilişkisini, her birinin ayrı bir kademeyi ifade ettiğini sizlere de öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse buradaki bu ey amin olanlar, takva sahibi olun ifadesi size hangi ayeti hatırlatıyor? Hemen hatırlayacaksınız. Maide suresinin 35. ayet kelimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe diye başlıyor orada. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete diyordu Allah Teala orada. Ve ona, Allah'a ulaşmaya vasıta olacak olan kişiyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Öyleyse burada Teala aynı standartlarda başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya eyyühellezine aminu ettekullâhe. Aminu ettekullâhe. Ya eyyühellezine aminu ettekullâhe. Amin olmak ne demektir? Allah'a inanmak, evet, amin olmanın standartları içinde var. Öyleyse her Allah'a inanan aminudur. Hayır. Amin olmayı Allah'a inananlardan ayıran özellik, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki bir dileğin sahibi olmasıdır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o aminudur. Allah'a inanmayan kişi ruhunu Allah'a ulaştırabilmeyi, Allah'a ulaştırmayı dileyebilir mi? Eğer Allah'a inanmasaydı, bunu dilemesi hiçbir zaman mümkün değildi. Çünkü ulaştıracağı yer Allah. Allah'ın var olduğuna, ruhunun Allah'a ulaşabileceğine inanan birisi bu. Öyleyse amin olmak, bir, Allah'a inanmayı gerektirir, yetmez. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesini gerektirir kişinin. Bunun da bir hususla desteklenmesi lazım. Kişi ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına kesin olarak inanmalıdır bunun için. Öyleyse Allah'a Allah'a inanan bir kişi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir kişi var. ve bu ulaşmanın üzerine tam 11 defa farz olduğuna inanan bir kişi var. Yetmez. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağına inanıyor. Öyleyse amin olmanın standartları, bakınız, sadece Allah'a inanmaktan ne kadar öteye geçti. Peki bu kişi mümin midir? Hayır. Bu kişi ancak mürşidine ulaştığı takdirde Allah-u Teala'nın kalbinin mührünü açacaktır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı atacaktır. Kalbinin içine imanı yazacaktır. O zaman bu kişi mümin olacaktır. Öyleyse kuru kuruya bir inanmak, Allah'a inanmak hiç kimseyi mümin yapamaz. Mümin olmak için inananların evvela amin olması lazım. Ruhlarını Allah'laştırmayı dilemeleri lazım. Ondan sonra mümin olabilirler. Mürşitlerine Allah Teala onları mutlaka ulaştıracaktır. Ulaştıkları zaman ancak o zaman mümin olabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyi öylesine güzel düzen etmiş ki Allah Teala. Ona sadece tanıdıkça daha çok aşık olacaksınız, hayran olacaksınız. Öyleyse amin olmakla takva sahibi olmak arasındaki ilişkiler var mı? Kesin. Amin olmanın her basamağı, takva sahibi olmanın her basamağına eşittir. İşte Maide Suresi 93. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, ya ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Sonra gene amin olun, gene takva sahibi olun. Sonra gene amin olun, gene takva sahibi olun. Sonra ıslah olun. Sonra gene amin olun, ıslah olun ve takva sahibi olun. Biliyorsunuz ki amin olanlar zaten başlangıç takvasının sahibidir. Yeniden takva sahibi olacaklarsa bu ön takvanın sahibi olmalarını ifade eder. Yani müşriklerine ulaştıkları andaki ikinci ameli olmayı. Burada kişi amin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıç takvasının sahibidir. Ve Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ön takvanın sahibi olacaktır. Yani takvalardan ikincisi. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlayacaktır. 7 kademedeki tezkiyeden sonra ruh 7 tane gök katına açmış, Allah'a ulaşmış olacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşıp da Allah'ın tahtında yok olursa, bu o kişinin gerçek anlamda takva sahibi olduğunu ifade eder. Nefsi tezkiye olduğu için takva sahibi olmuştur. Fizik vücudu Allah'a kul olduğu için takva sahibi olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olduğu için, yani ruh Allah'a gerçek anlamda Allah'ın zatında yok olarak teslim olduğu için. Kişi bir ayrı takvanın sahibi olmuştur. Necm Suresinin 32. ayet-i kerimesine göre boşuna nefsinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin, iddia etmeyin. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir diyor. Öyleyse sadece nefs açısından nefslerin Allah'a ezelde verdiği yemini yerine getirenler takva sahiplerindir. Peki Ruh Suresinin 31. ayet-i kerimesi ne diyor? Münimine ileyhi ve ettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Demek ki ruhunu Allah'a döndürenler, ulaşanlar Allah takva sahipleri. Peki Bakara suresi 21. ayet-i kerimesini ne söylüyor? Ya eyyühen nâsü bin rabbikim ellezî halekâküm lâlekum fettekûn. Ey insanlar! Allah'a sizi yaratan ve sizden başkalarını da yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Öyleyse bu kademe takva sahibi olduğumuz gerçek takva üç ayrı cepheden birden teşekkür eder. Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Hidayete ermiştir. Fizik vücudumuz ve nefsimiz hidayetin yarısını aşmıştır. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Yarıdan daha fazla Allah'a kul olmanın da yarıdan fazlasını geçmiştir. Nefsimizin de durumu aynıdır. Nefsimiz teskiye olmanın %51'ini tamamlamış, geriye 49'u kalmıştır. Nefsin kalbine Allah'ın nurları %51 oranında gelip yerleşmiştir. İşte burası takva sahibi olduğumuz yerdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse takva sahibi olmak. Bu gerçek takvadır. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslim olması, fizik vücudumuzun şeytan olmaktan kurtulması. Ama bitmiyor burada. Teslimlerden İslam olmanın sadece birincisi tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Birinci takvanın, normal takvanın sahibi olduk. Sonra fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Ne zaman? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başladığı zaman, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başladığı zaman fizik vücudumuz da Allah'a kul olur. Allah'a teslim olur. Böylece ekber takvanın sahibi oluruz. Ruhumuz da Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Ruhumuz da ve içimiz de Allah'a kul olmuştur. Allah'a teslim olarak. Ve bunun ötesinde nefsimizin de Allah'a teslim olması söz konusu. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ve bize zemin kat gösterilir. Ulyelbak makamında. Sonra birinci gök katından itibaren bütün gök katları gösterilir. İhlas makamında. Ve ihlas makamında Allah'a nefsiniz de teslim olur. Allah-u Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen mimmen Eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki diyor Allah-u Teala veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte burası ekber takvadır. Kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Geriye sadece nefsi kalmıştır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve ma umiru İlla liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'a nefsini halis kılan böylece nefsini Allah'a teslim eden bunu hanifler olarak gerçekleştiren lerden olmakla emrolundular. Öyleyse nefsimiz de aksin oluyor. Nefsimizdeki bütün afetler kayboluyor. Ve böylece hedefe ulaşıyoruz. Üç teslim de tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi. Takva, ekber takva, azim takva. Ondan evvelki kademelerde de başlangıç takvası ile ön takvasını görüyoruz. Tüm bu standartlardan sonra Allah-u Teala diyor ki ribadan, faizden kalan bakiyeyi bakiyeden sakının diyor. Hazır edin. Biliyorsunuz ki faiz, riba, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki faiz, riba haramdır, ticaret helaldir. Geçen sefer bundan bahsetmiştik. Burada Allah-u Teala faizin sonucundan bahsediyor. Diyor ki sakın faizin artık kalan şeyi yemeyin. Ondan sakın. Allah razı olsun. Bakara suresinin 279. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Fe in lem tef'alu fe zenu bi harbin min Allah ve Resulihi. Ve in tübtüm fe leküm ru'usu emvalikum. La tazlimune. Ve la tuzlemun. Allah Teala buyuruyor ki eğer böyle yapmazsanız yani size yasak ettiğim halde faizi ve onun bakiyesini yerseniz o zaman Allah'a ve onun Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Ve eğer tövbe ederseniz sermayeniz, anamanınız sizindir. Artık ne zulmeder ne de zulme uğrarsınız. Yani bundan sonra. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Kim faiz yerse ve faizin bakiyesini yerse o zaman o kişi Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olur. Allah Teala burada çok açık olarak faiz yeminin Allah'a karşı savaş ve onun Resulüne karşı savaş olduğunu söylüyor. İster yaşamakta olan peygamber Resul olsun, ister yaşamakta olan peygamberlerin bulunmadığı devrede yaşayan bir veli Resul olsun, netice değişmez. Hem Allah'a hem onun o devredeki Resulüne savaş açılmıştır. Faiz edilerek savaş açılmıştır. Allah Teala diyor ki ama eğer tövbe ederseniz o zaman ana paranız yani şu faizi verdiğiniz paranız tövbeyi yaptıktan sonra artık o sizindir. Sakın onun ötesinde kazandıklarınızı yemeyin diyor Allah Teala faizle kazandıklarınızı. Ve Allah Teala ve onun kiramen katil melekleri örnekleri size asla zulmetmezler. Siz de başkalarına böylece zulmetmekten kurtulursunuz diyor Allah Teala. Siz de başkalarına zulmetmezsiniz diyor. Ne size zulmedilir ne de siz başkasına zulmedersiniz. Öyleyse kim başkasından faiz alıyorsa o faiz aldığı kişiye zulmetmiştir. Kim başkasına faiz vermişse o da faiz alan tarafından zulmedilmiştir. Aynı zamanda kendi nefsine de kendisi faiz gerek zulmetmiştir. Allah razı olsun. 280. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kâne zû usrat fe nezirâtun ila meysera ve en tesaddeku hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Diyor ki azela, eğer borçlu sıkıntıda ise, darda ise, eli darsa, parası yoksa yani borç alanın, artık onun bir kolaylığa ermesi için erteleyin.

Eğer alacağınızı sadaka olarak bağışlarsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bir bilmiş olsanız diyor Allah Teala. Eğer borçlu sıkıntıdaysa, eli darsa, parası yoksa, artık onun bir kolaylığa ulaşması için bolluğa doğru. Bu parayı bir de ona bağışlarsanız, o zaman çok daha güzel bir şey yapmış olursunuz diyor Allah Teala. Daha hayırlıdır. Ah, bunu bir bilmiş olsaydınız diyor Allah Teala. Birçok insan Allah'ın söylediklerini bir kenara bırakıp da şeytanın söylediklerini hep düşünür. Doğru olduğunu zanneder. Oysa ki şeytanın bütün söyledikleri sadece yalandan ibarettir. Sevgili öğrenciler, siz de dinleyenler. Yalnız sizi mutsuz etmek için çalışır. Bütün gayesiyle başkalarıyla aranızı açmak ister. Bütün gayretiyle sizlerden Allah'ın yolundan sapmanızı ister. Sizleri Allah'ın yolundan saptırmak ister. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, öyleyse şeytan borçluya alacaklıya para vermemesini, alacaklıya da borçludan alacağını zorla tahsil etmesini, her vesileyle onları hatırlatır, onları teçhiz eder. O istikamette cihazlandırıp kavgaya sürüklemek ister. Ve gayesi bütün insanların birbiriyle kavgalı olmasıdır. Böylece Allah'ın emirlerini unutmalarıdır. Dikkatlerini, gayretlerini birbiriyle kavgalı olduğu insanlara tahsis ederek Allah'ın yolunda ilerlemekten insanları men etmeleri. İşte iblis bunu yapar. İnsanları Allah'ın yolunda ilerlemekten, Allah'ın zatına doğru ulaşmasına, o kişinin evliya olmasına mani olmaktan geçer. Öyleyse iblisin yolu bu yoldur. İnsanların mutluluğuna mani olmak, engel olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, öyleyse Allah Teala'nın yolunda olan bir insan, bütün bu söylediklerimiz güzellikleri tepeden tırnağa yaşamakta olan birisidir. O borç verdiği zaman borçlu borcunu ödeyemez durumdaysa ona kolaylık gösterir. O böyle bir durumda verdiği borcu bağışlar. Sevgili öğrenciler, bilgiler ve dinleyenler.

Allah Teala buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 281. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ سُمَّتْ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının yani iktisap ettiği derecelerin karşılığının tas tamam verileceği bir günden sakının. Ve onlara zulmedilmez diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala burada? Kıyamet günü hepimiz hangi devirde ölmüş olursak olalım, kıyamet kainatın sonu, son günü. Partiküllerin zamanın başlangıcından itibaren ulaştıkları, büyüttükleri kainat artık partiküllerde yetişimlerinizi kalmadığı için yok olacak. Büyüme duracak kainatın ve durduktan sonra da gravitasyon, yer çekimi kuvveti başlayacak. Ve büyük kütleler küçük kütleleri çekecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde büyüme durmuş, küçülme başlamıştır. Küçülme kimin hayatının bulunduğu noktaya zamanı geri getirirse o kişi hayattadır ve Allah'ın indi ilahisine doğru süzülür. Ve herkes mahşer meydanında toplanır. Sonra burada Allah Teala bizi ikinci defa öldürür ve ikinci defa diriltir. Herkes aynı yaştadır. Cennet veya cehennem hayatını yaşayacak enerji bedenlerden çıkmışlardır. Ve bu standartlarda indi ilahiye ulaşırlar. İndi ilahiyle de hayat filmleri gösterir kendilerine. Rakamlı kitapları yani üzerlerinde derecat olan kazandıkları ve kaybettikleri derecat gösterilen hayat filmlerini görmek herkes kendi hayatının filmini. İşte Allah-u Teala ayette ondan bahsediyor. Kazandığınız tarz zaman verileceği bir günden sakının diyor. Bakacaksınız ki sizin o gün yaptığınız fiil düşünce standartlarıyla karşılaştırarak bir hükme varacaksınız. Çünkü düşüncelerinizin de filmi çekilmiştir. İki film arasındaki irtibattan hangi hatayı hangi şartlar altında ne kadar o hatayı kast ederek özellikle o hatayı günah işlemek isteyerek yaptığınızı Allah Teala net olarak size gösterir. Çünkü hayatınızda her şey görünür. Ve tabii böyle bir dizaynın akabinde bir sonuçla karşı karşıya olur kişi. Derecelerinin taslama olması. Çünkü kişi elindeki mizanla bu mizan böyle bir elektronik sistemdir ki kompütür, ilahi kompütür sistemidir ki kainatta mevcut bütün günahlar ve bütün sevaplar oranlıdırlar. Yetmez. Hangi sahip ve sebebin altında, hangi kastın altında o fiil işlemine dair bütün alternatifler orada vardır. Ve görürsünüz ki Allah-u Teala size kıl kadar bir hardal tanesi kadar zulmetmemiştir. İşte karşılığının böylece amellerinizin karşılığının tas tamam eğer negatif bir amelse başkalarına zarar verdiyseniz veya nefsine zümrettiyseniz derecat kaybediyorsunuz. Olay sıfırlanıyor. Eğer bir hayır işlediyseniz o zaman da derecat kazanıyorsunuz. Gene karşılığı ödenmiştir.
hesap sıfırlanıyor. Ama o günden diyor Allah Teala sakının, kıyamet günü gelecek ve hesaba orada Allah senin yüzüne mahkeme-i kübrada tutulacaksınız diyor, hesaba çekileceksiniz. Sakının diyor o günden. Ve göreceksiniz ki diyor Allah Teala o gün sizlerin hiçbirine zulmedilmeyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. Diyor ki Allah Teala bu konuda o gün diyor kıyamet günü size ağzınızı mühürleriz. Yaptıklarınızı, huzurlarınız söyler. Huzurlar hareketleriyle, davranış biçiminizle yaptıklarını açık bir şekilde söylemiş, itiraf etmiş olacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü Allah-u Teala diyor ki hiç kimsenin yaptığı, ne kadar gizli olursa olsun yaptığı başkalarından, kim onları görmek istiyorsa gizli kalamaz diyor. O gün herkes, herkesin sırlarına vakıf olacaktır diyor. İşte böyle bir düzeyde hayat filmlerimizdeki her şeyin görülmesi söz konusu. Her şeyin en güzel olması söz konusu. O gün iki defa öldürülmemiz, iki defa da dirilmemiz söz konusu. Eğer kıyamet günü yaşayan biriysek, eğer daha ölmüşsek zaten birinci ölümü yaşamışızdır. Sonra kıyamet günü sura ötürmekle başlar ve aynı anda büyüme durur. Sonra gravitasyon başlar. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi ve Allah Teala dünya güneşle birleştiği zaman diyor, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Öyleyse işaretler Kur'an-ı Kerim'e bütün olarak girmiş. Ve Allah Teala kıyamet günden bahsedildiği zaman orada herkese direkt olan her şeyin vereceğini, kimseye haksızlık yapamayacağını söylüyor. Siz öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara Suresi'nin 282. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelin müsemmen fektubu vel yektub beyniküm katibun bil adli وَلَا يَعْبَى كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُوبَ كَبَى عَلَّبَ هُلَّهُ فَلْيَكْتُوبُ وَلْ يُمْلِي لِلَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّكُ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَثْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ

humal uhra ve la yeve şühedâ'ü izâ vâdû ve la tes'emû en tektubuhu sagiren ev kebiren ila eceliz. Zâlikü eksitu illallahi ve ekvebu li şehadeti ve edna ella tertebu illa en tekune ticareten hazireten tudirûneha deyneküm felleyse aleyküm cünahün ella tektubiha ve eşhidü izâ tebayetüm ve la yudarra kâtibün ve la şehîn ve in tef'alû fe innehu füsûkun bikum fettekullâhe ve yuallimukumullâh vallâhu bi külli şeyin alîm. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, amin olanlar diyor orada. Ya eyyühellezine aminu, ey aminu olanlar. Diyor ki birbirinize belli bir süreye kadar, belli bir zaman parçasına kadar borç verdiğinizde onu yazın. Yani bir borç senedi vücuda getirin. Aranızdaki bir yazıcı da onu adaletle yazsın diyor. Yani hem bir borç senedi yapacaksınız hem de onun dışında yazıcı da sizin birisiyle aranızda oluşan bu borç akdini yazması söz konusu olması lazım diyor. Mutlaka yazıcılar da katipler de yazmalı diyor bunu. Ve diyor ki yazıcı da Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Öylece yazsın. Allah neyle öğretiyor? Kur'an-ı Kerim'le öğretiyor. İşte bu tür muamelatın hepsinin öğretildiği ilmin adı fıkıh ilmidir. Ve fıkıh ilmi incelik isteyen dünyadaki işlemleri, insanların nasıl halletmeleri gerektiğini bildiren bir ilim dalıdır. Zamanımızda da bu konunun alimleri hamdolsun ki var. Bir borç akdi yapıldığı zaman, bir borç akdedildiği zaman bir borçlu vardır, bir alacaklı. Ve bunun Allah-u Teala mutlaka bir borç senedine dayanmasını istiyor. Bir. İkincisi, bunun dışında bir de yazıcılar tarafından da yazılmasını istiyor. Ve Allah nasıl öğrettiyse öyle yazılmasını istiyor. Belki buradaki yazıcılardan muradı zamanımızdaki noterler. Yazıcı da diyor Allah Teala biz kendisine nasıl öğrettiysek Allah Kur'an-ı Kerim'iyle bütün insanlara neler yapması lazım geldiğini öğretiyor. O da aynını yapsın diyor. Belki zamanımızın noterlerini kastediyor. Bir de üzerinde hak bulunan da yazdırsın. Yani borçlu olan da bu borcu aldığını ve başkasına şu kadar para borçlu olduğunu yazdırsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir noterde eğer iki taraf bir araya gelir de birisi borçlu birisi alacaklı olarak bunu bir alacak senedi gibi noter özünde yapılan bir senede bağlarlarsa o buradaki ifadenin neticesini oluşturuyor.

0: Ve borçlu da Rabbi olan Allah'ın Allah'a karşı takva sahibi olsun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada istediği şey kişinin yine takva sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi, ruhunu Allah'a ulaştırmak için önce mürşidine ulaşması, ikinci safa ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a teslim etmesi, üçüncü safa fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, dördüncü safa nefsini Allah'a teslim etmesi ve ötesi selam makamı beşinci safa. Bu safhaların hepsini bütün insanların yaşamasını istiyor Allah-u Teala üzerimize farz kılmış Allah'a teslim olmayı. İşte insanlar eğer Allah'ın dinini yaşarlarsa, ruhlarını da, beslerini de, nefslerini de Allah'a teslim edip, Allah'ın dinini insanlar yaşarlarsa, ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman yeryüzü bir adalet dünyası olur. Çünkü kim takva sahibi olursa, hele azim takvanın sahibi olursa, o kişi nefsindeki bütün afetlerden kurtulmuştur. Artık onun bir başkasına zarar vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Böylece Allah Teala ne emrediyorsa onların hepsini o kulların yapması açık bir şekilde bu ayet-i kerimede emrediliyor. Hiçbir şeyi söylüyorsak onların hepsini yapsın. Hiçbir şeyi eksik bırakmasın diyor Allah Teala. Elinde daha olan kişi, yani borçlu olan kişi bir sefih ise, yani malını ve parasını akılsızca boşuna harcayan bir kişi ise, veya zayıf bir kişi ise, yani iradesi böyle bir şeyi yapmaya yetmiyorsa veya o kişi onu yazacak olana söyleyip onu yazdıramayacak derecede bir bunalım içindeyse veya bir büyük problem varsa, yazıcılar da hazır olduğu halde onlara yazdıramayacak durumdaysa, velisi onu adaletle yazdırsın diyor Allah-u Teala. Yani her borç işleminde kiminle bir borç işlemi yapılırsa yapılsın mutlaka yazıya dökülmesini Allah-u Teala emrediyor bu ayet-i kerimesinde, Bakara suresinde 282. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala erkeklerinizden iki şahidi de şahit tutun diyor. Sadece kağıt üzerinde yazılması yetmiyor. Ayrıca erkeklerinizden iki tane de şahit olsun diyor. Hem borçlu yazacak, hem alacaklı yazacak, hem ikisinin yazısını birleştiren bir yazıcı da, katip de gene yazacak. Borçlunun, alacaklının ve katibin beraberce hazırlayacakları bir şey veya ayrı ayrı hazırlayacakları üç tane yazı bu borç akdine şahit olacak. Eğer kişinin gücü buna yetmezse, söyleyemeyecek durumdaysa, mesela dilsizse, o zaman velisi kimse onun, o kişinin onu adaletle yazdırsın diyor Allah Teala. Ve iki tane de erkeği şahit tutun diyor. Şahitliği de Allah Teala getirmiş, garanti altına almış borcu. Eğer iki erkek bulunamıyorsa diyor Allah Teala, o takdirde şahitlerden razı olacağınız bir erkek, ikisinden biri unutursa, yoldan saparsa, diğerlerinin durumunu hatırlatması için iki kadın olsun diyor şahit. Birisi unutursa, öteki ona da hatırlatır. Kendisi de zaten aklındadır. Böyle yapacaklar. Hatırlamanın temin edilmesi için iki tane. Allah Teala diyor ki, şahitlere gelince diyor, onlar da davet edildikleri zaman kaçınmasınlar. Mutlaka davete icabet etsinler diyor. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan uzatmayın. Küçücük bir borç da olsa mutlaka bir kağıt, bir ispat belgesi, bir delil olmalı diye Allah Teala emrini vermiş. Bu Allah'ın katında bu hareket, yani bu tarz bir müessese borçlunun borcunu yazıya dökmesi, bir alacaklarının alacağını yazıya dökmesi, iki ve bir yazıcının bu iki işlemi de ihtiva eden bir yazıyı kendisinin yazması. Yani tıpkı zamanımızda eğer bir borç akdi bir noter huzurunda yazılıyorsa, o zaman borçlu da orada yerini alır. Borç senedinde, noter tarafından yapılacak olan bir senedinde, alacaklı da o senedinde yerini alır. Noter de onu tasdik eden, yazan ve böylece üç tarafın birden bulunduğu bir kağıttan üç ayrı nüsha, üç kişide de ispat vesikası olarak varlığını devam ettirir. Allah Teala diyor ki, şahitler davet edildikleri takdirde gelmekten kaçınmasınlar. Mutlaka şahitlik görevini yapsınlar diyor Allah Teala. Borç büyük olsun, ister büyük borç olsun, ister küçük borç olsun, vadesi de dahil olmak üzere borcun miktarını, borcun borçlusunu, borcun alacaklısını, borcun vadesini bir bir yazmalısınız diyor Allah-u Teala. Böyle bir şeyden sakın usanmayın diyor. Bu davranış biçimi Allah'ın katında daha adaletli ve şahitlik için en sağlam, kuşkulanmamız için de en yakın olanıdır. Şahitlik için en sağlam diyor. Neden? Ya iki tane erkek veya bir erkek iki tane hanım, üç tane şahitten bahsediyor Allah Teala. Şahitlerin olması lazım. Yetmez. Yazıcılar var. Yetmez. Borçlu var. Alacaklı var. Yazıcı da, borçlu da, alacaklı da yazmak mecburiyetinde ve şahitlerin huzurunda yazmak mecburiyetinde. Şahitler de çağrıldıkları zaman oraya imza atmak zorunda. Bu diyor Allah Teala'nın katında daha adaletlidir diyor. Neden? Çünkü adaletsizliğin oluşmasına mani olan bir tedbirler planı devreye giriyor. Ancak aranızda devretmeye hazır bulunan peşin bir ticaret söz konusu olmuşsa, bir alım satım söz konusuysa, bunu yazmamaktan dolayı sizin üzerinize bir sakınca, bir problem yoktur, bir günah yüklenmez diyor Allah Teala. Yani iş peşin para ödeyerek bir beyakta yapılmışsa, bir ticaret oluşmuşsa, bu bir tarafın malı vermesi öbür tarafın da parayı vermesiyle tamamlanır. Burada bir borç akdi oluşmadığı için bunu yazmak gerekmez. Bu yazılmadığı için de üzerinde bir sorumluluk oluşmaz. Alım satımda da Allah Teala diyor, biatta da şahit tutun. Yani biat etme işlemi başka şahitlerin huzurunda yapılmalı diyor Allah Teala. Alım satımda da eğer anlaşma vadeye dayalıysa mutlaka şahitle yapın diyor. Ayrıca borçlu sakın ola ki yazıcıya da şahitlere de zarar vermeye kalkmasın diyor. Yani hem şahitler hem borçlu böyle bir şeyde emek sarf ettiklerine göre bir başka açıdan onlara emeklerinin karşılığı olan paranın verilmesi söz konusu olsun diyor Allah-u Teala. Böyle bir durumda bir noter işlemini düşünün. Noter var, alacaklı var, borçlu var, iki veya üç tane de şahit var. Hepsi kağıtları ayrı ayrı imzalıyorlar. Böylece iki şahidin veya üç şahidin huzurunda, noterin huzurunda veya iki kişi tarafından bir borç akdi vücuda getirilmiş oluyor. O zaman noterin de bedeli ödenecek, şahitlerin de bedeli ödenecek ve kimseye bir zarar verilmeyecek. Eğer bir zarar ederseniz diyor, yaparsanız, yani haklılara hak ettikleri ücreti ödemezseniz diyor Atala, o mutlaka bir fısk oluşur sizin üzerinde diyor. Fıska düşersiniz diyor. Borcunun hakkını koruyamazsınız, alacaklının hakkını koruyamazsınız. O zaman siz kendinizi bir fıska düşmüş sayılırsınız diyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a takva sahibi olun. İşte gene takva sahibi olmak. Allah size mutlaka öğretiyor ve Allah her şeye alimdir diye Allah Teala burada ayet-i kerimeyi bitiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler. Allah Teala'nın hepinize cennetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek borçlu olduğunuz takdirde mutlaka borçlarınızı ödemenizi Allah-u Teala'nın sağlamasını dileyerek alacaklı olduğunuz takdirde karz zaten yaparsanız sizin için en uygun yapmış olursunuz işaretiyle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde en güzelini yapmış olursunuz. El-Fatiha ve Al-Salamu'l-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya diyor. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ Onlar için dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Sonra diyor ki Allah Teala, La tebdile li kelimetullah. Allah'ın kelimeleri değişmez. Allah'ın kelimelerinde, söylediklerinde değişiklik yoktur. Zalike huvel fevzül azim. İşte bu, o ki fevzül azimdir. En büyük fevzdir, kurtuluştur. Buradaki üç ayet çok şeyler söylüyor. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim, onlara korku yoktur. Ve la hum yahsenun, onlar mahzun da olmazlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliya kelimesinin tekili veli kelimesi. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İnsanlar neden korkar? Cehennemden korkarlar. Allah'ın dostlarına cehennem korkusu yoktur. İnsanlar neden korkarlar? Belki düşmanlarından, şeytandan. Ama eğer o kişi Allah'ın dostu olduysa, düşmanlarından da, şeytandan da korkmaz. Çünkü Allah Teala onu şeytandan da, düşmanlarından da koruyacaktır. Öyleyse Allah'ın dostu olmak hangi standartlarda gerçekleşen bir olaydır? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda tağutun dostu olmaktan kurtulur, Allah'ın dostu olur. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların dostları olarak yaşarlar. Öyleyse bir insanın insan ve cin şeytanlardan kurtulması, Kur'an-ı Kerim'de sahabe üzerinden çok açık bir şekilde ifade ediliyor mu? Evet. Allah Teala tüm sahabe için böyle bir olaydan bahsediyor. Sahabe için şeytanın tuzağından kurtuluş müezzesi. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki sahabe için, onlar ki tağuta kul idiler, tağutun kuluydular, insan ve cin şeytanlar onlara hükmeder durumdaydı. Sonra onlar amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe eskiden neydi? Her türlü hırsızlık düşmanlık, cinayet, yol kesme, aklınıza ne geliyorsa hepsi sahabede vardı. Onlar sahabe olmadan evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı peygamber olarak tanımadan evvel ayrı ayrı kabilelerde yaşıyorlardı. Tabi olduktan sonra da ayrı ayrı kabilelerde yaşamaya başladılar. Ama bir farkla başlangıçta bütün kabileler arasında kan davası vardı. Yani A kabilesinden birisi B kabilesinden birisini öldürmüş. Bunun üzerine B kabilesindekiler A'ya düşman olmuşlar. Onlar da oradan birini öldürmüşler. İkinci ölüm başka bir aileyle alakalı. Oradaki ailenin o zamanki adetler standartlarında oradaki ailenin erkeği de onlardan birisini mutlaka öldürmek mecburiyetinde. Bu ne oluyor? Bütün kabileler arasında sonu gelmesi mümkün olmayan bir kan davası söz konusuydu. Devamlı insanlar öldürülüyordu. Bir başka ifadeyle hepsi kanlı katildi. Bir adım öteye geçelim. Bu kadar mı? Hayır. Daha kötü bir şey daha yapıyorlardı. Kız çocuklarını daha küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Hırsızlık, yol kesme, soygun, faloklarıyla hareket etmek, putlara tapmak, hepsi o sonradan sahabe olan, o tertemiz hüviyete giren insanların hepsi bu hüviyetteydi. Hırsız, eşkıya, katil, faloklarıyla hareket eden, özellikle kız çocuklarını diri diri gömen, birbirine düşman kabilelerden oluşan insanlar. Sonra ne oldu? Sonra bu insanlar dünyanın en büyük dostluğunu yaşadılar. Dünya tarihindeki en büyük dostluk sahabenin dostluğudur. Kat kat düşmana karşı bir olup savaş verdiler. Mekke'den Medine'ye göç olduğu zaman Medine'dekiler Mekke'den gelenleri kardeş edindiler. Her şeylerini yarı yarıya onlarla paylaştılar. Yeni evler yaptılar. Her evde bütün sahabe çalışmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın var olduğu nereden nereye geliş? Öyleyse sahabe de şeytanın kuluyken amen olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdeliyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. O Allah'ın evliyası var ya, sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek evliya olmuş. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Bir tek dilek o kişinin cehennemden kurtulması için yeterlidir. Çünkü böyle bir dilek kişiyi takva sahibi yapar. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Takva sahibi olmadan hiç kimse cehennemden kurtulamaz. İlk takva da bu takvadır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın devamında, ayet-i kerimin devamında söylediği şunlar: onlar için diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse sahabe o güzelliği yaşayanlardı. O ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtuluyor. Kurtulamasaydı cehenneme gidecekti. Öyleyse şirkten kurtulduğu yer, cehennemden kurtulduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yer, dilediği nokta. İlk takva, aminular takvası. Kişi amin oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor ve sahabede şeytana kul olmaktan Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular diyor Allah Teala, kullarıma müjdele diyor. İşte ilk ayet-i kerime Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi, o Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur diyor. Çünkü onlar amen olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlar için Allah Teala ellezine amenu ve kânu ittekun diyor Yunus 63'te. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Gördük ki takva sahibi olabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle, yani amini olmakla mümkün. Hiç kimse amini olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Sadece takva sahibi olamaz değil, onun ötesinde gideceği yer cehennemdir. O kişi hidayette değildir, dalalettedir. Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi bu açıdan 63. ayet-i kerimesiyle beraber bir bütünü oluşturur ve amini olmayan kişinin takva sahibi olmasının da mümkün olmadığı neticesine ulaşırız. Gördük ki Rum 31'de Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece o takva sahibi olabiliyor. Takva sahibi olduğu anda da cehennemden kurtuluyor, şirkten kurtuluyor. Müşrikler kimler? Dinlerinde fırkalara ayrılıp her biri kendi elindekiyle ferahlayanlar, onlar gizli şirkte olanlar. Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir. Benim sahabem için açık şirkten korkmuyorum. Benim sahabem, benim ümmetim puta tapmazlar. Böyle bir şey mümkün değildir. Yani kıyamete kadar İslam alemi böyle olacaktır. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, amini olmayan herkesin durumudur. Üstelik bu insanlar sadece şirkte değillerdir. Sadece takva sahibi olmamakla da kalmazlar. Bunlar her açıdan negatif statüdedirler. İşte Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Gördük ki sahabe de şeytana kuldu. Ne yapmışlardı? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi ve Allah'a kul olmuşlardı. Allah kullarını müjdeliyor. Öyleyse bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şeytanın kulu olarak kalacaktır. Allah'ın kulu olamaz. Bu Allah'ın kulu olanlara baktığımız zaman onların bir tek fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Onun dışında kalan bütün fırkalar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hepsinin Kur'an'daki sıfatı kafir olmaktır. Buradaki küfür Allah'a inanmamak istikametinde bir müessese değildir. Allah'a inanmasına rağmen bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse o kişi Kur'an-ı Kerim'e göre küfür standartlarındadır. Çünkü gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve bu ayet-i kerime gelince, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi gelince kafirdir. Allah Teala ne diyor? Müminleri oluşturan bir tek fırka, ötekilerin hepsi kafir. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Ne görmüştük? Sahabe de şeytanın kullarıydılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durumları. Burada da Allah Teala Rum 31 ve 32 aldığımız zaman Sebe 20 ile karşılaştırdığımız zaman Rum 31 ve 32'de Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın sahipleri var. Geri kalan bütün fırkalar takva sahibi değil, şirkte. Geri kalan bütün fırkalar şirkte, gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bir fırka, bir de geri kalan bütün fırkalar. Buradaki ifade, tek fırka takva sahibi, geri kalanların hiçbiri, bütün diğer fırkalar takva sahibi değil, hepsi şirkte. Geliyoruz Sebe 20'ye. Bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar kafirler. Öyleyse iki ayet-i kerime bir araya getirildiği zaman müminlerin aynı zamanda takva sahipleri olduklarını, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müminler olduklarını Sebe 20'de, Rum 31'de de takva sahibi olduklarını görüyoruz. Kafirlerin de Sebe 20'de kafirler olarak vasıflandırıldığını, geri kalan bütün fırkaların kafirler olarak vasıflandırıldığını, diğerinde de onların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gizli şirkte olanlar olduklarını görüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaların birinci vasfı şirkte olmak, gizli şirkte olmak, ikinci vasfı kafir olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse hem mümin, kafir değil, hem de şirkte değil, takva sahibi olmaları. Bu durumda Allah Teala onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır ifadesi çok açık bir şekilde bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki muhtevayı gösteriyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, takva sahibi olmayacaklardı, amenü de olmayacaklardı ve mümin de olamayacaklardı. Burada mümin kavramına bir defa daha açıklama getirmek zorundayız. Mümin inanan demek. İki nevi inanan insan vardır Allah'a göre. Allah'a inanır ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemez. Bu kişi mümindir. Allah'a ulaşmayı dilediği için mümin adını alır. Aynı zamanda amenü kelimesiyle de ifade edilir ama cennete giremez. Allah'a inanıyor diye hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Hani bir süre cehennemde yandıktan sonra oradan çıkıp da cennete girecekmiş masalı da geçersizdir. Yüzlerce defa çok sayıda ayet-i kerimeyle ispat ettik ki bir insan cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden bir daha çıkması mümkün değildir. 48 tane ayet-i kerime bunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve cehenneme giren bir insanın cehennemde bir süre yandıktan sonra oradan ayrılarak cennete gireceğine dair de hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse ayetler arasındaki insicama, uyuma baktığımız zaman Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişinin aynı zamanda takva sahibi olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenin takva sahibi olması da son derece önemli. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda artık küfürden kurtuluyor söylediğimiz ayetler gereğince. Şirkten de kurtuluyor ve takva sahibi oluyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bunlara ilaveten söylenecek olan çok şey var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi hidayette olur. Takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayettedir. Dilemeyen kişi dalalettedir. Allah Teala buyuruyor ki Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Ne zaman ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırırsa, asıl ifadesiyle Allah onun ruhunu, o Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için kendisine ulaştırırsa, ulaştırdığı anda o kişi için üçüncü kat cennet oluşmuştur ve üçüncü takvanın sahibidir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci takvanın sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ruhu vücudunu terk edecektir. Burası ikinci takvadır. Sonra 7-8 aylık bir zaman zarfında normal standartlarda budur süre. Bizim zamanımızda 1,5 yıl, bazen 2 yıl sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, biz mesela 18 ayda ruhumuzu Allah'a ulaştırabildik. 1,5 yıl. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan o zaman o kişi takva sahibi olamaz. O kişi hidayette değildir. Hidayette olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım kişinin. Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah'a mülaki olmayı kim inkar ederse, kim dilemezse onlar hidayette değildir ve hüsrandadır diyor. Hüsranda olmak da ayrı bir konu. Öyleyse bu takva sahibi olanların ayetteki söz konusu olan ayetimizdeki, 3 ayetteki sıralamasındaki yerine bakalım. Yunus 64'te Allah Teala diyor ki lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Gerçekten ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hayattayken hayatının her gün yarısını mutlaka saadet içinde geçirecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir, cennettedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennettedir. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala onların bir defa ahirette üçüncü kat cennete girecekleri için mutlaka büyük bir mutluluğu yaşayacaklarını söylüyor. Ve de dünyada da mutluluğun yarısını yaşayacaklardır. Çünkü nefslerinin %51 afeti yok olmuştur. Onları mutsuzluğa iten temel faktörlerden en önemlisi ya da tek başına nefsinin kalbindeki afetlerdir bir insanın. Öyleyse mutsuzluk müessesesi kişinin nefsinin kalbinin temizlenmesiyle birinci derecede alakalı bir konudur. Bu ise nefs tezkiyesi denilen bir olaya bağlıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini gösterir. Hangi çeşmeden su içeceğini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o kişinin hayatında her şey değişir. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. O kişinin nefsini tezkiye etmesi, temizlemesi, arındırması söz konusu olur. Bu başlangıçtan itibaren adım adım ilerleyen bir müessesedir. Allah Teala bunun yarısını garanti etmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Gördük Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesinde. Ne şekilde ulaştıracaktır? Nefsinin afetleri azaldıkça, nefsinin afetlerindeki ilk %7 azalmayla kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Kişi nefsi emaredir, nefsinin emrindedir. Nefsinin kalbindeki afetler ikinci defa %7 azaldığı zaman nefsi levhamededir. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor ama nefsi ona zorla yaptırıyor, kontrol edemiyor henüz nefsini. Allah'ın emrettiği güzellikleri de işlemek istiyor kalbi ama nefsi müsaade etmiyor, işleyemiyor. Burada kişi nefsini lehmediyor, kınıyor nefsi yüzünden bu yanlışlıkları yaptığı için. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluşmuş. Sonra bir üçüncü %7 nur birikimi nefsi mülkime kişi Allah'tan adım adım ilham almaya başlıyor. Sonra bir dördüncü %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Kişi Allah'ın verdikleriyle doyuyor, doyuma ulaşıyor. Şöyle düşünüyor, eğer Allah bana daha fazla verseydi ben bunları belki Allah'ın yasak ettiği yerlerde yiyecektim bu parayı. Daha aşağı verseydi onunla da geçinemezdim. Madem ki Allah-u Teala bana geçinebildiğim bu parayı veriyor, bu para benim için optimaldir diye düşünüyor. Mutmain, Allah ile ilişkilerinden kişi tatmin olmuş durumda. Sonra nefs-i raliyede o kişi Allah'tan razı oluyor. Diyor ki Allah Teala Fecr 27, 28, 29, 30. ayetlerde Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs emmare levvame mülkime ve mutmaine kademelerine tamamlamış olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor nefse. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğun radiyede 5. kademesinde, 5. katında, mardiyede, yani kişi Allah'tan razı olduğu noktada 5. katta, Mardiye'de Allah'ın ondan razı olduğu noktada 6. katta ve 7. kademe tezkiye kademesidir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o Allah'a ulaşır. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır ve ruhu Allah'a ulaşır. O zaman Allah Teala bu kişinin dünyada da ahirette de mutlu olacağından bahsediyor. Böyle bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 7. kademededir. Burası vuslat olayını taşır. Ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İrci'yi ila Rabbiki emrini Rabbine rücu ederek tamamlamıştır. Ve kişi bu noktada 3. kat cenneti elde etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Bunların üçü de Allah Teala tarafından o kişinin bir dileği üzerine garanti edilir. Nedir o dilek? Tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dua ile Allah-u Teala'dan bunu dilemek. Allah Teala diyor ki la tebdile li kelimetullah. Allah'ın söylediklerinde, kelimelerinde değişiklik olmaz. Yani Allah Teala hangi sözü vermişse o sözünü mutlaka tutar. Ve daha evvel Allah Teala Tevrat'ta hangi hakikatlerden bahsetmişse ondan sonra indirdiği İncil'de gene aynı hakikatleri anlatmıştır. Ondan sonra indirdiği Kur'an-ı Kerim'de gene aynı hakikatleri anlatmıştır. Üç peygambere, üç kitap fakat incelediğimiz zaman üçünün de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadıklarını görürüz. Çünkü Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı ifade söz konusu. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diye geçiyor. Üç esas ihtiva ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Üç kitaplı dinin temeli 7 safa ve 4 tane teslim. Birbirinden bu istikamette hiçbir farklılıkları mevcut değil. Yani bir sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. O din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Allah Teala burada Yunus Suresi'nin 64. ayet-i kerimesini Zalike huvel fevzül azim diye bitirmiş. İşte bu fevzül azimdir. Fevzin, Allah'ın verdiği, fevz adı verilen mükafatın en büyüğüdür diyor. Burada onların amin olmaları ve takva sahibi olmaları söz konusu. Takva sahibi olmanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andır. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci takvayı yaşarız. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü takvayı yaşarız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 4. takvayı yaşarız. Nefsimizi teslim ettiğimiz zaman beşinci takvayı yaşarız. İrşad olduğumuz zaman, tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiğimizde altıncı takvayı yaşarız. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci ve son en üst takvayı yaşarız. İşte orada Fevzül Azim'e ulaşırız. Ayet-i Kerime'nin başlangıcı takva sahibi olmak. Öyleyse Yunus Suresi'nin 63. ayet-i kerimesindeki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ ifadesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olmak değil, mürşide tabiyetle takva sahibi olmayı da kapsıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanan takvayı da kapsıyor. Fizik vücudun teslimini de kapsıyor. Nefsin teslimini de kapsıyor. İrşad olmayı da kapsıyor. İradenin teslimini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, nerede Kur'an-ı Kerim azim kelimesini kullanmışsa orada durun. Orada adın cennetleri vardır. Azim bir şeyin azamisini ifade eder. Takva ise azim takva adın cennetlerine kişiyi getirir. O azimler Hazül Azim, Fevzül Azim, Ecrül Azim şeklinde dört tane azim en yüksek muhteva ifade eder. Burada Fevzül Azim kullanılmış. Zalike Hüvel Fevzül Azim. Fevzlerin en büyüğü, en yükseği. Aynı zamanda hazların en yükseği de gene adın cennetlerini ifade eder. Ecirlerin, ücretlerin Allah-u Teala tarafından verilen mükafatların, ücretlerin en yükseği gene adın cennetlerindedir. Ecirlerin de Ecrül Azim dördüncüsü, onun da en yükseği gene adın cennetlerindedir. Öyleyse bunun dünya üzerindeki yaşantıya tatbik edilmesinde kişinin ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi olması lazımdır ki Fevzül Azim'e ulaşsın. Öyleyse bu küçücük dört tane ayet, affedersiniz 62, 63, 64, 3 ayet. Bu 3 tanecik ayet Kur'an-ı Kerim'in bütününü veriyor bize. Allah'ın en sonuna eklediği Zalikel Fevzül Azim ifadesi bir yeni kapı açıyor. Bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevası, bütün cennetler, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kattaki adın cennetleri de bu konunun içerisine dahil oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ayetlerin sırlarında bir yeni dizaynı Allah'ın bize öğrettiği o geniş muhteva içerisinde Yüce Rabbimiz bize anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a hamd ederek, şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bize derecat kazandıran olaylar hayır olduğu halde, bize derecat kaybettiren olaylar da söz konusudur. Bunlara ise Allah Teala şer adını veriyor. Olaylar her an hayatımızda olaylar cereyan eder. Madem ki insan olarak yaratıldık, sağ tarafımızda da sol tarafımızda da bir melek görevli. Bunlar bütün hayatımızı başından sonuna kadar her anıyla zapt eden kiramen katibin melekleridir. Yani olayları sanki yazıyormuş gibi filme çeken melekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan hayatının her saniyesinde ya derecat kaybeder ya da derecat kazanır. Şu anda sizler ve biz derecat kazanıyoruz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Çünkü Allah'ın ayetlerinden bahsediyoruz. Biz bundan bahsettiğimiz için derecat kazanıyoruz. Siz de bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz için zamanınızı bu konuda değerlendirdiğiniz için. Şu anda birisi bir başkasına kötü bir davranışta bulunuyorsa, o kişi derecat kaybediyor. Kötü davranışta bulunduğu kişi ise derecat kazanıyor. Eğer iki insan varsa, birbiriyle olan bütün ilişkilerinde, bütün beraberliklerinde her saniye ya derecat kaybederler ya da derecat kazanırlar. Eğer iki kişi varsa, şeytani ilimleri biri diğerine öğretiyorsa, büyü nasıl yapılır, hüddam nasıl yapılır gibi, İkisi de o anda derecat kaybediyorlar. O düşündükleri şeyi yapmaya kalktıkları zaman, yaptıkları zaman çok daha büyük ölçüde derecat kaybediyorlar. Öyleyse insan hayatı doğumundan ölümüne kadar bu minval üzere geçer. Kıyamet katibi melekleri doğumundan itibaren o kişinin bütün hayatını takip ederler. Ölene kadar takip sürer. Her anı kişinin bizim bilmediğimiz standartta üç boyutlu olarak filme alınır. Bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği, yani birisi kameraman, birisi de olayların şahidi. Öyleyse hayatımızın her saniyesi amel defterimize bir derece yazılır. Kaç derece yazılır? Kaç derecelik suç işlediysek o kadar derecat kaybederiz. Kaç derecelik hayır kazandıysak, hayır işlediysek o kadar derecat kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar bir fizik vücut, bir ruh, bir de nefs olarak vücuda getirildik.

İnsanın fizik vücudu Allah-u Teala tarafından halk edildi, yaratıldı. Hamiyin mesnun olan bir topraktan Allah-u Teala insanı yarattı, sonra ona can verdi ve ona ruhundan üfürdü. Sonra da onun nefsini seva etti. Onun nefsini seva etti, dizayn etti. Seva edilen bir nefs, yaratılan bir fizik vücut ve üfürülen bir ruh ile vücuda geldik. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın üfürdüğü bir ruhun sahibi insanoğlu. Böyle bir dizaynda bir üçlüyle vücuda geldiğimiz kesindir. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üçlüye bir dördüncü faktör de ilave edilebilir. Bu irademizdir. Teslim olacaklardan, Allah'a teslim olacaklardan bir tanesi de iradedir. İlahi irade, cüz'i irade olan bizim irademizin kendisine teslimini ezelde emretmiştir. Ezelde Allah Teala Adem Aleyhisselam ve onun sülbünden gelecek olan bütün insanları huzurunda topluyor. Kıyamete kadar doğacak, var olacak olan bütün insanlar hepimiz oradayız. Ve Allah Teala diyor ki, Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki, bela, evet. Evet diyoruz, sen bizim Rabbimizsin. Bunun üzerinde ne olduğunu Allah Teala Maide 7'de anlatıyor. Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbinizsem, ey ruhlar, bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Allah'ın ruhumuzdan ve içimizden, nefsimizden istediği bunlar. Ama ilahi irade, Allah'ın iradi yapısı, ilahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademizden. Sevgili kardeşlerim, bu kelimeye dikkat edin. Birçok yerde cüz'i diye yazıldığını görüyorum. Yanlış. Cüz'i. Cüz'den sonra bir tane yukarıdan apostrof çekeceksiniz. Yukarıdan virgül. Ve de i. İ'nin de üzerinde inceltme işareti var. Cüz'i irade. Cüz'i, kişisel, bir şeye ait demek. Külli, her şeyi muhtevasını alan bir ifade. Bir külli irade var, kainatın iradesi. Cüz'i irade, insanın iradesi. Külli irade, bütün iradelerin toplanmasından oluşan bir bütün. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Ve orada, ezelde Allah Teala bize diyor ki, bizlere, hepimize ilahi irade bizim cüz'i
kişisel irademize bir o külli irade bütünü, biz o bütün içindeki parçacıklardan bir tanesini muhtevamıza alıyoruz. Allah'ın iradesi, ilahi irade, cüz'i iradeye diyor ki, senin de teslim olman söz konusu. Ve ondan da alıyor bir yemin. Bu yeminin adı da misak. O zaman iki tane misakimiz oluyor. Birisi ruhumuzun Allah'a verdiği misak, bir de irademizin Allah'a verdiği misak. Kur'an-ı Kerim'de yemin, misak, ahd diye üç yemin adı geçer. Bu üç tane yeminden Allah Teala bir bütünü oluşturuyor. Bu bütünün muhtevasına bakıyoruz. Yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve bu ahdin ötesinde irademizin Allah'a verdiği misak. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır, bunun daha ötesi de var. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi de kaplayan bir bütün. Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman, ahdallahi dediği zaman ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ile olan ilişkilerimizde bu yeminlerin, misakların, ahdlerin yerine getirilmesi, hayrın kademe kademe gerçekleşmesi demek. Ruhun teslimi ilk kademeyi ifade eder, ilk teslim. A kadar derecat kazandığımızı farz edelim. Fizik vücudun teslimi buna B kadar daha derece ilavesini sağlar. A artı B oldu. Nefsin teslimi C kadar daha ilave edilmesini sağlar. A artı B artı C oldu. Munis olmak E kadar ilave ettirir. Salaha ulaşmak ve irşat makamına tayin edilmek F kadar daha ilave ettirir. A, B, C, D, E, F. Beş kademe devamlı daha çok, daha çok, daha çok derecat kazanır insanoğlu. Teslimlerinin her biri ona derecat kazandırır. Kazandığı dereceler bu hedeflerde artarak devam eder. Aslında ya artı dereceler ya da eksi dereceler söz konusudur. Ne zaman biz başkasına yardım eden, ona hizmet eden, onu mutlu eden bir davranışta bulunursak, mesela bir fakire bir para verirsek, bir kardeşimizin bir problemini çözersek, yardım ettiğimiz her noktada mutlaka derecat kazanırız. Başkalarına güzel davrandığımız her noktada mutlaka derecat kazanırız. Sevgili kardeşlerim, hiçbir noktamız, hiçbir saniyemiz yoktur ki derecat kazanalım veya kaybedelim. Böyle bir şey olmasın. Bu mümkün değildir. Derecat kaybetmediğimiz veya derecat kazanmadığımız hiçbir nokta yoktur. Yani hayır veya şer işlemediğimiz hiçbir nokta yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum. Bir insan düşünüyor. Ben diyor şu anda namaz kılmıyorum. Tamam. Oruç da tutmuyorum. Tamam.
Derecat kazanmıyorum. Pekala. Ama kimseye de bir kötülüğümüz yok elhamdülillah. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bu kişi derecat kaybediyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri farz kılmış. Çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. İşte bir farz işlem. Her an zikretmemiz lazımken o zikri ne zaman yapmazsak o zaman zikir yapmadığımız sürece derecat kaybederiz. Öyleyse hiç kimse benim kimseye bir fenalığım yok ama derecat kaybetmiyorum diyemez. Eğer bu kişi o sırada ibadetlerden devamlı olan bir tanesi var, onun adı zikir. Zikretmiyorsa o zaman derecat kaybediyor. Zikir farz mı? Allah Teala diyor ki Nem 82'de Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullah zikren kesira. Aminuzkürullah zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Çok zikirle zikredin. Bunun manası, eğer günü 24 saatse 12 saat olarak ayırın ikiye, 12 saatten daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine feskürunallah ya eyyühellezine ile başlamıyor. Feskürunallahe kıyamen kuuden ve ala cunumhim. Feiza kadaytumus salate namazı o zaman ki namazı bitirdiniz. Namazı bitirdiğiniz zaman feskürunallahe öyleyse Allah'ı zikredin. Kıyamen ayakta kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. İşte bunun manası 24 saat zikir. Öyleyse bir insan derse ki size ben tamam şu anda namaz da kılmıyorum. Zekat da vermiyorum. Derecat kazanacak bir iş yapmıyorum. Tamam. Ama derecat da kaybetmiyorum çok şükür. Çünkü kimseye fenalık etmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim. O kişi kimseye fenalık etmiyor doğru. Ama kendisine fenalık ediyor. Kendisi hariç kimseye fenalık etmiyor. Zikir yapmadığı için o kişi devamlı derecat kaybediyor. Peki derecat kazanmanın ve kaybetmenin fonksiyonel sonucu nedir? Bir insan kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa Allah'ın cennetine girebilir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa cehenneme gider. Allah Teala bu konuyu açıkça devreye koymuş. Diyor ki kıyamet günü kimin kazandığı dereceler fazlaysa, kaybettiklerinden fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların da gidecekleri yer devamlı kalmak üzere ateştir. Cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
Hayır ve şer her an işlenebilir. Öyleyse başkalarına bir fenalık yapmıyorsunuz ama derecat kaybediyorsunuz. Zikir yapmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz. Allah Teala zikrin mahiyetine bakmaz. Cehri zikir olur. Açıkça insan Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikreder. Hafi zikir olur. Diye kişi içinden bir zikirle, sessiz bir zikirle zikreder. İster açık zikir olsun, ister hafi zikir olsun, isterse dudaklarını da kapatmasın, tamamen hafi olsun zikri. Eğer karşınızda bir başkası varsa, dudaklarınızın kımıldamasıyla yaptığınız zikir de hafi zikir hüviyetine giremez. Ama eğer dudaklarınız da kımıldamadan, diliniz de kımıldatmadan içinizden diye Allah'ı tekrar ediyorsanız, o zaman bu hafi zikirdir. Ve siz hafi zikir yaptığınız zaman da derecat kazanırsınız. Çünkü kiramen katibe melekleri siz hafi zikir yaptığınızda zikrettiğinizi derhal tespit ederler. Önemli mi? Önemli. Madem ki Allah Teala Ömer 70 ve 71'de kıyamet gününün kimin mizanları hafif gelirse, onların kimin mizanları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cennettir. Kimin mizanları ağır gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyorsa, bunun arkasında kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması veya eksik olması var. Bu hesabı yapan da kiramen katibin meleklerinin her an yazdığı derecelerdir. Unutmayınız ki düşünceleriniz de ikinci bir grup tarafından filme alınıyor. Neden alınıyor? Çünkü bir olayın taammüden işlenip işlenmediği ancak sizin düşüncelerinize bağlıdır. Ve taammüden birisine verilen bir zararla bilmeksizin istemeden vücuda gelen bir olay sonunda başka birine verilen zarar aynı derecede, aynı seviyede derecat kaybettirmez. Bir misal verelim. Bir adam almış tabancasını eline, bekliyor gecenin saat ikisi. Biliyor ki o öldürmek istediği kişi oradan geçecek. O saatte geçiyor adam gerçekten. Geçerken o adam alıyor silahını eline. Öldürmek isteyen kişi bütün kurşunlarını boşaltıyor adamın üzerine ve onu öldürüyor. İşte bu tasarlanarak, bilerek, istenerek işlenen bir cinayettir. Bu cinayeti işleyen kişi, cinayet işleyen bir kişinin de dereceleri farklıdır. İşlenen cinayetin hüviyetine göre, taammüden cinayet işleyen birisinin kaybettiği dereceleri kaybeder. Bir adam da düşünelim, evinin bahçesinde tabancasını temizliyor adam. Diyelim ki bir kurşun var namluda. Tabancanın içinde. Adam tabancayı elinden düşürüyor. Tabanca bir yere takılıyor. Sert bir yere, bir çiviye. Ve de tetik takıldığı için tabanca patlıyor. O sırada yoldan geçmekte olan birisi ölüyor. Belki de olmazmış gibi görünen bir olay olduğunu kabul edelim biz. Misal olduğu için bu kişi gecenin saat ikisinde adamı bekleyip de tuzak kurup da
öldüren, bilerek, isteyerek Adem'i öldürmek kastıyla orada bekleyen bir adamın kaybettiği derecatı bu kişi kaybetmez. Bu kişi bir cinayet işlemeyi, yoldan geçen adamı öldürmeyi hiç düşünmemiştir. Sadece maksadı tabancasını temizlemektir. Ama ihmal sebebiyle, tedbirsizlik sebebiyle, bu ikisinin muhtevası olan tesayyüp sebebiyle bu kişi cezalandırılacaktır. Ama onun göreceği ceza, bilerek, isteyerek adam öldüren kişinin göreceği cezayla aynı ceza olamaz hukukta. Allah'ın derece sisteminde ise hiç olamaz. Çünkü ikinci grup kiramen katibi meleği düşüncelerimizi filme alır. Bütün olaylarla düşüncelerin oluştuğu andaki görüntüler birleştirilir. Hangi anda düşüncesi ne, tatbikatı ne kişinin? Ne düşünmüş, ne yapmış? Bilerek, isteyerek başkalarına yaptığı bütün kötülüklerin derecat kaybı kesin olarak orada kaydedilmiştir. Kıyamet günü hiç kimse iki hayat filminde kendisine gösterileceği için ben böyle düşünmemiştim, bunu kasten yapmadım diyemez. Kimseye yutturamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mahkeme-i Kübra Allah-u Teala'nın bütün insanların, milyarlarca, trilyonlarca insanın Allah'ın karşısına çıkıp da Allah tarafından cezalandırılması, Allah tarafından hesaba çekilmesi mi? Diğer bir insanın kıyamet günü hesabının görülmesi, Mahkeme-i Kübra'sı, hayır. Herkes kendi hayat filminin başına gidecektir. Orada kendi hayat filmini görecektir. Hem de iki tane birden. Eline de bir tane mizan tutturacaklar. Al bakalım diyecekler. Her suçun, kesin milyarlarca suçun ve milyarlarca derecat kazandıran olayın tarifi orada açık açık verilmiş. Anında kiramen katibi melekleri bu işlevi yaparlar. O mizan sizin hayat filminize göre anında, o anda hangi dereceyi kazandığınızı, aynı anda hangi dereceyi kazandığınızı veya hangi dereceyi kaybettiğinizi aynı anda gözünüzün önüne getirirler. Gözünüzün önüne getirdikleri her rakamın yanında daha evvelki rakamların toplanmasından sonraki bu rakam da ilave edilerek sonuç da vardır, bakiye de vardır. Her an iki tane rakamın devamlı değiştiğini görürsünüz. Birisi kazandığınız rakamlardır, kazandığınız derecelerdir. Birisi kaybettiğiniz derecelerdir. Her an kaybettiğiniz derecelerde veya kazandığınız derecelerde her an artış olacaktır. Elinizdeki size o gün teslim edilecek olan mizan ise her olayı düşünebileceğiniz ve düşünmenizin ötesinde olan, düşünemeyeceğiniz, vuku bulabilecek olan her türlü olay kiramen katibi melekleri tarafından oraya kaybedilen ve kazanılan dereceler itibariyle kaydedilmiştir. Yani hangi olayın ne kadar derecat kazandırdığı veya ne kadar derecat kaybettirdiği bir cetvel olarak vardır. İşte bu cetvelin adı mizandır. Her an mizanla sizin elinizdeki rakam karşılaştırılır orada, her an. Ve bakarsınız ki her an mizanla oradaki derecat birbirini tam olarak tutmaktadır. Kişi o zaman der ki bana hiçbir haksızlık yapılmamış. Ve sonuç ya sağ taraftaki yeşil rakamlar tarafında yeşil yazıyla belli olur. O taraf fazlaysa bakiye o taraftadır. Veya sol taraftaki kırmızı rakamlarla belli olur. Fazla olan rakamlar oradaysa, kaybedilen dereceler, günahlar daha fazlaysa sonuç orada kırmızı rakamlarla yazılan sonuçtur.
Sağ taraftaki Allah'ın cennetine gider, sol taraftaki de cehennemine. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bu olay mutlak olarak tahakkuk eder ve bütün insanlar için Mahkeme-i Kübra budur. Hiç kimse teker teker Allah-u Teala'nın karşısına alınıp da Allah-u Teala tarafından "Ey kulum, söyle bakalım ne yaptın şimdiye kadar? Sen bir günahkarsın." gibi laflarla teşekkür etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en ince detaylarıyla hesap edilmiş ve sadece hayran olunabilecek olan bir muhteşem dizayn içerisinde Kur'an'a kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı okuyan insanlar ya ondan habersizdirler, ya manasına varırlar, ya da manasına vardıktan sonra Kur'an'ın ruhuna varırlar. İşte bizim başka insanlarla olan farkımız oradadır sevgili kardeşlerim. Bugünün Resulü olarak biz manasına varmayız. Onun daha ötesindeyiz. Onun ruhuna ulaşırız. Asli ifadesiyle biz ulaşmayız. Allah bizi ulaştırır. Biz konuşmayız. Allah bizi konuşturur. Biz söylediğimiz zaman bu bizim düşüncemiz değildir. Allah'ın bize söyledikleridir sadece. Biz sadece Allah'ın söylediklerini söyleyen bir telefonuz. Sevgili kardeşlerim, işte Mahkeme-i Kübra'dan ve bir kesit verdik kıyamet günü. Bütün insanlar önce sura birinci üfürülüşte öleceklerdir. Sura ikinci üfürülüşte dirilmeye başlayacaklardır. Kıyamet günü ölenlerden itibaren başlayan dirilme ta ilk insana kadar gidecektir. Herkes dirilecektir. Bu dirilme işleminin sonuçlandığı yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanında herkes toplanacaktır. Ve bu toplanan fizik vücutlara berzah aleminden gelen nefsler, ilave nefsler bu fizik vücutların içine girecektir. Ve mahşer meydanından indilahiye yükselme söz konusu olacaktır. Herkesin hesabı ayrı bir yerde görülecektir. Herkes otomatik olarak kendi muhtevasına göre dizayn edilmiş, onu otomatik olarak oraya çekecek bir sistemle kendi hayat filmine ulaştırılacaktır. Nefslerin de içinde bulunduğu bir fizik vücut. Ve nefs ve fizik vücut beraberce hayat filmlerini seyredeceklerdir. Kiramen Katib'in melekleri de orada, iki melek de hazır olacaktır. Hiç kimse düşünceleri de orada açıkça görüldüğü cihetle, hiç kimse
hiçbir şeye itiraz edemez. Ve herkes kaderine razı olacaktır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların rakamlı kitapları yani hayat filmleri kendilerine sağ taraftan verilir. Bütün insanların hayat filmlerinin bir kopyası o kişiye mutlaka kıyamet günü teslim edilir. Hayırlar ve şerler oradadır, hayat filminin içindedir. Ve kişi onu seyrettiği zaman ne olaylarda ne gene orada gördüğü kendi düşüncelerinde bir yanlışlık olduğunu iddia edemez. Çünkü o anda o onu düşünmüştür ki hayat filmine o düşünce geçmiştir. Biliyorsunuz ki düşüncelerimiz hep şekillerledir. Yani şu anda iş yerindeyseniz evinizdeki oturma odasını düşünün desem size, odayı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman bir odanızın her şeyiyle gözünüzün önüne gelmesi söz konusudur. Bütün insanlar bütün olayları şekilleriyle düşünür. Öyleyse böyle bir düşünce sistemi içerisinde olayların cereyan edişini sizin düşüncenize bağlayan bağlantı size hiçbir zaman itiraz edemeyeceğiniz bir sağlam delili her zaman dikkate almakla vazifeli kılar. Bu noktada sonuca ulaştığınız zaman görürsünüz ki size kıl kadar haksızlık yapılmamıştır. Bu da bir Kur'an hükmüdür. O gün bütün insanlar bunu söylerler. Bize kıl kadar haksızlık yapılmamıştır. İşte herkesin mahkemesi orada çok hızlı bir şekilde, çok kısa bir zamanda ama %100 hakkı oluşturacak standart içinde. Çünkü elinize verilen mizanda milyarlarca alternatif vardır. Her birinden sadece doğru olan oraya girer. O Allah'ın dizaynıdır. Allah ise her zaman sonsuz ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hep hayır işleyin. Ne zaman zikir yaparsanız hayırdır. Ne zaman namaz kılarsanız hayırdır. Ve öyleyse Allah Teala niçin zikri daimi farz kılmış? İnsanoğlu her an hayır kazansın da mutlaka Allah'ın cennetine girsin diye, hem de daimi zikrin sahiplerinin gideceği yer çok üst seviye cennetlerdir. Hele o kişi İhlas Ulul Elbab makamından sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edilmişse, onun daimi zikir sahiplerinden daha üst seviyede bir muhtevası vardır. Ondan sonra bu kişi Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra iradesi teslim alınmışsa o en üstteki kişidir. İradesini teslim eden kişinin bütün günahları önce örtülmüştür, sonra sevaba çevrilmiştir. O Allah katında en değerlilerdendir. Ama en değerli deyince onlar peygamberlerdir. Bütün peygamberler aynı zamanda bildiğiniz gibi Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Bu sebeple nübüvvete sahip olan Resuller ya da Nebiler diyelim adlarına, onlar en üst seviyeyi ifade ederler. Ondan sonra Veli Resuller gelirler. Ondan sonra Nebi veya Resul olmayan mürşitler, hak mürşitler gelirler. Sıralama böylece aşağı doğru gider. Sela makamının sahiplerinin alt
noktası Resullerin altında mürşitlerdir. Onlar salah makamının altında kalan makam muhlisleri ifade eder. Onlar altıncı kat cennetlere girerler. Fizik vücutlarını teslim edenler beşinci kat cennetlere girerler. İradelerini Allah'a teslim edenler ve Resuller, Nebiler, onların hepsi yedinci kat cennete girerler. Tevbe-i Nasuh'a davet edilenler altıncı kat cennete girerler. Nefslerini Tevbe-i Nasuh'u gerçekleştirenler altıncı kat cennete, nefslerini teslim edenler beşinci kat cennete, fizik vücutlarını teslim edenler dördüncü kat cennete, ruhlarını teslim edenler üçüncü kat cennete, mürşitlerine tabi olup da tabi olanlar ikinci kat cennete, Allah'a ulaşmayı dileyenler de birinci kat cennete girerler. Bunların hepsi hayrın şerden fazla olduğu bir statü ifade eder. Allah Teala'nın hepinizi en hayırlılardan kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetler ve derinundaki sırlar, Kur'an sırları. Ayetimiz Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vâtesimû bihablillâhi cemî'an." Allah'ın ipine sımsıkı sarılın hepiniz diyor Allah Teala. Cemiyan, hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferreku, ve bölük bölük olmayın. Daha Arapça ifadeyle fırkalara ayrılmayın. Veskürû ve zikredin nimetallâhi aleykum. Nimetallâhi, Allah'ın nimetini, aleykum, sizin üzerinizdeki, Allah-u Teala'nın üzerinizdeki nimetini hatırlayın, zikredin. İz, o zamanki kuntum idiniz, adaen, düşman, uduvvet, düşmanlık. Siz düşmanlar idiniz. Fe ellefe beyne kulübikum. Allah Teala kalplerinizin arasını telif etti. Ve o zamanki fe böylece ellefe, telif etti, birleştirdi.
Bene arasını kulübikum sizin kalpleriniz. Allah Teala sizin kalplerinizin arasını telif etti. Birleştirdi. Birbirine düşman olan kalpleri dost haline getirdi.

O zaman buna bağlı olarak asbahtum bi nimetihi ihvana. Onun bu nimeti ile bi nimetihi onun nimeti ile kardeşler oldunuz. Artık kardeşler oldunuz. İhvan, kardeşler. Biliyorsunuz ahi kardeş demek. İhvan da onun çoğulu kardeşler.

Ve kuntum siz idiniz ala şef'a hufretün minen nari. Ateşten bir çukurun tam kenarında idiniz ve kuntum siz idiniz ala şefa tam kenarında hufretin minen nari ateşten bir çukurun hufretin bir çukurun minen nari ateşten ve enkazekum minha o zaman Allah Teala sizi oradan kurtardı. Enkazekum sizi kurtardı. Minha oradan ateşten bir çukurun tam kenarından Allah sizi kurtardı. Kezalike işte bunun gibi böylece yübeyyinullahu lekum Allah sizin için beyan ediyor. Ayatihi ayetlerini lalekum tehtedun ki böylece sizler lealle ki böylece kum sizler tehtedun hidayete eresiniz. Evvela ayet-i kerimede Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Bütün fırkalarla tek bir fırkadan bahseden birkaç ayeti şöyle beraberce göz atalım. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki

münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona, Allah'a yönelin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve yettekuhu ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olur. Onun ötesinde kişi ne yaparsa yapsın takva sahibi olamaz. Bu birinci takvadır. İlk takva bununla başlar ve bu yoksa o kişinin Allah Teala gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. Çünkü o kişinin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor.

buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Bunun aksi olarak da Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin Allah Teala günahlarını örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki: "Ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani sadece inanmanız, amin olmanız, sadece inanmanız Allah'a sizi kurtaramaz. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Öyleyse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olmanın Allah'a ulaşmayı dilemekle ancak mümkün olduğunu görüyoruz. Bunun ötesinde bu takvanın ilk takva olduğunu da görüyoruz. Çünkü diyor ki Allah Teala ondan sonra Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bütün fırkalar kendi ellerindekiyle ferahlanan fırkalara ayrılmış insanlardan oluşuyor. Bütün bu fırkaların 72 tane fırkanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Onlar takva sahibi. Ve bu bapta mümin olmakla olmamak arasındaki ayrımın da Allah'a ulaşmayı dinlemekle kesin ilişkisinin olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah'ı Allah amin olanların dostudur. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Çünkü bu kişiler mürşitlerine ulaşıyorlar. Nefslerinin kalbi nefs tezkiyesine başlıyor. Ve Allah Teala onların kalbinin %51 nura ulaşmasına kadar o kişiyi bırakmıyor. O kişiyi mutlaka oraya ulaştırıyor. Nefsinin kalbi %51 nurlarla mutlaka doluyor kişinin. Aynı zamanda bu müddet içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına da ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya oluyor. Bu sadece onun bir dileği karşılığında Allah Teala tarafından gerçekleştirilmiştir. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu verdiği sözün gereği olarak mutlaka Allah'ın zatına ulaştırmıştır. Ne yani söz mü vermiş Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye. Evet, söz vermiş. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki
Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan dilediği herkesi kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri Allah Teala seçmez. Onlar hiçbir zaman insanların %10'una ulaşamazlar. %5'e bile belki ulaşamazlar. İnsanların %90'ını, %95'ini Allah Teala seçer. Ama seçtiklerinden ne yazık ki gene ancak %5'i, %5'in altında birileri Allah'a ulaşmayı diler. İşte kim dilerse, kim kalben, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bir talebi geçirirse, o kişi mutlaka sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir güzelliğini yaşayacaktır. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, görüyoruz ki o kişiyi takva sahibi yapıyor. Ve Allah Teala diyor ki cennet takva sahiplerine, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Sadece takva sahipleri cennete girebilir. İnananlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dilemeyenlerin cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a inanmaları onları kurtaramıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah Teala tarafından kurtarılıyor. İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır ifadesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara ulaşıyor, onların mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Kişide nefs tezkiyesi başlıyor. Kapkaranlık olan %100 kapkaranlık olan nefsleri %51 nura çıkarılıyor.

yarı yarıya mutlu geçecektir. Ama o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacak, aşağı düşmeyecektir. Eğer zikrini artırır da günün 18 saatinde zikredebilene edebilecek bir noktaya ulaşırsa bu dik yokuştur. O zaman fizik vücudunda Allah teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Ama Allah Teala'nın sözü buraya kadar, üçüncü kat cennete kadar ve bir dilek karşılığında Allah Teala bunu temin ediyor. Sadece kişi ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı Allah için kafi. O kişinin Allah nefsinin kalbini %51 nurla dolduruyor, ruhunu da kendisine ulaştırıyor. İşte ulaştıktan sonra kişinin ruhu Allah'a, Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. El şeytanın telkinlerine tekrar açılıyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin şeytanla ilişkisini Allah Teala derhal keser, ta ki onu kendisine ulaştırsın. Ulaştıktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar, devre dışı kalır. Şeytanla tekrar karşı karşıya gelen kişiyi, şeytan fıska düşürmek için onu tekrar kendi tarafına alıp cehenneme götürmek için bütün gayretiyle çalışır. İşte Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde aynı ayet-i kerimenin devamında o kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan, kalpleri %51 nurla dolmuştu. O nurdan tekrar zulmete götürür diyor. Ve kişi şeytanın devamlı telkinleriyle Allah'ın yolundan düşüyor. Şimdi bakıyoruz ayet-i kerimede. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah Teala. El fırkalara ayrılmayın. Kimdi fırkalara ayrılan? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. O ipten gerçekten kalben dileyen kişi o ipten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar emin olmalıdır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasına hiçbir kuvvet, şeytan da dahil, onun bütün hempaları da dahil, hiç kimse mani olamaz. Allah, Allah'a kalben ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. En çok 7-8 aylık bir devrede bu konu tamamlanır. Kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından mutlaka ulaştırılır. Bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Gizli şirkten kurtulmuştur. Fırkalara ayrılmaktan da kurtulmuştur. Allah'a ulaştıran ipi sımsıkı yakalamıştır. Ve o kurtuluşa ermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'ın ipine sarılan kişidir. Bu ip nereye götürür? İpin öbür ucu irşat makamındadır. Allah'ın ipine sarılan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın ipine sarılan

işidir. Çünkü fırkalara ayrılmışken artık tek bir fırkada, fırkayı Naciye'de ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan bir bütünlük içerisinde bu kişi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olayı dikkatle yer yerine oturtalım. O kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır ve fırkalara ayrılmaktan kurtulmuştur. Şimdi ayetin devamına bakıyoruz. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o zaman siz birbirinize düşman idiniz. Sonra Allah kalplerinizi ulaştırdı da onun bu nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Niçin kardeşler oluyorlar? Çünkü Allah'ın yoluna giren herkes birbirinin dostu olur. Muhteşem bir dostluk kurulur aralarında. Fırkalara ayrılmaktan kurtulup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olanlar kader birliği etmişlerdir. Allah onların kalplerini kontrolü altına almıştır. O nefsin kalbini %51 nurla doldurmuştur. O zaman o kişinin kalbindeki düşmanlık afeti bir defa yarıya, en az yarıya inmiştir. Sahabeyi hatırlayalım. Birbirine düşman kabileler halindeydiler. Her kabiledeki sonradan sahibi olacak kişiler, karşı kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüşlerdi. Herkes birbirine kan davasıyla davalıydı. Herkes karşı kabileden birilerini öldürmek için fırsat kolluyordu. Tabii her ölüm yeni bir intikam hissinin doğmasını ve öldürülen kişinin yakınlarının öldürenleri öldürmek üzere harekete geçmesini sağlıyordu. Asırlarca bitmeyen bir kin, bir düşmanlık sonradan sahibi olacak bu en güzel hedeflere ulaşan insanları o devre boyunca devamlı huzursuz ve sıkıntılı kılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımadan, ona tabi olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Ne oluyor? Allah onların kalplerindeki afetlerin yarısından fazlasını, %51'ini alıyor. Otomatik olarak alıyor. Herkese verdiği sözü gerçekleştiriyor. Eskiden kanlı bıçaklı olan insanlar, ruhları Allah'a ulaştığı zaman nefslerinin kalbindeki kinin yarısı yok oluyor. Ve zaten yollarına devam ediyorlar. Kısa sürede nefslerinin kalbindeki nurlar artıyor. Öyle bir aşkla, şevkle zikir yapıyorlar ki cemaat halinde sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim ediyor. Fizik vücutlarını teslim ettikleri zaman nefslerinin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor. O zaman insanlar arasındaki nefret
sevgiye dönüşüyor. Ve ateş çukurunun kenarında olan kan davası sebebiyle hepsi birbirinin canına kasteden sonradan sahabe olacak bu insanlar artık sahabe olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuş ve artık düşmanlarına, yakınlarını öldürenlere düşman nazarıyla bakmıyorlar. Müşterek düşmanlara karşı, müşriklere karşı savaş halindeler. Ama birbirlerinin can dostu olmuşlar. İşte olmasının sebebi Allah'ın zikir neticesinde onlara verdiği nimet, rahmet, fazl ve salavat nurları. Bu nurlar o kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalpteki iman kelimesinin üzerine yapışıyor. Allah'ın %2 rahmetinden sonra fazlı, %100'e kadar o kalbi doldurmak üzere harekete geçiyor. Biliyoruz ki bütün sahabe ruhlarını, meclislerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. İşte bütün sahabenin kardeş olması. Allah Teala siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz diyor. Elbette herkes ateşten bir çukurun tam kenarındadır. Allah'a mülaki olmayı dilediği noktaya kadar. Dilemezse o ateş çukuru onu alacak ve cayır cayır yakacaktır. O kişi cehennemdeki ateşte cezasını mutlaka çekecektir. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki onlara hiçbir asla istinad etmeksizin denmiştir ki kalbinde zerre kadar imanı olan kişi günahları kadar birazcık yandıktan sonra cehennemde oradan Allah Teala tarafından çıkartılıp cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. ...29 tane değil, artık 33 tane oldu ayet-i kerimeler. 33 tane ayet-i kerime cehennemden insanların cezalarını bir süre çektikten sonra ayrılıp da cennete girmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyor. Hiçbir ayet-i kerime de cehennemden çıkıp cennete gideceği konusunda bir hüküm taşımıyor. Öyleyse sahabe eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseler de hiçbir zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olamayacaklardı. Hiçbir zaman cehennemden kurtulamayacaklardı. O kenarında bulundukları ateş çukurunun içine düşeceklerdi. Zaten her biri her açıdan suçlu. Soygun derseniz kervan soygunu onlarda. Küçücük kız çocuklarını canlı canlı mezara gömüp öldürmek onlarda. Sarhoş olmak, o sarhoşlukla her türlü çılgınlıkları yapmak onlarda. Allah'ın yasak ettiği ne var? Büyü onlarda.
Allah'ın yasak ettiği her şeyi usul haline getirmişler adamlar. Onun için hepsi ateş çukurunun kenarında. Ama Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Allah'ın söylediklerini anlatıyor. Bir dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cehennemden kurtulabileceklerini söylüyor. Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı diliyor. Hepsi dilemişler mi? Evet. Adına sahabe dediğimiz bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala onların şeytanı kul iken Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a kul olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Vellezî neştenebut tagute en yâbuduha ve inâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî. Allah Teala buyuruyor ki sahabe için onlar taguta, insan ve cin şeytanlara kul idiler. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesinde, 257. ayet-i kerimesinde Tağut'un kulu olarak görülen insanlar, sahabe öyleydiler. Vellezî ne? Ve onlar ki eştenebut tağute, tağuttan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Enâbu ilallâhi, Allah'a münip oldular, yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Ve beşir ibadi, kullarımı müjdele. Ne yapmışlar? Tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuş. İşte ateş çukurunun kenarındayken, cehenneme girecekken, bütün sahabenin şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyor ve müjdeliyor Allah Teala. Ve Allah Teala ayetin kerimenin sonunda diyor ki Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz. Ne yapmış sahabe? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Tamam, sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Tabi olunca şeytanın kul olmaktan ikinci defa kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri an şeytanın kul olmaktan kurtulan sahabe artık Allah'ın kulu olmakta ikinci adım atmışlar. Ona tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonra irşad olmuşlar. Sonra iradelerini teslim etmişler. Sonra da hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar.
irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Allah Teala sonuncusunu söylersek aradaki bütün kademelerin tamamlandığı kesinlikle anlaşılacaktır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu kesin olarak açıklıyor. Diyor ki sahabe için onlar ki onlardan o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı.

Ne olmuş? Bir kısmı muhacirinden. Mekke'den Medine'ye gidenlerden. Bir kısmı Ensar'dan, Medine'deki yardımcılardan. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. İşte bütün sahabe irşat makamına gelmişler. Medine'deki ve Mekke'deki sahabe irşat makamına sahip olmuşlar. Onlara tabi olmuşlar. İhsanla tabi olduğuna göre irşat makamının sahipleri olduğu kesin. Hepsi hidayetin bir insan için ulaşılacak üst boyutuna ulaşmışlar. Bu iradenin Allah'a teslimiyle irşat makamına tayin olmaktır. Bütün sahabe irşat makamına tayin olmuşlar ve irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sizlerle bir güzelliği yaşadık. Zikir sohbetlerimizden birini tamamladık. Ve ayetlerin sırları konusunda Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesini, arkasındaki sırları sizlere açıklamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnanç denilen bir müessese var. İnanmak. Ve Allah'a inananlar var, inanmayanlar var. İnanmayanları geçiyoruz. Allah'a inanç beslemek, Allah'ın var olduğuna inanmak, acaba kişiyi hidayete erdirir mi? İnanan kişi hidayete erer mi? Hidayette midir? Acaba cennete girer mi? Bakalım beraberce bir muhteva tayini yapalım inşallah. Müminin suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve kale ve dediler ki, o zaman dediler ki, mele'ullezine keferu min kavmihi, onun kavminden kafir olanların elebaşları. Önde gelenleri. Ma şey haza bu. İlla beşerün mislüküm. Bu sizin gibi bir beşerden, bir insandan başka bir şey değil. Bu da sizin gibi bir insan. En yetefaddale aleykum. Size fazl üstün olmak istiyor. Sizden üstün olmak istiyor. Size belki hükmetmek istiyor. Yuridu dileği odur ki, diliyor ki, irade ediyor ki en yetefaddale aleyküm sizin üzerinize hüküm ferma olmak, hükmetmek istiyor. Velev şaallahu eğer Allah Teala dileseydi. Velev ve eğer şae dileseydi Allah'ı Allah ve Allah dileseydi le enzele melaike le mutlaka muhakkak enzeli gönderirdi. Melaike, melekler gönderirdi. Enzeli gönderirdi diye indirirdi. İnzal etmek, indirmek. Nezele kökü. Ma semina bihaza. Ma şey semina bi haza fi abainel evvelin fi abainel abaine abain fi abain atalarımızdan fi abain evvelin. Evvelki atalarımızdan ma semina bi haza fi avaynel evvelin. Ma semina biz işitmedik.
şey işitmedik bir haza böyle bir şey. Ve içinde ağabeyin evelin evvelki atalarımızın içinde bize böyle bir şey söyleyen olmadı. Biz evvelkilerden böyle bir şey işitmedik. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. İnsanlar yaşıyorlar. Bir dünya hayatı yaşıyorlar. Ve yaşarken kendilerine etrafındaki ileri gelenlerin verdiği ilmin ötesinde bir şey bilmiyorlar. Bir ilmin sahibi olamıyorlar. Şimdi buradaki muhtevaya bakıyoruz. İnanç ne? İnsanlara hakim olacak olan mutlaka melekler olmalıdır diyorlar. Allah Teala da insanlara Allah adına gene insanların hükmetmesini istiyor. Öyle bir vasıta olacak ki Allah'tan emir alacak ve o da Allah'ın kendisine öğrettiklerini onlara öğretecek. Daha ötesi Allah'ın kendisine her şeyi yaptırdığı kişi olacak. Daha üst seviyede iradesini Allah'a teslim eden bir insan için Allah'ın emirlerine itaat, her an Allah'ın emrini alarak Allah'ın emrettiği her an emrettiklerini yerine getirmek şeklinde tecelli eder. Daha ötesi var mıdır? Evet. Tasarruf bunun da ötesindedir. Tasarrufta Allah Teala bir şey söylemez. Hep yaptırır. Emrederek yaptırmaz. O kişinin bütün davranışları Allah'ın yaptırdığı davranışlardır. Tüm Allah Teala'nın Resullerinden tasavvuf rızasına ulaşmış olanlar o seviyededir. Allah Teala Cin suresinin 26. ayet kerimesinde rızaya ulaşmış olan Resullerden bahsediyor. Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç diyor. Resullerinden rıza zaten Resul. Allah Teala'nın elçisi muhakkak ki daimi zikirde, muhakkak ki onun ötesinde tesbihte, muhakkak ki iradesini de Allah Teala onun kendisine bağlamış. Allah Teala emretmiyor, yaptırıyor. Bütün nebiler öyledir. Resullerden de tasarruf rızasının sahibi olan bir kişi eğer peygamber resul yoksa, nebi resul yoksa, veli resullerden birisi rızaya ulaşmış olur, Allah Teala tarafından ulaştırılmış olur. O Allah ona hükmeder. O Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir sadece. Allah onu konuşturur. Allah ona öğretip de o başkalarına öğretmez. Doğrudan doğruya Allah onu konuşturur. İşte bu Allah Teala'nın rızaya ulaşmış Resulüne söyleyebileceği bir şey de gayb haberleridir. Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olan müstesna her devirde
Bir kişi mutlaka rızaya ulaşmış olan bir Resul'dür. O huzur namazının imamıdır. Aslında bu görev asli olarak peygamberlere verilmiştir. Ama peygamberlerin olmadığı devrelerde hep Allah'ın veli Resulleri huzur namazının imamlığına vekaleten atanırlar. Bu görevi hayatta oldukları sürece devam ettirirler. Mutlaka bu dünya adı verilen gezegenden birisinin bu görevi alması söz konusudur. Ve o huzur namazının Allah'ın katında kılınan namazın imamıdır. Dünya gezegeni kainat üzerinde son derece önemli bir gezegendir. Ve bu güneş sistemi de öyle. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen olmasaydın felekleri yaratmazdım diyor. Allah Teala diyor seni alemlere rahmet olasın diye yarattık. Ne diyor ne diyor? Seni alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Sadece dünyada verilen bu gezegende görev yapmak değil, kainatın nebisi, son nebi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, son peygamber. Akaid'deki yanlışlıkları biliyorsunuz peygamberlik konusunda. Peygamber deyince Resul'dür diyorlar, Nebi değildir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten acınacak vaziyetteyiz. Yani din adına bugün hüküm verenler, ilahiyat fakültelerinden mezun olanlar, Allah'ın hakikatlerinden ne yazık ki kendini kurtaracak hüviyette, cennete girebilecek hüviyette bir bilginin sahipleri değiller. Bu bizi hep üzen bir olay sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey söyleyince onları küçültmek istiyormuşuz gibi bir anlam çıkarmayın sakın. Asla böyle bir şey düşünmüyoruz. Bizim için böyle bir şey düşünmek söz konusu olmaz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, onlar bu ilmi aldılar. Sahip oldukları ilimle okullarından mezun oldular. Kendilerine öğretilen konuları işlediler. Asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilimle mücehhezler. Bunda onların kabahati olabilir mi? Olmaz tabii. Herkes kendisine ne öğretilmişse sadece onları bilir. Peki hatalı noktası neresi konunun? Hatalı noktası şurası. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Onların ilminin ötesinde bir ilmin sahibi olabileceğine hiçbir şekilde başka birisinin böyle bir ilmin sahibi olabileceğine hiçbir şekilde inanmıyorlar. Tabii bu büyük bir hatayı oluşturuyor. Neden? Çünkü onlar inanmadığı sürece ilmi öğrenemezler. Mesela üç dinin, Hz. Musa'nın dininin, Hz. İsa'nın dininin, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin kitaplarının ayrı ayrı dinler, ayrı ayrı kitaplar olduğunu zannediyorlar. Oysa ki hiç geçerli değil. Sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece bir tek din oluşmuş. İkinci bir din hiç olmamış. Olması da mümkün değil. Her birinde temelinde yedi safa dört teslim var. Ve bu yedi safa dört teslim son üç kitaplı dinde aynen yer almış. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşid alıcı tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, üç, birinci teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dört, ikinci teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek, beş, üçüncü teslim.
İrşad olmak, 6. İradeyi Allah'a teslim etmek, 4. teslim, 7. safa. 3 kitaplı dinde de, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de aynı olay. 7 safa, 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, o zaman bizi üzen, ta kalbimizden yaralayan, nefes alırken dahi nefesimizi kesen, bize devamlı vicdan azabı yaşatan bir olay var. Din adamları söylediklerimizi dinlemedikleri sürece ve doğruluğunu tahkik edip de tespit etmedikleri sürece başkalarına hiçbir zaman söylemeyecekler doğruların bizim söylediklerimiz olduğunu, onların bilmediği doğruların sahibi olduğumuzu söylemeyecekler. Bizim söylediklerimiz onların anlattığından çok farklı. Halk da elbette görüyor, onların söylediğini de biliyor. Bizim söylediğimizi de biliyor. Bu yüzden televizyonumuz kapandı. Ama doğrudur demiyorlar. Bile bile söyleyemeyenler etraflarındaki din adamlarının kendilerine cephe alacağından korktukları için söyleyemiyorlar. Genel kadro ise kadronun büyük kısmı, 87 bin kadronun büyük kısmı söylediklerimizi incelemek gereği hiç duymuyorlar. Bunun manası ne? Bunun manası milyonlarca insanın onlar yüzünden cehenneme gitmesi. Onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Yani inanan kişi namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet de getirirse bitti. O kişi mutlaka cennete girer zannediyorlar. Ama gelecek bu fasıl en çok daha 10 sene sürer. Onların başkalarına anlatmaması. Çünkü çok açık bir şekilde din adamları artık hakikatleri öğreniyorlar. Öğrendikleri zaman şimdilik susuyorlar. Ama yakın gelecekte öyle olaylar cereyan edecek ki hiç kimse de bir şüphe kalmayacak. O zaman din adamları bundan büyük utanç duyacaklar. Ve o zamana kadar önümüzdeki 10 sene içerisinde ne kadar insan ölmüşse yüz binlerce insan ölecek bizim ülkemizde. 70 milyondan fazlayız nüfus olarak. En az 100 bin çocuk doğar, bir o kadar da insan ölür. Ama ölenlerin hepsi onların sormalarına rağmen bizim söylediklerimiz onlarla uymadığı için doğru mu söylüyor diye sormalarına rağmen onlar tahkik etmek gereğini bile duymadan hayır doğru söylemiyor, doğrusu budur deyip sözü kapatıyorlar. Ve bu o önümüzdeki 10 sene içinde milyonlarca insanın, hayır milyonlarca değil yüz binlerce insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecek. Bu onları korkutmuyor, düşündürmüyor. Onlar İslam'ın 5 şartının hidayete erdireceğini düşünüyorlar. Hidayeti de Allah verir diyorlar. İnsanlar hidayete sahip olamaz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ise mümkün değildir diyorlar. Hafazan Allah diyorlar. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür.
Öyleyse insanın ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Gördüğümüz Mü'minun Suresinin 24. ayet-i kerimesi, insanların Allah'ın söylediklerinden ne kadar uzak olduklarını bize hatırlatıyor. Bize gelseydi din öğretecek olsaydı ancak melekler din öğretirdi diye düşünüyorlar. Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Tekadü temeyyüzü minel gayz. Cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacak gibi olur. Küllema ulkiye fiha. Her bir grup oraya ulaşınca, atıldığında fevcün grup grup. Grupların hepsi cehenneme atıldığında, birer birer cehenneme atıldığında se'elehum, onlara sual ederler. Hazenetuha, onun bekçileri, vazifelileri. Elem yetiküm nezir, size nezir gelmedi mi? Size uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Mülk 9. Kalübela, dediler ki evet. Caena nezirün, bize nezir geldi. Ve kezzebna, ve o zaman biz onları tekzip ettik, yalanladık. Ve kulna, ve dedik ki biz ma nezzelallahu min şeyin, Allah bir şey indirmemiştir. Kulna, biz dedik ki ma nezzelallahu, Allah şey indirmemiştir. Yani hiçbir şey min şeyin, şeylerden indirmemiştir. Ma nezzele Allahü. Nezzele indirmek, inzal etmek. Ama ma nezzele indirmemiştir. Min şeyin, şeylerden hiçbir şey. Entüm ve siz illa sadece fi dalalin, dalalet içindesiniz, kebir, büyük bir dalalet içindesiniz. Demek ki cehennemin kapısına geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennemin kapısını onların başı içeri girecek kadar kaldırıyorlar. Burunları yere sürtünerek cehenneme giriyorlar. Ve size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye onlara soruyor cehennem bekçileri.

bize nedir geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Tekzip ettik. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve o da yetmez. Biz değil, siz bir büyük sapıklık içindesiniz dedik diyor. Ne demiş, ne demiş elçi onlara? Gelen nezir ne demiş? Demiş ki Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Dilemezsen dalalettesin. Dilemezsen takva sahibi değilsin. Dilemezsen gideceğin yer cehennem. Dilemezsen hüsrandasın. Dilemezsen fısktasın. Dilemezsen kafirsin. Bütün bunları söylemiş Allah-u Teala'nın nezirleri gelip, uyarıcıları gelip. Uyarıcılar peygamber olabilir. Uyarıcılar peygamber olmaz, Resul olabilir. Yani Nebi olmaz, Resul olabilir. Uyarıcılar mürşit olabilir. Uyarıcılar sadece hakikatleri öğrenip henüz bir Allah'tan rütbe almamış insanlar olabilir. Ama uyarıcının görevi sağlam delillere dayandırmak sözlerini. İşte bu devirde o sağlam delillerin en sağlamı Kur'an-ı Kerim'dir. 14 asırdan beri bir harfi bile değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim. Ve daha korkuncu, asıl korkuncu, bütün kurtarıcı hükümleri, insanları cehennemden kurtarıcı hükümleri, şeytan tarafından devreden çıkarılmış olan Kur'an-ı Kerim. Yani devreden çıkarılmış demekle Kur'an-ı Kerim'in üzerine değişiklik mi yapılmış? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de aynen duruyor. Ama şeytan insanlara bunları unutturmuş. Unutturmuş insanlara. O insanlar Allah'ın söylediklerini unutmuşlar. Ve onun için nezir gidip de Allah'a ulaşmayı dile deyince biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık diyorlar. Bize hiç Allah'a ulaşmayı dile diyen olmadı. İşte bugün Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyi öğretti. Tek başına bir dilek kişiyi üçüncü kat cennete kadar ulaştırabilir. Ve dünya mutluluğunun yarısında o kişiye Allah'ın aşağı yukarı karşılıksız hibe ettiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafına ulaştırılır. Daha evvel o kişiye mutlaka mürşidi gösterilir. Mutlaka mürşide ulaştırılır. Bütün eksikleri Allah Teala tarafından giderilir. Kişi zikir yapmayı sevmiyorsa zikir sevdirilir. Oruç tutunca çok fazla acıkıyorsa acıkmamasını temin eder Allah Teala. Ve her açıdan muhteva kazanır kişi.

Bir adım daha atıyoruz. Mülk 10. Ve kalu ve derler ki lev künna nesme'u ev na'kulu. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık. Ma künna fi ashabi sayır. Burada ateş ehlinin içinde mi olurduk? Ashab ehiller demek.

Ateş elinin içinde mi olurduk? Demek ki orada cehennemin kapısında ancak kıyamette insanların akılları başlarına geliyor ve ateş elinin içinde oluyorlar. Allah'ın Resulünü dikkate almadıkları için burada nezih olarak geçiyor uyarıcı. Uyarıcı deyince Nebi de uyarıcıdır, Resul de uyarıcıdır, Mürşit de uyarıcıdır. Hiçbir rütbesi olmadığı halde Allah'ın katında doğruları öğrenip de tebliğ yapan da uyarıcıdır. Öyleyse görülüyor ki kişi Allah'a inanıyor. Allah vazifeliler gönderiyor, açıklamalar yaptırıyor. Ama onlar diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve diyorlar ki siz büyük bir sapıklık içindesiniz.

İşte bu insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı mutlaka Allah Teala onları kendisine ulaştıracaktı ve bu insanlar cehennemde değil, üçüncü kat cennette olacaklardı. Yetmez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen hayatlarında da hep mutlu insanlar olarak yaşayacaklardı. Nefslerinin kalbindeki afetler yarı yarıya azalmış olacaktı. Günün yarısında da mutlu olan insanlar olacaktı, huzurlu insanlar olacaklardı. Ama sadece öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle insanlar hidayete adım atamıyorlar. Bakara 137'ye bakıyoruz. Fe in amenu, eğer amenu olsalardı. Bi misli ma amentum, sizin amenu olduğunuz gibi o seviyede bir imanla amenu olsalardı. Allah'a amentum bihi, Allah'a ona iman etmiş olsalardı. Fekat itedev. Ve o zaman kat muhakkak ihtedev hidayete ererlerdi. Fakat ihtedev. Kat andolsun ki ve o zaman kat andolsun ki ihtedev hidayete ererlerdi. Ve intevellev, eğer yüz çevirirlerse, dönerlerse hüm fî şikâk. Onlar mutlaka bir ayrılık içindedirler. Yani sırat-ı müstakimden ayrı kalmışlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunda bir gayretin sahibi olmamışlardır. Allah onlara karşı sana yeterlidir. Mesela yekfi ve kifayet edecektir. Yetecektir, yeterli olacaktır. Hum bullah, onlara Allah sana kafi olacaktır. Ve Allah Teala se kullanmış gelecek zamana ki yekfike humullah. Yekfi kifayetten geliyor. Allah onlara ke sana humullah. Onlara karşı sana kafidir. Ve huve semî'ül alîm. Ve huve ve o semidir, işitir, alim, bilir. Her şeyi en iyi işiten ve en iyi bilendir.

Sizin amene olduğunuz gibi amene olsalar da, yani ruhlarını Allah'a ulaşmayı dileseler de muhakkak surette hidayet.

Muhakkak ki biz Allah içiniz ve inna ileyhi raciun. Ve muhakkak ki biz ona rücu edeceğiz. Ona döneceğiz. Allah'a dönerek Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız. Bakara 157. Ülâike aleyhim salavatun min rabbihim. Onlar Rablerinden salavat üzeredirler. Ve rahmetün ve rahmet üzeredirler. Ve ülâike humul muhtedûn. İşte onlar hidayete erenlerdir. İşte hidayete erecek olanlardır. Hüviyetinde bir mana çıkıyor ortaya. Muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız dediler diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki bir başka ayet-i kerimede, bilmezler mi ki biz her sene insanları en az iki defa imtihan ederiz. Musibetlerle imtihan ederiz diyor. En az iki defa musibetlerle imtihan ederiz. Her yıl birkaç defa imtihan ederiz musibetlerle diyor. İşte o asla dayalı olarak bu ayet-i kerimeyi değerlendirmek lazım Bakara 157'yi. Onlar, yani biz muhakkak ki Allah'a döneceğiz, Allah'a ulaşacağız, Allah için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ona ulaşacağız diyorlar Bakara 156. 157'de onlar Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. Onlar zikir yapacaklardır. Müşriklerine ulaştıktan sonra Allah'ın salavatı ve rahmeti müşriklerine ulaşmadan evvel göğüsten göğüslerine kalplerine nur yolu açıldığı zaman Allah'ın rahmeti onların kalbine girecektir. Ve onlar hidayet üzere olacaklardır. Çünkü burada sadece salavat ve rahmetten bahsediliyor. Halbuki bir insanı ruhunu Allah'laştıracak seviyeye götüren %2 rahmet değildir, %49 fazıl nurudur. Ve bu ayet-i kerimede fazıl nuru yok. Bakara 157, bir insanın cehennemden kurtuluşunu alıyor muhtevasına ama onlar hidayete erenler değildir, hidayete erecek olanlardır, hidayet üzere olanlardır, hidayette olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanlar için Allah'a inanmak, hidayette olmak için, cehennemden kurtulmak için yetmiyor. Allah'a inanan insan zannediyor ki ben Allah'a inanıyorum, İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadete getiriyorum. Öyleyse ben en güzelini yapıyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Dileyen kişi

Öyleyse onlar hidayete erecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konuşmamız daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
0: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın evliyası olmak. Ne anlarsınız Allah'ın evliyası olmak deyince? Evliya, veliler demek. Çoğul bir kelime ama dilimize tekil olarak girmiş. Tekili aslında veli kelimesidir. Veli, dost demek. Evliya da veliler, yani dostlar demek. Ama evliya kelimesi tekil olarak kullanılır ülkemizde. Türkçemize tekil olarak girmiştir. Hacı Bektaş Veli derler, evliyadır. Hacı Bayram Veli, evliyadır. Yunus evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. İnsanlar için, velayete ulaşmış insanlar için bu tabir tekil olarak dilimize girmiş ve kullanılmaktadır. Evet, Allah'ın bütün insanlardan istediği şey herkesin evliya olmasıdır. Evliya olmaksa ve evliya olarak cehennemden kurtulmaksa, anlattıklarımızı bilmeyen insanlar için inanılmaz derecede kolay bir şeydir. Her şeyden evvel şunu ifade etmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sadece Kur'an'ı söyleriz. Bize Allah Teala'nın verdiği görev budur. Sizlere Kur'an'ı öğretmek. Hem de 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında nasıl Kur'an'a uyulmuşsa aynı standartları öğretmemiz bize emredildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a evliya olduğunuz nokta, dost olduğunuz nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. O noktada tağutun kulu olmaktan çıkar, Allah'ın kulu olursunuz. Tağut'a kul olmak da söz konusu mu? Elbette. Allah'ın kulu olmayan, yani evliya olmayan herkes tağutun kuludur. Tağutun dostudur, tağutun evliyasıdır. Dost, dostlar, evliya kelimesi dostlar demek. Dost olmak. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin din öğretisini öğrenmeden evvel tağutun dostu, yani tağutun velisi, tağutun kulu idiler.
Öyleyse Tağut'un dostu olmak, Tağut'un kulu olmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak birbirinden farklı iki faktör. Bu farkı bize en güzel anlatan sahabenin nasıl Tağut'un velisiyken, Tağut'un kuluyken, Tağut'un dostuyken Allah'a dost olması hangi standartlarda bir boyut ifade ediyor? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bize bu gerçeği öğretiyor. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehimül büşra ve beşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağutun insan ve cin şeytanların sadece şeytanlar şeytan adıyla anılıyor. Ama insan şeytanlar, cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olan şeytanlar üç ayrı kategoride hep şeytan standartlarında mütalaa ediliyor. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işitmeden, bilmeden, onu görmeden evvelki yaşayışlarında hepsi Tağut'un kulu idiler. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gören Tağut'un kulu olmaktan kurtulur mu? Hayır, kurtulmaz. Görmesi yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemesi yeter. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmak için. Sonra gidecektir. Bulunduğu devirdeki mürşitlerden birine tabi olacaktır. Veya doğrudan zamanın imamına tabi olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe yaşadı. Ne gördük? Başlangıçta Tağut'un kuluymuşlar. Ve bundan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Tağut'a kul idiler diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı denediler. Ve Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse açık bir şekilde Tağut'un kulu olarak, insan ve cin şeytanların kulu olarak hayatta olan sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Tabi olunca Allah'ın kulu oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler sahabe. Onlar Tağut'un kuluydular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Bir yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi şeytana kul olmaktan kurtarıyor ve Allah'a kul ediyor. Peki konunun evliya olmakla alakası, Allah'a kul olduğunuz anda Allah'ın evliyasısınız. Bunun için de bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Hadi gelin sizinle bir sureye bakalım. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayet-i kerimeler.
Ela inne evliya Allahı. La hafvin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Cehennem korkusu yoktur onlara. Onlar mahzun da olmazlar. Neye onları cennete alıyorsun da beni cehenneme atıyorsun diye iç dünyalarında mahzun olmazlar. Cehenneme gidecek olanlar değildir onlar. Bunlar Allah'ın evliyasıdır ve mahzun olmazlar. Ne dünyada mahzun olurlar, ne de ahirette. Neden dünyada mahzun olmazlar? Çünkü onlar mürşitlerine tabi olacaklardır. Mutlaka tabi olacaklardır. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşitlerine tahakkuk edince o noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömürleri varsa mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaklardır öldükten sonra. Kıyamet günü de gidecekleri yer cennet olacaktır. Cennette ulaşıp cenneti yaşayacak olan, sonsuz bir cenneti yaşayacak olanlar oluşacak. Onlardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. Onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte ahirette de müjdeleri olan onlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Diledikleri an amene olmuşlardır. Bu Allah'a inananlar herkes amenudur. Ama bunlar cennete girecek olan amenü olanlar. Allah'a inanan herkes mümindir. Bir başka ifadeyle amenudur. Ama sevgili kardeşlerim, bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyen müminler veya Allah'a mülaki olmayı dileyen amenü olanlar cennete girebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayet-i kerimeye dikkatle bakalım. 3 ayet-i kerimeye 62, 63, 63 ve 64. O Allah'ın evliyası var ya diyor. Allah'ın dostları var ya. Onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amene dururlar ve inanan bu insanlar arkadan kanu oldular, yettekun, takva sahibi oldular. Sonra takva sahibi oluyorlar. Sonra diyor Allah-u Teala, lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Dünya hayatında da müjde, ahirette de müjde. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar ne yapmışlar? Takva sahibi olan amene olma standartlarına ulaşmışlar. Amene olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Öyleyse bunlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen amene olanlardır.
Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde gene amin olanlardan bahsediyor Allah Teala. Ama amini olanlar takva sahibi olmamışlar. Allah Teala diyor ki o amin olanlara, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Size mağfiret etsin. Demek ki iki grup amine olan var. Birisi Yunus Suresinin bu 62, 63, 64. ayet-i kerimesindeki amine olanlar, onların hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştıklarını görüyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler ve evliya olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayetleri gereğince Allah'ın evliyasıdır ve gideceği yer mutlaka mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte sevgili kardeşlerim, evliya olmayı ruhun Allah'a ulaşması olarak değerlendiren birçok insan olabilir. O da evliya olmaktır. Ama ermiş evliya olmaktır. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ulaşmış. Ruhu Allah'a ulaşmış. O kişi evliya olmuş. Yani dostu olmuş. Kimin? Evliyaullah. Allah'ın evliyası olmuş. Ela inne evliyaullahi. O Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Öyleyse evliyalığın, ermiş evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci aşama, 14. basamakta mürşide tabi olmaktır. Kişi ne Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ermiş evliyadır, ne de mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ermiş evliyadır. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru seyrisirk isimli bir yolculuğu gerçekleştirir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Kişi ermiş evliyadır artık. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse birinci kat cennetidir. O kişi artık Allah'ın evliyası olmuştur. Yunus Suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler kesin olarak bunu söylüyor. Peki takva sahibi olmak bir kurtuluş mudur? Şunu kesin olarak bilelim ki cennete takva sahibi olmayan hiç kimse giremez. Takva sahibi olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Peki takva sahibi olmak nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi değildir. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala'nın söyledikleri şöyle. Rum suresi 31. ve 32. ayetler. Allah Teala diyor ki Rum 31'de Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu
hayattayken ulaştırmayı dilen, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Yani Allah'a yöneldiğin takdirde takva sahibi olursun diyor Allah Teala. Bundan evvel bir takvanın olmadığını nereden biliyoruz? Ayet-i kerimenin bundan sonrasından biliyoruz. Allah Teala Rum 31'de menibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Yani şirkten kurtul diyor. Sonra da Rum 32'de o müşrikleri tarif ediyor Allah Teala. Diyor ki müşrikler için onlar ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim onlar? O müşriklerden olmak ediyor Allah-u Teala. Dinde fırkalara ayrılanlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan. Ve sahabe Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Kaç fırka? Neden soruyor? Çünkü Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle. Allah Teala orada bir müminlerden bahsediyor. Bir de mümin olmayanlardan bahsediyor. Burada Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Öyleyse şeytana kul olan hiç kimse Allah'ın kulu olamaz ve mümin de olamaz. İşte Rum 31'de iki grup insan tarifi var. Bir, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş olan kişi, o takva sahibi. O şirkten kurtulmuş. Eğer dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi ne olacağı bu ayet-i kerimede kesin olarak görünüyor. Dilediği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dilediği için şirkten kurtulmuş. Eğer dilemeseydi o da 72 fırkanın içinde olacaktı. Dilemiş olduğu için şirkte olan her biri kendi elindekiyle ferahlanan 72 fırkanın hiçbirinde değil kişi. Onların içinde yaşıyor ama o fırkaların muhtevasında değil. Bu o fırkaların içinde yaşayan fırkalardan herhangi birinin hepsinden birer tane, hepsinde birkaç tane Allah'ın evliyası olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 72 çeşit şirk içinde bulunan insanların bugün yapılan araştırmalar 72 grup inanç biçimi tespit etmiş durumda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. fırka diyor. 73 fırka diyor.
Bu 72 tane fırka Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, inanç biçimleri ne olursa olsun gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama her birinin içinde, Hristiyanların içinde olsun, Yahudilerin içinde olsun, Müslümanların içinde olsun, din zannettikleri her neyse o dinlerin içinde olsun insanlar, onların içinde onlarla beraber yaşayan ama tek Allah'a inanan ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Onlar o fırkaların içinde yaşarlar ama aminu olanlardır. Onların içinde yaşayan kurtuluşa ulaşmayı hak etmiş, hak müminlerdir. İşte Allah'a inananlar, iman sahipleri müminler iki gruba ayrılıyor. Bir, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a inananlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İki, gene müminler, gene Allah'a inanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımızda bir müminler var, bir de hak müminler var. Hak müminler inananların arasında, amin olanların arasında Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Sadece onların kurtulmaları söz konusu. Sevgili kardeşlerim, sadece onlara Allah Teala'nın sadece onların günahlarını örtmesi söz konusu. Bu da son derece önemli bir konu. Çünkü iki tane amine olan kişi düşünün. Birisi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Üstelik de beş vakit namazını kılıyor. İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. İkincisi bunları gene yapıyor. Ama ötekinden bir farklılığı var. Yani beş vakit namazını, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Ama farklı birisi. Bu Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi. İkisi de amin olanlar safında. İnanan, Allah'a inanan, ibadetlerini yapan, İslam'ın beş şartını yerine getiren iki kişi, birisi İslam'ın beş şartıyla buna kani oluyor. İslam'ın beş şartı ona yeterli görünüyor. Ben diyor, müminim, Allah'a inanıyorum. İkisi de inanıyorlar. Ve gideceğim yer nasıl olsa diyor, cennet. İkincisi ise Allah'a ulaşmayı dileyen birisi. İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemesi için mutlaka birinden bunun gerekli olduğunu öğrenmiş olması lazım. Onu öğrendiği zaman İslam'ın beş şartının yeterli olmadığını, altıncı şartın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ama bir yedinci şartın daha var olduğunu öğreniyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek.

O 5 tane şartın ötesindeki 6. şart. Bu dileme şartını, 6. şartı yerine getiren kişi bakıyor ki hedefine zikirsiz ulaşması mümkün değil. Ve kavmine bakıyor. Şimdi yaşadığımız devrede İslam alimi mesela zikir farz olmasına rağmen, ara sıra zikretmek farz olmasına rağmen, günün yarısından daha fazla zikir farz olmasına rağmen, daimi zikir farz olmasına rağmen bir insan zikir yapmıyorsa o zaman Allah'ın temel hükümlerini, Kur'an'daki zikir emrini yerine getirmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bir insan eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun gideceği yer sadece cehennem değildir. Onun farklı bir statüsü vardır. Onun amelleri de boşa gider. Allah Teala açık bir şekilde hükmünü vermiş. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amellerinin boşa gideceği ifade buyuruluyor. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Boş amelleri boşa giden kişinin günahları mutlaka sevaplarını aşar. O kişinin gideceği yer bu sebeple cehennemdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dileyen kişi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olmuştur. Cennete girenler takva sahipleridir. Dileyen takva sahibi otomatik olarak olur. Dilemeden evvelki durumu ne? Şirkte o 72 fırkadan birinde gideceği yer mutlaka cehennem. Öyleyse kişiyi cehennemden kurtaran şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir kurtuluş vesilesidir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Hak mümin, gerçek anlamda mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin demek. Hak mümin olamaz, cehennemden kurtulamaz. Ve Allah'ın evliyası olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi evliyalığın birinci kademesindedir. Mürşidine ulaşmıştır 14. basamakta, evliyalığın ikinci kademesindedir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, ermiş evliya olmuştur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiren kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bunların üçü de Allah Teala tarafından hibe edilir kişiye. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği an Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmuştur. Cenneti hak etmiştir. Allah Teala kim kendisine ulaşmayı dilerse onu 7-8 aylık bir hayat vermişse o kişiye mutlaka üçüncü kat cennete ulaştıracak, ermiş evliya kılacaktır. Bu Allah'ın bütün insanlara bu kainattaki en müstesna nimetidir. Bir
bedel karşılığı olmaksızın sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu nimet Allah-u Teala tarafından teslim edilir. O kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda hemen arkasından ölse o kişinin gideceği yer muhakkak birinci kat cennettir. Tabiiyetten sonra ölmüş ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı başarmış, sonra ölmüş üçüncü kat cennet. Peki fizik vücudunu teslim ederse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennet. İrşad olursa altıncı kat cennet. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim edip Allah-u Teala tarafından inşaata memur ve mezun kılındığın emriyle irşat makamına tayin edilirse yedinci kat cennetin sahibidir. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Bu yedinci kat evliyalıktır. İradenin Allah'a teslimi irşat makamına tayine noktalanır. Öyleyse evliyalık nerede başlar? Evliyalık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın evliyası olur, Allah'ın dostu olur. Ondan evvel o kişi tağutun dostudur, tağutun. Bu tabiri hiç kullanmıyoruz o taraf için ama evliyasıdır. Dost olmak sevgili kardeşlerim ya Allah'la olur ya da şeytanla. Herkes doğuşundan itibaren şeytanın dostudur. Yeter mi? Yetmez. Bir de şeytanın kuludur aynı zamanda. Zaten Allah'a kul olmakla Allah'a evliya olmak aynı şey. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur, şeytanın kuludur. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin Allah'a ulaşmayı dileyerek evliya olduklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer size birisi evliyalık nerede başlar diye bir sual sorarsa ona diyeceksiniz ki evliyalık Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve 7 kademe evliyalık 7 kademe cennete götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha burada bitirdik. Evliya olmak nerede başlar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. İbrahim Suresi'nin 4 ve 5. ayetleri. Allah Teala buyuruyor İbrahim 4'te ve ma erselna min resul. Bir resullerden hiçbirini göndermedik. İlla bi lisanı kavmihi. Sadece kavimlerinin lisanıyla. Li yubeyyine lehum, onlara beyan etsinler diye, açıklasınlar diye ve yudillullahü men yeşayü, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşayü, ve dilediğini hidayete erdirir. Ve huvel azizün hakim, ve o azizdir ve hakimdir. Azizdir, en güçlüdür, hakimdir, hikmet sahibidir. İbrahim 5. Ve lekad erselna Musa bi ayatina. Ve andolsun ki biz Hazreti Musa'yı gönderdik. Bi ayatina, ayetlerimiz ile. En ahriç kavmeke, sen kavmini ihraç et, çıkar. Mine zulümati, zulmetten, karanlıklardan. İlen nuri, mine zulümati, ilen nuri, zulmetten nura çıkar. Resim diye. Ya Musa, biz andolsun ki sana ayetlerimizi gönderdik. Kavmini zulmetten nura çıkarasın diye. Ve zekkirhum, ve onları zikrettiresin diye. Bi eyyamillah, Allah'ın günleri boyunca onları zikrettir diye. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda, inne muhakkak ki fî zâlike bunda, le ayatin, ayetler, deliller vardır. Mutlaka deliller vardır, ayetler vardır. Li kulli sabbarin, bütün sabredenler için, şekur ve şükredenler için. Burada Allah Teala genel olarak bir kavim resulü tarifi yapıyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor, biz onu kendi kavminin lisanıyla gönderdiğimiz bir resulle teçhiz etmeyelim, cihazlandırmayalım. Onu onların kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve ifade, hiçbir kavim söz konusu değildir ki biz onu o kavmin lisanıyla bir resul göndererek teçhiz etmeyelim. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Şunu demek istiyor. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir resul vardır. Ve bütün kavimlerde ki resuller, Allah'ın gönderdiği resuller bütün kavimlere gönderilir ve o kavimlerdeki insanlara onların lisanıyla gönderilir. Yani onların içinden birisi, o kavmin içinden birisi, o kavimde doğmuş büyümüş, o kavmin lisanıyla konuşan birisini
Allah Teala o kavme gönderir. Ama bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın Resulleri vardır. İşte Allah Teala da burada son derece önemli bir konuya temas ediyor. Onların lisanıyla gönderirim diyor. Ki onlara, onların arasından olan o kişi kendi lisanlarıyla hitap etsin. Anlayamadıkları hiçbir şey kalmasın. Öyleyse acaba bu Resul'ün yaptığı beyan hangi istikamette bir beyan? Resul onlara beyan etsin diye, açıklasın diye göndeririz diyor Allah Teala. Ayet-i Kerime'nin arkası bu muhtevayı açıklamak üzere dizayn edilmiş. Diyor ki Allah Teala, öyleyse Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini hidayete erdirir. Ve yudullahu men yeşâyü ve yehdi men yeşâ. Şimdi böyle bir konuyu yanlış yorumlamak isteyenler bulunabilir. Yani Allah Teala hidayete ermeyi dileyen kişiyi de dilerse dalalette bırakır diye bir hüküm çıkaranlar da olabilir buradan. Bu bütünüyle yanlış bir hüküm çıkarmak olur. Çünkü Allah Teala'nın rızasıyla kişinin talebi mutlaka paralel bir seyir takip eder. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah kullarından dilediklerini seçer. Çok azı hariç herkesi seçer. Ve o seçtiklerinden Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men yünip. Yünip olan kişiyi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynına baktığımız zaman bir büyük hakikat görüyoruz. Allah insanların %95'ten fazlasını seçer. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin arasında bırakır yani. Seçmedikleri var mıdır? Vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, onun ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten men ediyorsa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onları seçmez Allah Teala. Başka insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlar hariç herkesi seçer.

Burada Allah Teala bu ayet-i kerime diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bu muhteva Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de dile getirilmiş. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi haline bırakır.

ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti elde etmesi demek. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın bütün insanlar için mutlaka emrettiği olmazsa olmaz şartı yerine getirmiş oluyor. Dinin giriş kapısından içeriye giriyor. Başka bir kapı yok. Değerli kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka bir kapı yok. Sadece bir tek kapıdan dine girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi kapının dışında kalır. Burada geri gelmişken bir defa daha tekrar edelim ki, İslam'ın 5 şartının arasında Allah'a mülaki olmayı dileme yoktur. Öyleyse İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ. Affedersiniz. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ. Tamam. Onlar muhakkak ki diyor Allah Teala bize mülaki olmayı. İnnellezîne onlar ki lâ yercûne dilemezler. Likâenâ. Likâe ulaşmayı na bize. Ve râdû razıdırlar bil hayâtet dünya. Dünya hayatı ile Arapçası ama Türkçemizde dünya hayatından razıdırlar diye değerlendirmemiz lazım, tercüme etmemiz lazım. Dünya hayatından razıdırlar dedikten sonra Allah Teala diyor ki vatmeyen nübiha ellezine hum an ayatina gafilun. Onunla dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatını tercih ediyorlar. Tatmin oluşları, doyuma ulaşmaları dünya hayatıyla, dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret, insanlar arasındaki itibar, onları mutlu eden o. Aslında bunun mutluluk olduğunu da kimse iddia edemez ama öyle olduğunu düşünelim. Sonra Ülaike mevahümün naru bima kânü yüksübün. Ülaike işte onlar mevahüm, onların mevası gidecekleri yer nar, ateştir. Bima sebebiyle kânü iktisap ettikleri bima kânü sebebiyle yüksübün. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Nedir onların iktisap ettikleri dereceler? Allah Teala iki tane alternatif koyuyor. Bir, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Birinci grup. İkinci grup, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Şimdi her iki grubunda sonucuna bakıyoruz. Sonucu ne? Sonucu çok açık bir şekilde ortaya konulmuş. Allah Teala sonucu veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. İşte iki nevi insan. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Kim dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem. Şimdi kazandıkları derecelerin sonuçlarına bakıyoruz beraberce. İki türlü sonuç var. Bir, kazandıkları derecelerin fazla olması hali. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla ise onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır, kurtuluşa ulaşanlardır.

Müminin 102, Müminin 103. Kimin de günah tartıları ağır basarsa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sadece iki tür insan var. Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte bakıyoruz Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin derecat durumuna açıklık kazanıyor olay. Allah Teala Furkan Suresi'nin Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey amin olanlar yani müminler, inananlar takva Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmışlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler, takva sahibi değiller ama inanıyorlar Allah Teala'ya. Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Daha sonraki safhada da diyor. Sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birinci etapta Allah'ın günahları örtmesi müessesesi var. Bu örtüşe baktığımız zaman kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Takva sahibi olmak ancak o zaman mümkün. Birinci takvaya bakıyoruz. İlk takva Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibbine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a mülaki olmayı dilediğin an takva sahibi olursun. Takva sahibi ol. Sonra da devam ediyor Allah Teala ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Fırkalara ayrılanlara bakıyoruz. 72 fırkaya ayrılmış insanlar. Ve de onların hepsinin muhtevası şirk devamları. Bunlar gizli şirkin içinde insanlar. Ama her fırkanın içinde de bir takım insanlar var ki onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ondan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. İradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. Ama bu muhtevada gördüğümüz şey odur. Bu insanların Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, kademe kademe yükselen bir seyir var. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onlar takva sahibi. Eğer dilemeselerdi şirkte olacaklardı. Yani gidecekleri yer cehennem olacaktı. Öyleyse buradaki takva ilk takvadır. Madem ki bu takvanın sahibi olamayan insan şirkte kalıyor, cehennemde kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir, cehenneme gidecek. Onları cehennemden kurtaran ilk takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları mutlaka yardım standartlarının içine alır. Onları mutlaka kendisine ulaştırır iki ayet-i kerime gereğince. Demin söyledik ayetleri. Bu muhtevada Allah onları Allah'a ulaşmayı diledikleri anda bir defa cehennemden kurtarıyor. Sonra onları ikinci kademede mürşitlerine ulaştırıyor, taviyetlerini gerçekleştiriyor. Üçüncü kademede de ruhlarını kendisine ulaştırıyor. İşte bu muhteva içerisinde Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. 14. basamak.
Tabi olduğu anda kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim tabi olursa ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Allah Teala onların mutlaka nefslerinin kalbini %51 nurla doldurur. O kişiler gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişlerse Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Biliyorsunuz sözü var. Ayet-i kerimede söylediğimiz gibi iki ayet-i kerime hem Rad 27 hem de Şura 13. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır ifadesinden hareketle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah evvela mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidi sevdirir o kişiye. Ondan sonra o kişinin bütün eksiklerini giderir. Kişi zikir yapamıyorsa zikri sevdirir. Kişi namaz kılmaktan hoşlanmıyorsa namazı hoşlandırır. Namazdan hoşlandırır. Bu kişi eğer açlık diye bir hastalıkla malumse, oruç tutamıyorsa bu sebeple onu o hastalığını da tedavi eder. Orucunu da tutturur ve bu kişiyi kendisine mutlaka ulaştırır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın davette bırakması ya da sonucu ulaştırması söz konusu. Her kavme gönderdiği Resuller vasıtasıyla insanlara tebligat yapılır. Onlar da Resul'e tabi olurlar ve ruhlarını hayat Allah'a ulaştırırlar. Veya bulundukları noktadaki o Resul'e tabi olan mürşitlerden birine. İbrahim Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki وَلَّكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى muhakkak ki biz Musa'yı وَلَّكَدْ ve andolsun ki اَرْسَلْنَا biz gönderdik Musa'yı bir ayetine, ayetlerimizle biz muhakkak ki Musa'yı, Hazreti Musa'yı ayetlerimizle gönderdik diyor Allah Teala. En ahriç kavmeke, kavmini çıkarsın diye. Mine zulümati, zulmetten ilen nuri, nura. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne yapacaktır? Üçüncü basamakta dilemiş olacaktır. Sonra Allah Teala o kişiyi geliştirecektir. O kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin irşat makamını veya o devirdeki peygamberi Hazreti Musa'yı anlamasını temin edecek vasıflarla donatacaktır. Onun kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünü yarayacaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. O kişinin görme hassasını ve gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak tanıyabilecek olan bir seviyeye getirecektir. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını irşat makamının sözlerini gerçek anlamda anlayabilecek hüviyete getirecektir. O kişinin kalbini idrak edebilecek bir seviyeye ulaştıracaktır Allah Teala. Ve böylece kişi irşat makamına ulaşacak ve tabi olacaktır. İşte bu 14. basamaktır. Tabi olan kişinin tabi olduğu anda ruhu derhal vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergâha, devrin imamının dergâhına ulaşır. Oradan da 7 katlık bir yolculukta 7 tane gök katını diğerleriyle birlikte aşarak sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Şimdi bunun birinci aşamasına bakıyoruz. Birinci aşama nefsin kalbinin yarıdan daha fazla nurla dolması. Bu ruhun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Allah Teala onları zulmetten nura çıkarır ifadesini kullanmış burada.
zulmetten nura çıkarmak, karanlıkları aşacak kadar nurun o kalbe girmesi manasına geliyor. Kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Mürşidi ona zikre emrediyor. Kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru oluşuyor. Ondan sonraki ilk %7 nur kademesini oluşmasında vücudundan ayrılmış olan ve ana dergaha ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata çıkıyor. Kişi zikrini arttırıyor, ikinci gök katına çıkıyor. Kişi zikrini arttırıyor, üçüncü gök katına çıkıyor ruhu. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları aşan ruh, yedinci katın yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Herkes de mi? Evet, Allah'a gerçek anlamda kalben ulaşmayı dileyen herkes de bu olayı mutlaka tahakkuk eder. Ama peki kişi yolda öldü, yolda öldüyse kişi, mürşidine ulaşmadan öldüyse birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmadan da kişi ölebilir, birinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetten sonra ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü, ikinci kat cennetidir, cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür bu kişi. Bunun manası, o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir ve kalbi zulmetten nura ulaşmıştır. Her kademede %7 aklının o kişinin kalbi, birinci gök katına ulaşan nefse emarede %7 fazla kavuştu. Başlangıçta %2 rahmet girmişti sadece kalbine. İkinci gök katına ulaştığı zaman nefsi levvame, nefsinin kalbine ikinci defa %7 nur girdi. Ruh ikinci gök katında. Nefsi mülhimede Allah'tan ilham almaya başlıyor ve üçüncü gök katında. Sonra mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Nefsinin kalbinde %28, 7, 14, 21, 28, 2 daha %30 nur birikimi. Kişi mutmain oluyor. Ondan sonra Allah'tan razı oluyor. %7 daha nur birikimi. Ondan sonra Allah da ondan razı oluyor. Birincisi radiye, ikincisi mordiye. Ve böylece 6. kata gelen ruh, ulaşan ruh, nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimini sağladığı zaman, oluşturduğu zaman, 7 kere 7, %49 fazıl nuru yapar. %2 de rahmet nuru ile beraber nefsinin kalbindeki afetler başlangıçta %100 iken, o kişi tamamen şeytanın hegemonyasındayken, şeytan ona hükmediyor iken, bu noktadan itibaren Allah'ın hükmü altına girmiştir ağırlık. Artık nefsin kalbinde nurların karanlıkları aşmasıyla noktalanmıştır şeytan. Başlangıçta karanlıklara hükmedeceği için, o kişinin kalbi de %100 karanlık afetlerden oluştuğu için şeytan duruma tamamen hakimdi. Ama ruhun hasletleri de buna mani olmaya çalışıyordu. Nefsin kalbi %100 afetlerden doluydu. Bu noktada kişinin, nefsinin kalbi %51 nurlarla aydınlanıyor. Karanlıklar %100'den %49'a düşüyor. İşte onları karanlıklardan nura çıkan ifadesi onu ifade ediyor. Bu herkese verilmiş bir garantidir. Ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Yani Allah'ın günleri boyunca onlara zikirler yaptır diye ayetlerimiz de gönderdik diyor Allah Teala. Yani Musa'ya, Hazreti Musa'ya, ona tabi olanlara bütün bunları öğretmesi için ayetlerini gönderiyor. Bir de Hazreti Musa'ya mucize de vermiş Allah Teala bildiğiniz gibi. Firavun'a gidip de onunla konuştuğu zaman
Firavun onu imtihan etmeye karar veriyor. Ve Allah-u Teala da Hazreti Musa'ya asasını özel bir şekilde, özel bir asasına özel bir hüviyet vererek Allah-u Teala Hazreti Musa'yı gönderiyor Hazreti Harun'la beraber. İkisi beraber ulaşıyorlar Firavun'a ve Firavun'u dine davet ediyorlar. Firavun onları imtihana davet ediyor. İşte bu imtihanına davet üzerine Allah-u Teala asasına özel bir hüviyet kazandırıyor Hazreti Musa'nın. Ve Firavun diyor ki seni ben kendi sihirbazlarımla imtihan edeceğim. İmtihanı kaybettiğin takdirde seni öldüreceğim. O sihirbazlar ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler yılan gibi sağa sola hareket ediyor. Gerçekten yılan hüviyetinde görünüyorlar herkese. Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki elindeki asanı yere at. Hazreti Musa elindeki asayı yere atınca asa kocaman bir yılan oluyor ve öteki bütün yılanları yutuyor. Ve bunun üzerine bu konudaki imtihanı Hazreti Musa kazanmış oluyor. Konu orada tamamlanmıyor. O sihirbazların hepsi Hazreti Musa'nın elini öperek onlar da Allah'ın dinine giriyorlar. Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamaya başlıyorlar. Allah Teala diyor ki muhakkak ki bunda sabarın sabır sahibi olanlarla şükür şükredenler için ayetler vardır diyor Allah Teala. Kimdir şükredenler? Allah'ın yoluna girenler, Allah'a şükredenler. Sabredenler kimler? Zikirleri artsın diye adım adım gayretin sahipleri olanlar. Neden sabır sahipleri diyor? Çünkü bir insanın Allah'ın yoluna girdikten sonra, mürşidine tabi olduktan sonra ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırması artık Allah-u Teala'nın bir nimeti, ihsanı. Herkesin ruhunu kendisine ulaştırır. Kim kalbinden Allah'a milaki olmayı dilemişse Allah onu mutlaka işitir, bilir ve görür. Ve o kişinin ruhunu mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayırır ve mutlaka kendisine ulaştırır. Diyelim ki o kişi oruç tutamıyor. Allah-u Teala onu oruç tutabilecek bir hale getirir. Diyelim ki o kişi namaz kılmayı sevmiyor. Allah ona namazı sevdirir. O kişi zikir yapmaktan nefret ediyor. Allah ona zikri mutlaka sevdirir. O kulunu o 33 bin veya 41 bin zikre ulaştırıp Allah ulaştırır ve onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bir nimetidir, bir hediyesidir. Peki Allah-u Teala'nın peygamberler öğretisi orada bitiyor mu? Burada sabredenlerden bahsettiğine göre Allah-u Teala buradaki nimet yarı sabırla bitmez. Sabredenler sabrın sahipleridir. Kimdir sabrın sahibi? Sabrın sahibi nefsinin kalbinin nurlarla %100 dolmasını sağlayan insanlar, onlar sabrın sahipleridir. Sabırlı insan, nefsinin kalbi %51 nurla Allah'ın doldurduğu herkes sabırlı kategorisine girer.
Ama sabrın sahibi olmak nefsin kalbinin %100 hasetlerle dolu olması demektir. Mesela Allah Teala devrin imamlarını sabrın sahibi olarak değerlendiriyor. Allah Teala bu konuda diyor ki devrin imamlarını tayin ederiz diyor. Allah Teala ve cealna minhum eimmeten onlardan imamlar kıldık diyor. Onları imamlar kıldık demiyor. Onlardan ve cealna biz kıldık minhum onlardan eimmeten imamlar. Yehtune bi emrina. Yehtune hidayete erdirsinler diye. Bi ile emrina. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Ekanu bi ayatina yukinun. Ve ayetlerimize yakin hasıl etsinler diye. Bu yakin devrin imamının yakinidir ki en üst seviyedeki yakindir. O devrede yaşayanlar arasındaki en üst seviyedeki yakin o devrin imamının yani imametle vazifeli olan Resul'ün sahip olduğu bir yetkidir. Lemma sabiru diyor Allah Teala. Sabrın sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkînûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte burada da Allah Teala ayetlerimize yakin hasıl edenler için diyor. Burada şükredip sabredenlerin hepsi için diyor Allah Teala. Bu şükredip sabredenler yolun yarısına kadar gelen insanlar. Ama sabrın sahibi olanlar yolun tamamına mutlaka ulaşmış olanlar. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Ve burada inşallah İbrahim Suresinin 4. ve 5. ayet-i kerimelerindeki sırlarla ilişkili konumuz tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Şâken estâin ifnâ sırâten müstakîm. Sırâten lezzîne enavke aleyhim. Gâril maddûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. O her şeye kadirdir. O Allah-u Teala bizlere bir arada olmayı bahşetti bir defa daha. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktasıdır. Olmazsa olmaz bir mutlak gereklilik. Bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır, ya da dilemez. O zaman da mutlaka cehenneme gider. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse Allah Teala'nın hepimizden dilediği şey hiçbir zaman güçlük değil. Öyleyse Allah Teala hepimizi mutlak olarak cennetine almak istiyor. Hedefi bu. Ama bunu sizlerin iradesine bırakmış. Kendi iradenizle doğru seçimi yapmadığınız takdirde bütün Allah'a açılması lazım gelen kapılarınız kapalı olarak kalacak. Doğru seçimi yaptığınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün Allah'ın kapıları açılacak. Buna mukabil şeytanın kapıları kapanacak. Başlangıçta şeytanın kapıları açık, Allah'ın kapıları kapalı. İradenizi kullanmadıkça bunların değişmesi mümkün değil. İradenizi mutlaka Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu üzerinize asli vazife. Dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka geleceğiniz yer cehennemdir. Allah sizin için kolaylık diliyor diyor Allah Teala. Daha kolay ne var ki? Eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsanız sadece bir tek dilek sizi Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse daha kolay ne var ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet. Mutlak cennet. Öyleyse Allah-u Teala demek gerçekten bize, bizim için zorluk dilemiyor. Allah-u Teala gerçekten bizler için kolaylık diliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir dileğimize karşılık bizi sonsuz bir mutluluğun içine milyarlarca, trilyarlarca süre zaman parçasında devam edecek olan bir cennet hayatına ulaştırıyor. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de
Allah'a ulaşmayı dileyen insanların adı amene olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onlara amene olanlar diyor. Bu konunun başlangıcı. Yedi kademe amene olanlar hep bu isimde devam eder. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci amen olma noktasındasınız. Görüşünüze ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 10 tane insanla ikinci defa amen olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amen olursunuz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amen olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa, bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Öyleyse amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Ey öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ey benim aziz kardeşlerim, Allah-u Teala Vel Asr suresinde şöyle buyuruyor: Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar, illellezîne âmenû, ama âmin olanlar hariç. Âmin olanlar hüsranda değillerdir. Peki hüsranda olsalardı ne olacaklardı? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Mümin 102'de Allah-u Teala mizanlarını kurduğunu kıyamet günü, sevap tartılarının fazla olanların cennete gireceklerini, ebedi yemada kalacaklarını söylüyor. Mümin 103'de de diyor ki, kıyamet günü kimin günah tartıları fazla gelirse veya sevap tartıları hafif gelirse, o zaman diyor, onlar hüsranda olanlardır. Onların yani günahları sevaplarından fazladır. Onlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse amen olma muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın bir dizaynının mevcut olduğunu görüyoruz. Kim amene olursa onlar nefslerini hüsrana düşürmekten kurtulmuş olanlardır. Gelecekleri yer Allah'ın cennetidir. Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amene olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Ne sağlar? Mutlak cennet saadetini sağlar. Nasıl bir olgu görüyoruz burada? Allah'ın dizaynı insanlar için onları mutlaka kurtuluşa ulaştırmak üzere dizayn edilmiş ve Allah-u Teala
amil olanların mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğunu söylüyor. Allah'a milaki olanlar, milaki olacaklarını söylüyor. Milaki olurlarsa ne olur? Milaki olurlarsa, ruhlarını Allah'a ulaştırırlarsa, Rablerine geri dönerlerse, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti olur. İşte Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadiyi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, böylece Rabbine dön. Ey fizik vücut, şeytanın kul olmaktan kurtul. Bizim kullarımızın arasına gir ve cennetime gir. Rabbine geri dön diyor. Ruh için Allah Teala sonra da fizik vücut diyor ki ve cennetime gir. Ali İmran Suresinin 176. ayet-i kerimesinde bakayım 176 mıydı 76 mıydı emin olun.

Allah Teala 176. 76. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinde diyor ki Bela, öyle değil. Men evfa bi ahdihi, kim ahdini ifa ederse ve teka ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul müstakin, Allah müstakileri, takva sahiplerini sever. O kişi takva sahibi olur, takva sahiplerini sever. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin cennete geleceğini kesinleştiriyor. 198. ayet-i kerimesinde gene Ali İmran suresinin bir defa daha kesinleştiriyor. Öyleyse kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu da fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse, o zaman o kişi takva sahibi oluyor. Peki yerine getirmezse ne oluyor? Onu da 76'da 77'de söylüyor. İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi, Allah'ın ahdini satanlar, Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmemizi emreden ahd. Ve eymanihim, ve yeminlerini böyle satanlar az bir bedele, semenen kalilen, az bir bedele, ülâke lâ haleke lehum fîl âhireti, onlar için ahirette bir kurtuluş yoktur. Onlar ahirette nasipsiz olanlardır. Yani gidecekleri yer Allah'ın cenneti değildir, cehennemdir. La yükellimuhumullahi, Allah onlarla konuşmaz. Ve la yenzülü ileyhim, onlara bakmaz kıyamet günü, yevmet kıyameti, kıyamet günü. Ve la yüzekkihim, onları temize çıkarmaz. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Zaten sonunda söylüyor. Ve lehum azabun alim, onlar için elim bir ciddi bir acı bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka demek ki Allah'a ulaşıyor, hidayete eriyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Onların da kurtuluşu kesin. Öyleyse amenü olanlar mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Nitekim Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Hemen yercu nika Allah'a fe inne ecel Allah ila, kim Allah'a münakil olmayı, ruhun ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka girecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bir dilek sebebiyle Allah'a ulaşmayı diledikleri için kurtuluşa mutlaka ulaşıyorlar. Peki ya dilemeyenler? Ne yazık ki dilemeyenler için kurtuluş yok. Onlar cehennemden kurtulamazlar. İşte bunu son derece açık olarak Allah Teala ortaya koyuyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰهِكَ مَوَاهِمِ النَّارُ اِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar bize ulaşmayı, ruhlardan ömrün evvel ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razı olurlar. Yani ahiretteki cennetleri bize ulaştıkları takdirde gidecekleri cennet hayatı onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü biha, onunla dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Yani onları doyuma ulaştıran manevi yaşantı değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmanın o büyük hazı değildir. Dünya hayatındaki hazlarla onlar memnun olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Ülâike mevâhimin nârı bimâ kânû yeksebûn. Kazandıkları itibariyle, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kimler? Allah'a mülâki olmayı dilemeyenler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler için kesin hükmünü koymuş Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennem. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Ya cennete girerler ya da cehenneme girerler. Cennete girebilmenin asgari ölçüsü, en alt standardı, en aşağı kademesi 3. basamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Kimler diler, kimler dilemez. Dileyenler Allah'ın seçtikleridir. Dileyenler Allah'ın seçtiklerinden bir kısmıdır. Dilemeyenler Allah'ın seçmedikleridir, seçtiklerinden de bir kısmıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık bütünlenmiş dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamağa oturur. 1. basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. 2. basamakta insanlar olayları değerlendirirler. İşte burası seçim için Allah'ın tayin ettiği basamaktır. Her şey insanların olayları değerlendirmesine bağlı. Olayları insanlar değerlendirirken kendi dizaynlarının içinde bir hedefi düşünürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar veya dilemeyen insanlar olacaklardır bunlar. 1. basamaktakiler dilemiyorlar. Zaten bir kısmının haberleri olmadığı için, bir kısmı haberli olup da özellikle istemekleri için. 2. basamakta konu klasikleşiyor.
Eğer bir insan ikinci basamakta olayları değerlendirirken yanlış değerlendiriyorsa, yani bu kişinin olayları değerlendirmesinde kalbindeki zevk hakimse, o zaman o kişi müteşabih ayetlerden hareketle Maide, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesine göre başka insanlara fitne oluşturmak üzere harekete geçer. Allah'ın müteşabih ayetlerini dilediği istikamette yorumlayarak insanların arasına fitne sokmaya çalışır. İşte o insanların arasına fitne sokmaya çalışan bu insanları Allah Teala seçmez. Kişinin kalbinde hastalık vardır, maraz vardır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Bu insanlar kalpleri kapkaranlık olanlardır. Kalpleri maraz olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilememeyi kesinleştirmiş olanlardır. Kalplerinde maraz olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Dilemeye karşı olan insanlar. İnsan ruhu derler, insana hayat verir. Hiç kimsenin ruhu o kişi yaşamaya devam ederken Allah'a ulaşamaz. Azrail Aleyhisselam ve melekler kişinin ruhunu aldıkları anda kişi ölür. Yani ifadeleri ruh hayat verdiği için insana, ruh kişinin vücudunda durduğu sürece kişi hayattadır. Ama ruh kişinin vücudundan ayrıldığı anda kişi ölür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Bu durumda tabii hiç kimse Allah'ın evliyası olamaz bu tarife göre. Ama insanlar ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. 73 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi bu tarzdaki düşüncenin sahipleri, kalpleri hasta olanlar tarafından reddediliyor. Bunlar kalplerinde maraz olanlar. Sonra Allah'a isyan edenler var. Allah onları da seçmiyor. İsyan eden kişi ne yapmıştır? Allah'ın 12 defa üzerine farz kıldığı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır emrine karşı çıkmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememektedir. Karşı çıkmaktadır. Ve başka insanlar da ona müracaat ederlerse ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir şeyden bahsediyorlar ölmeden evvel. Sen bu işi ne diyorsun dedikleri zaman, hayır, dünya hayatını yaşarken insanın ruhunu Allah'a ulaştırması diye bir şey yoktur diyorlar. Allah 73 ayetle insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 12 defa bunu üzerimize farz kılıyor. Hepsini inkar ediyorlar ve Allah'ın bu farz emrine, 12 defa farz kılan emrine kesinlikle isyan ediyorlar. Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranları da seçmez. Bu fesat çıkaranlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayıp başkalarının da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olanlar. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde onlar diyor Allah'a vaktiyle ezelde misak vermelerine rağmen
ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah Teala. İşte onlar diyor yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Demek ki yeryüzünde fesat çıkaranlar bu insanlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler. Allah'ın ahdine riayet etmeyenler. Allah Teala kalbinde hayır görmediklerini de seçmez. Bir insanın kalbinde Allah Teala'nın hayır görmesi ne demek? O kişinin başka insanlara bakış açısı, başka insanları da kendisi gibi düşünmeye sevk etmek. Bunu içeriyor. O kişinin başka insanlara bakış açısı, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmak. Kendisi Allah'a ulaşmıyor, ulaşmayı dilemiyor ve kim Allah'a insan ruhuna ulaşmasına Allah-u Teala farz kıldığı cihetle mutlaka riayet etmesi lazım geldiğini kendisine hatırlatırsa, onların da Allah'a ulaşmasına mani olmak için harekete geçiyor. Bu insanlar başkalarına onları kurtaracak istikamette değil, onları cehenneme, kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecek şekilde teyze rica ederler. Öyleyse bunlar da seçilmezler. Başka kimler seçilmezler? Allah'ın ayetlerini ve Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ifade eden hidayeti yalanlayanlar seçilmezler. Allah Teala bu yalanlamayı inkar etmeyi Kehf 103'te anlatıyor. Diyor ki onlar Allah'ın Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar

onların da seçilmesi söz konusu değil. Bir de başka insanların hangi sebeple olursa olsun cehenneme gitmesine sebebiyet verenler onların hepsi. Ahzab 67 ve 68'de Allah-u Teala diyor ki, cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine tabi olduk. O yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte seçilmeyen insanlar. Peki ne demek Allah-u Teala'nın seçmesi? Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır. Kimler seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah Teala diyor ki biz onların atalarından, onların zürriyetlerinden ve onların kardeşlerinden seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz bu yolla, bu sırat-ı müstakimle insanları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ulaşması. İşte Âl-i İmrân 73 İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallâhi Allah'a ulaşmak. Ve işte o elfida hidayettir. Böylece bir takım insanların seçildiğini, bir takım insanların seçilmediğini görüyoruz. İnsanların olaylar karşısındaki davranış biçimleri, olaylar karşısındaki tutumları, olaylar karşısındaki görüşleri kendilerine mal ettikleri şey, bu söylediğim standartlardaysa o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmiyor. Bunun dışında olan herkesin seçilmesi söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor Nisa suresinin 167 ve 168. ayetlerinde? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâ li dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalemû. Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. İşte şeytanın emrinde olan insanlar. Ne diyordu şeytan Allah Teala'ya Adem Aleyhisselam et secde etmeyip de Allah'ın huzurundan kovduğu zaman? Ya Rabbi diyor beni kıyamet gününe kadar hayatta tut. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Beni cehenneme mahkum ettiğin için, o sebeple sen beni cehenneme mahkum ettiğin için, eğer bana yetkilerimi almaz da kıyamet gününe kadar

hayat verirsen, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. İşte insanlar Allah'ın yoluna giremezlerse onlar dalalette olanlardır. Ki ancak mürşide tabiiyetle dalaletten insanlar hidayete adım atabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar daha ikinci basamakta kesin bir ayrıma tabi oluyorlar. Ve sevdiklerimizin dışında kalan insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Ama Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre seçilenlerin de hepsi Allah'a ulaşamıyor. Seçilenlerden Allah'a yönelenlerin Allah'a ulaştırılacağı buyuruluyor. Allah Teala diyor ki biz seçtiklerimizi herkese senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor. Musibetler oluştururuz ve onları imtihan ederiz diyor Allah Teala. İşte bu musibetler karşısında insanların tutumu, o insanların ya Allah'a ulaşmayı dilemelerine sebebiyet verir veya dilememelerine. Öyleyse kimler Allah'a ulaşmayı dilerler? Bir kısım insanlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman isyan ederler. Niye bu belayı benim başıma sardın derler. Neden başkalarına vermedin de bana verdin bu derdi derler. Bir kısmı ise başlarına bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, Ya Rabbi, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka sana ulaşacağız. İşte Allah'a yönelmenin başlangıç noktası burasıdır. Musibetlerle Allah'ın seçtikleri de seçmedikleri de imtihan olunur. Allah'ın seçmedikleri zaten musibetlerde kaybetmişlerdir. Kaybedecek hüviyettedirler. Musibetlerde, imtihanlarda kaybedecek olan kişiler Allah tarafından zaten seçilmezler. Kalplerinde Allah Teala'nın hayır görmesi o istikamette bir olgu. Öyleyse seçilenlerden bir kısmı musibetlere kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman Allah'a mutlaka ulaşacaklarını Allah'a haber verirler. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Böyle söyleyenler amini olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı kesin olarak bilmişlerdir. Kim bu insanlar?
Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bir tarif veriliyor. Diyor ki Allah Teala وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinize ulaşmayı dileyin. Dileyin Allah Teala'dan size mürşidinizi bildirsin, göstersin. Ama diyor bu zor bir iştir. Her dileyene Allah Teala göstermez. Gösterilenlerin kim olmaları söz konusu? Huşu sahibi olmaları söz konusu. Ama diyor Allah Teala huşu sahipleri için zor değildir, güç değildir bu. Onlara müşteri gösterilir. Nasıl? Kim bu insanlar? Bu huşu sahiplerinin vasıflarını veriyor Allah Teala. Ellezine يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ. Onlar Allah'a milaki olacaklarına yakin hasıl ederek inanırlar. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Ve ona, Allah'a rücu edeceklerini, ölümden sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını, yine yakin hasıl ederek düşünürler, yakin hasıl ederek buna inanırlar. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a ulaştıracaktır. Görülüyor ki insan ruhunun ölümden evvel ve ölümden sonra birer defa Allah'a ulaştırılması söz konusu. Ölümden evvel de Allah'a ulaşmak var. Ruhun Allah'a ulaşması var. Ölümden sonra da ruhun Allah'a ulaşması var. Sevgili kardeşlerim, İşte böyle bir dizaynda bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o kişi bu talebin sahibi olduğu anda Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür kalbindeki muhtemelen. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına yakin hasıl ederek inananlar. Öyleyse bu kişilerin inançlarını ortaya koyarsak, tespit edersek şunu görüyoruz. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. 3. Bunun farz olduğuna inanıyor. 4. Kendisinin de bunu başaracağına inanıyor. Bu açıdan Bakara suresinin 46. ayeti kerimesiyle gene Bakara suresinin 156 ve 57. ayetleri birbirleriyle çok sıkı bir illiyet rabıtasıyla
rabıtanızdır. Allah Teala Bakara 156'da diyor ki onlar kendilerine bir isabet, bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Arkasından diyor ki Allah Teala 157. ayet-i kerimede işte hidayete erecek olanlar onlardır. Onların ta kendileridir. Salavat da rahmet de onların üzerine gönderilir diyor Allah Teala. Hidayete erecek olanlar ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracak olanlar. Burada kesin bir inanç söz konusu. Biz muhakkak ki mutlaka Allah'a ulaşacağız diyorlar. Ve Bakara 45'te de onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Gene mutlaka Allah'a ulaşacaklarını düşünüyorlar insanlar. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın işitmesi, bilmesi ve görmesi halinde o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. Kişi 4. basamağa ulaşır. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Bu kişi Allah'a yönelmiş bir kişidir. Ve Allah Teala bu yönelen kişiyi yönelmesini gerçekleştirecek bir hüviyete sokacaktır. Ona 10 tane ihsan vererek. Birinci ihsanı rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi. İkinci ihsanı kişinin gözlerindeki hicab-ı mesnureyi almak. Böylece kişinin irşat makamına sadece bakmaması, onu irşat makamı olarak görmesi. Üçüncü basamakta o kişiye, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağımlı her şey ve beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alan Allah-u Teala, altıncı basamakta kulaklarındaki vakayı alıyor. Ve kişi Allah'ın ayetlerinin gerçek manasına varmaya, işitmeye başlıyor Allah'ın ayetlerinin gerçek mahiyetini. Ruhun hidayetinin, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını sağlamak olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulaklarındaki vakayı alan Allah-u Teala kalplerindeki ekinleti de alacaktır bu kişilerin. Bütün insanların kalplerinde ekinnet vardır. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Allah-u Teala idraki önleyen kompütür oradan alır. İdraki sağlayan başka bir kompütür koyar.

sevgili öğrenciler üzerine verin. Yani bu kompütür sistemin adı ispattır. Allah-u Teala kalplerine ispat kılıflarını muhbitler diyor. Kalplerine ispat konulanlar. Allah muhbitleri sever diyor. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı bildikten sonra söylediğimiz gibi kurtuluşu Allah Teala tarafından garanti ediyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte böyle bir insan gözlerindeki hicabı mestürü almış olan bir insan oluyor. Kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ekini tanınmış ve yerine ihfaz olmuş bir hüviyete geliyor kişi. Kişi bir adım attı Allah-u Teala'ya doğru, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bunu mutlaka 10 tane ihsana tamamlayacaktır. Ne yapacaktır Allah-u Teala? O kişi de bu işlemleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. 8. ve 9. basamaklarda. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır Allah-u Teala. 11. basamakta kişinin kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlayacaktır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalbin mühürlü olduğunu görür. Oraya ulaşan nurlar kalpten içeriye giremezler. Ama rahmet partikülleri kalbe sızmayı başarırlar. İşte bu sızma %1 derken %2 olur. Kalbe sızmanın başladığı yer 11. basamaktır. 12. basamakta sızma %2 bulur ve durur. Bundan daha ötede bir sızma söz konusu olmaz. Çünkü kalpteki afetleri kalpten kovmak kolay bir şey değildir. Çünkü bu karanlıklar, nefsin afetleri küfür kelimesi tarafından kendine çekilmektedir ve kalpte küfür yazmaktadır. Bu çekim gücü orada kaldığı sürece rahmet partiküllerinin kalpteki afetleri kovarak onların yerlerine yerleşmesi mümkün değildir. Daha büyük ölçüde en çok %2'ye kadar nur birikimi gerçekleşebilir kişide. İşte bu nokta kişiyi huşuya ulaştırır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin halktan indirdiği nur ile huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Demek ki huşu bir nur oluşturuyor. Bir tek nur. Nurlar değil. Çoğul kullanmamış Allah Teala ve şey demiş. Hakk'tan indirdiği şey, Hakk'tan indirdiği nur ile. Ve bu nurlar kalbin içine giriyor. Kalbin içinde giremiyor, sızıyor. Kalbin içinde kalmayı başarıyor. Küfür kelimesine rağmen
kalpte kalabilmek kolay bir şey değildir. Rahmet partikülleri burada çok ciddi bir savaşla o mevzileri ele geçirebilirler. Ve orada kalmayı başarırlar. Bundan sonra Allah-u Teala kişiye huşu sahibi olduktan sonra mutlaka mürşidini gösterecektir. Çünkü Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince huşu sahibi olan kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştıracağına yakin hasıl ederek inanmaktadır. Ve Allah-u Teala böyle olan kişiye mutlaka mürşidini gösterir. 13. basamak.

0: Onun için Allah Teala huşu sahipleri için zor değildir diyor. İstaneyi isterler ve biz onlara istanenin gereğini gerçekleştiririz. İstedikleri şey mürşitlerine istane istemek, mürşidi Allah'tan sorup öğrenmek demek. Biz onlara mürşitlerini gösteririz diyor Allah Teala. O insanlara mürşitlerini mutlaka gösteriyor. Kim bu gösterilenlerden her kim mürşidine ulaşırsa ki 9 tane ihsanı Allah-u Teala'dan aldıysa mutlaka 10 tane ihsanı Allah-u Teala'dan aldıysa mürşidinde Allah-u Teala gösterdiyse 10. ihsan olarak o kişi aslında kalbi mürşidine ısındırılmış, ruhu sırat-ı müstakime ulaşacak olan yüzdür. Hac 54'te Allah Teala onların mutlaka ruhlarının sırat-ı müstakime ulaştırılacağını söylüyor. Allah'ın rızasına tabi olanların mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. O kişi hayattayken Allah Teala söz veriyor ki onları sırat-ı müstakime ulaştıracak. Ve tabiiyetle birlikte olay bir üst boyuta geçer. Kişinin kurtuluşu daha üst seviyede gerçekleşir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun başlangıç noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha sizlerle beraber olduk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Böyle bir beraberliği Allah-u Teala bizlere ihsan buyurduğu için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini vermesini, sizleri bununla nimetlendirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece inşallah sözlerimiz tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun.
1: Kıymetli Beyşah Efendimiz, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle Allah'a ulaş...
0: Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükürler olsun, gene bir aradayız. Gene Allah'tan bahsetmek üzere, gene onun güzelliklerini yaşamak üzere. Konumuz mürşit. Mürşit farzdır. Gerçekten farz mıdır? Zamanımız ilim adamlarının, bir adamlarının çok büyük bir kısmı farz değildir diyorlar. Allah Teala da farzdır diyor. Şimdi gelin beraberce düşünelim sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan 10 ihsanla mürşidine ulaşıp onun önünde tövbe edip tabi olamazsa bir, kafir olarak kalmaya mahkumdur. Kalbinde çünkü küfür kelimesi var. İki, dalalette kalmaya mahkumdur. Üç, hiçbir zaman günahları sevaba çevrilmez. Dört, hiçbir zaman bir sevabına 10 kattan fazlasını alamaz. 100 kattan 700 kata kadar Allah-u Teala İhsanda bulunuyor bir insan mürşidine ulaştıktan sonra tabiyetini tamamladığında. O kişi hiçbir hidayete başlayamaz. 5. Ne ruhu Allah'a doğru yola çıkar, ne fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlar, ne de nefsi tezkiye olmaya başlar. Hiçbiri geçerli değildir, hiçbiri mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu saydığım şeylerin her birisi o kişiyi cehennemde bırakmaya yeterli sebeptir. Cehenneme bütün insanlar girecektir. Ama bunlar orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insana acaba mürşit ne sağlar? O insan Allah'a ulaşmayı dilemişse 10 tane ihsanla Allah onun mürşidine ulaştırmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse bu kişi, Allah-u Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Birinci nimeti. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne oldu? Devrin imamı kişinin başının üzerine gelip yerleştiği için o kişinin ruhu vücudu terk eder. Devrin imamının ruhunun talebi üzerine senin yevmül talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Hadi Allah'a geri dön emri üzerine. Ruh o vücudu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinden. Hidayete başlar. Kişi mürşidine ulaşamamışsa hidayet asla söz konusu değildir. O kişi ebediyen dalalette kalacaktır.
Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve irşat makamına ulaşmış. Ne olur? Allah o kişinin kalbinin mührünü açmadan önce devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Başının üzerinde artık o kişinin bir muhafız vardır. Onu büyüden, hüdamdan, şeytanın bütün zulümlerinden koruyan bir muhafız. Hicret suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerlerinde önden arkaya doğru dönen bir muhafız vardır diyor Allah Teala. Onlar kavillerini bozmadıkça Allah onların başlarındaki muhafızı geri almaz diyor Allah Teala. Bir muhafız başlarının üzerinde bütün zulmani ilimlerden onları korur. Demek ki mürşide ulaşmanın birinci faydalı sonucu bu. İkincisi, mühürlü olan kalbi açılacaktır. Üçüncüsü, kalbinin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınacaktır. Dördüncüsü, kalbinin içine iman yazılacaktır. İkinci ve üçüncü şartları bir kenara koyalım ama dördüncüsü, kişinin kalbinin içine iman yazılması demek, o kişinin mümin olması demek. Bir insan kalbinin içine iman yazılmadıkça mümin olamaz. Öyleyse mürşide ulaşmak kişiyi her şeyden evvel mümin kılar. İşte Furkan 69, cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların günahlarının arttırılacağından bahsediyor. Furkan 70, ama kim tövbe ederse, irşat makamından da tövbe eder de ederse ve mümin olursa, bu tövbe kişiyi mutlaka mümin yapar. Hangi şartlarda? Eğer 10 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşmışsa mutlaka mümin olur. Çünkü o takdirde devrin imamın ruhu başının üzerine gelir kişinin. Gelmesi o kişinin mümin olacağının kesin işaretini taşır. Mücadele 22. Allah Teala diyor ki onların üzerlerine yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Buyuruyor Allah Teala. Sonra da diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. O ruh başının üzerine geldiği için Allah Teala kalplerinin içine imanı yazıyor. Üç kademeden evvela mühürü açıyor. Bir, kalpteki küfür kelimesini alıyor. İki, kişi kafir olmaktan kurtuluyor. Sonra iman kelimesini yazıyor. Kişi mümin oluyor. Kalbindeki küfrün sahibi olan kafir olmaktan kurtuluyor. Kalbindeki imanın sahibi olan mümin olmak şerefine eriyor. İşte Allah Teala burada kişinin mümin olduğunu söylüyor. Mücadele 22'de onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse mürşide ulaşmak, 10 tane ihsanla tabi olmak kişiyi mümin kılar.

Memiyorlar. İkinci kat cenneti garanti etmek manasına gelir Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böylece ilk defa amin oluyorsa, o birinci gökkatının, birinci cennetin sahibi olur. Birinci kat cennetin sahibi olur. Kim aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, o ikinci kat cennetin sahibi olur. Bunun birinci sebebi o kişinin mümin olmasıdır. Mümin 7'de Allah-u Teala diyor ki arşı tutan melekler ve oradaki kişi yani devrin imamı bazı insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki Ya Rabbi kim? Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Ya Rabbi kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Kim tövbe eder de mümin olursa. Kimdir mümin? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesine başlayandır. Amel-i salihat yapandır. İşte Furkan 70. Kim tövbe ederse ve böylece amel-i salihat yaparsa Allah onların bütün günahlarının sevabı çevirir diyor. Onlara böylece iki defa mağfiret etmiş olur. Kendi talepleri üzerine ve devrin imamının talebi üzerine. Allah Teala irşat makamına ulaştığı zaman kişiye öyle şeyler sağlar ki bu sağlıkları onu mutlaka o kişiyi cennete götürür. Normal standartlar altında kişinin her sevabına bir derecelik sevabına karşılık Allah'tan aldığı derecat 10 katıdır. Ama kim 10 tane insanla tövbe ederse bu noktadan itibaren kazandığı birdenbire 100 katına çıkar. Nefsi emaredeyken 100 katıysa levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar yükselir kazandığı dereceler. Tabiiyetle başlar. Biri 10, biri 100 olur. Ve yükselme yüzer yüzer devam eder. Tabiiyetle o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayet üzere olur. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs hidayet üzere olur. Fizik vücut nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Ve böylece nefs de, ruh da, nefs de, fizik vücut da hidayet üzere olur. Hidayet üzere olabilmek ancak dalaletten kurtulmakla mümkündür. Evvela şunu unutmayın, bütün dalalete olanlar tabi olamayanlardır. Her tabi olan dalaletten kurtulur mu? Hayır, kurtulamaz. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almadıysa, kulaklarındaki vakrayı almadıysa, kalbindeki ekinleti almadıysa, kalbine ihbat koymadıysa, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmediyse, göğsünden kalbine nur yolu açmadıysa, onu huşu sahibi kılmadıysa, o zaman o kişinin herhangi bir mürşide ulaşıp önünde tövbe etmesi hiç fark etmez. Devrin imamının da önünde tövbe etse, tövbesi tövbe hüviyetinde değildir. Allah-u Teala o tövbeyi tövbe hüviyetinde kabul etmiyor.

Öyleyse böyle bir insan için tövbe geçerli değildir. O kişi tövbe etmemiş hükmündedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in kendilerine münafık dediği kişilerin bir kısmı başlangıçta tövbeleri böyle olandı. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onu bir irşat makamı olarak kabul ederek tabi olmamışlar. Aldatmaya çalışmışlar herkesi tabiler, tabi olur görünerek. Sureta, görünüşte bir tövbe oluşturmuşlar. Allah Teala bu tövbeyi kabul etmemiş. Bir kısım münafıklar da başlangıçta gerçek anlamda tövbe etmişler. Ama sonradan sapıtmışlar, vuslata ulaştıktan sonra tekrar fıska düşmüşler ve bir daha da kurtulamamışlar. Gene birincilerin durumuna, diğer münafıkların durumuna düşmüşler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanın dalalette olduğunu söylüyormuş. 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyormuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dalalette olanların kimler olduğuna dikkatle bakın. Allah Teala sadece yakın delalet içinde olanları delalet ehli saymıyor. Onların cennete gideceğini peşin olarak kabul etmiş. Ve uzak delalet içinde dedikleri, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize. Ve eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa Allah'ın 12 defa farz kıldığı bu farzı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ruh hiçbir zaman o vücudu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Kişi 10 tane insanla mürşidine tövbe etmedikçe. Devrin imamı kişinin başının üzerine gelmezse kalbinin içine iman yazılmaz. Kişi mümin olamaz. Hidayetlerin hiçbirine başlayamaz. O kişi delalete kalmaya mahkumdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir insanın sahip olduğu muhtevaya dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde

Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka Allah'ın size hedef gösterdiği şeylere yaklaşmalısınız. Yoksa kurtuluş yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artık zamanımızda İslam tamamen unutulmuş. Neyin kurtuluş? Neyin helak olduğu insanlar tarafından bilinmiyor. Öyleyse bir insanı felaha ulaştıracak olan şey irşat makamına ulaşmaktır. Tabiyet yoksa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyet yoksa o zaman hidayet yok. Hep dalalette kalmak var. Dalalette kalanlarsa kafirler diyor Allah-u Teala. İşte Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar ki kafirlerdir. Andolsun ki uzak bir felaket içindedirler. Bütün kafirler felaket olanlardır. Bütün felaket olanlar da küfürde olanlardır. Bu durumda Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine aminit tekullâhe ve tegu ileyhin vesilete. Ve cahidu fi sebilihi. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Allah Teala diyor ki hidayete erdirmek Allah'ın üzerine vazifedir.

Öyleyse şimdi beraberce Fatiha suresine bakalım. Ne diyor Fatiha suresinde Allah-u Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Er-Rahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi. Rahim esması sadece Allah'ın yoluna girecek olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere, Rahman esması herkese. Maliki yevmiddin, din gününün, Allah'a ulaşmak için yola çıkış gününün sahibi. Allah. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Yalnız senden istiâne isteriz.

60 tane. İstihane, yalnız Allah'tan istenen bir yardımın adıdır. Niçin istiyoruz? Yalnız Allah'tan istenebiliyor bu yardım.

Çünkü sadece Allah kestirir mürşidimizi. Yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn. Niçin? İhtinas sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakîme ulaştırmak için. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakîme ulaşması için Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz. Sıratel lezine o yol ki o sıratımızda kim ki enante aleyhim üzerlerine başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Gayr-ı mağdubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Allah Teala kafirlere gazap duyarım diyor. Veleddalinle bitiyor Fatiha suresi. Dalalette olanların da yolu ve dalalette olanların da yolu değildir. Yani dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Dalalette olanların ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse dalalette olanların da yolu değildir diyor Allah Teala. Şimdi ne oluyordu? Kişinin üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyordu. İşte o nimettir. Allah Teala'nın nimeti kişinin başının üzerinde oluşur. Böyle bir nimetin devrin imamının ruhu olduğu kesinlik kazanıyor. Ve kişiye irşat makamını tayin etmek ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Allah'ın üzerinedir. İrşat makamının tayin ve tespiti Allah'ın üzerinedir. Nasıl Allah Teala'nın üzerine? Fatiha suresiyle Allah Teala söylüyor. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi yalnız senden isteriz. Ya Rabbi bize onu göster ki tabi olalım da başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelsin. Biz de başının üzerinde nur olanlardan, ruh olanlardan olalım, nimet olanlardan olalım. Ebedi sırat-ı müstakimin üzerinde olalım. Ruhumuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıksın. Peki nasıl isteyeceğiz? Bakara suresinin 45. ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince isteyeceğiz. Diyor ki Allah Teala ve estaînü bis sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla, namazla, namazına da hacet namazı, istihaneyi isteyin diyor Allah'tan. İnneha lekebîretün. Bu zor bir iştir. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse nasıl istiyormuşuz istihaneyi? Hacet namazı kılarak istiyormuşuz. Ve Allah Teala huşu sahipleri için yani Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin şekilde inananların mutlaka bu hedefe ulaşacağını söylüyor. Onlar için zor değildir diyor. Onlar istedikleri zaman mürşitlerini görmek üzere bize müracaat ettikleri zaman, hacet namazı kıldıkları zaman biz diyor
onların taleplerini kabul ederiz. Onlara mürşitlerini gösteririz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Hacet namazı kılarak isteyeceğiz. Hangi şartla? Allah'a ulaşmayı diliyorsak. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştırabileceğimize inanıyorsak. Allah'ın yardımıyla bu işin olacağını kesin olarak öğrenmişsek, o zaman hiçbir problemimiz kalmıyor. Çünkü aslında ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan biz değiliz. Biz sadece bir gayretin sahibi oluruz. Ulaştıracak olan Allah'tır. Her konuda sonsuz yardımlar yaparak.

Allah-u Teala madem ki mürşide ulaşıldığı zaman kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Ve o bir nimet oluyor insanlar için. Böyle bir nimetin sahibi olmayanlar hiçbir zaman dalaletten kurtulamıyorlar.

Öyleyse bu olay varsa, devrin imamının o kişinin başına gelirse gerçekleşen şey o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. O kişinin böylece küfürden kurtulmasıdır. Üç tane hidayete başlayarak talaletten kurtulmasıdır. Şimdi 10 tane ayet-i kerimeyi beraberce gözden geçirelim. Ne diyordu Allah Teala? Birinci ayet: Kasas elli Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, o zaman bil ki onlar sana değil ama kendi hevalarına, nefslerin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok belalet olan kim vardır, diyor Allah Teala. Öyleyse tabi olmamak, hidayetçiye, mürşide tabi olmamak mutlaka kişiyi belalete bırakıyor. Allah Teala diyor ki Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde cinlerin birbirine söylediklerini şöyle ifade ediyor. Cinler diyorlar ki, bizlerden Allah'a teslim olanlar da var ama dalalette kalanlar da var. Kasıtın olanlar da var. Kim hidayete ermeyi dilerse mürşidini arar. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Mürşid aranır, istenir Allah Teala tarafından. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Allah Teala buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak, ve diyor Allah Teala, size hidayetimiz gelecek, hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa, onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar. Mutlaka hidayete ererler, diyor Allah Teala. Tabi olanlar.

Böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey elbette tabiiyet oluyor. Tabiiyet yoksa hidayet yok. İşte Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet kerimesinde diyor ki Habibim vahiy havalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Kim bu insanlar? Kasas 50'ye göre hevalarını kendilerine ilah edenler, yani müşriklerine tabi olmayanlar. Durumları dalalette kalmak. Şeyh 17'de Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine hidayet ederse, kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi, bir veli mürşit bulunmaz. Evliyadan bir mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir.

Dileseydi Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Dilemediği için Allah Teala hiçbir zaman ona bir mürşit tayin etmeyecektir. O kişi zaten dilemiyor. Onun için hidayet ermesi de mümkün olmayacaktır. Beşinci ayet Cuma 2 Allah Teala buyuruyor ki biz bütün ülkelerde ümmilerin arasından Resul beyat ederiz. Onları Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164'te de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Bu Resul'e tabi olmadan evvel diyor. Kavimlerin arasındaki Resul'lere. Onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Gene 4 kere saymış. Altıncı ayet bu. Mürşidine ulaşamayanın dalalette kalacağını gösteren. Yedincisi Ahkaf 32. O Allah'ın hidayetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hidayetçiye tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. Ki o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar ve Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebepten hidayet erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Allah Teala. 9. ayet Zümer 23. Zâlikel yevmül hakkı. Zâlike hüdallâhi yehdî men yeşâ'i ve men yudlillâhi femâlehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayet verir. Şimdi dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için hidayetçi bulunmaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Diyor. 10 ayet mürşidine ulaşmayan, tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların ise gideceği yer cehennem. Araf 179. Biz bütün kavimlerde biz insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Gözleri vardır, görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha çok dalalettedirler. Kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Dalaletteler. Belki bütün dalalet olanların gideceği yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerime Araf 178. Allah Teala diyor ki bütün dalalette olanlar hüsrandadırlar. Hüsranda olanların durumunu anlatıyor. Müminin 103. O hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar cehenneme giderler. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bütün dalalette olanlara hüsranda olanlar olarak bakıyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennem. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir başka cepheden daha Allah-u Teala meseleye bakıyor. Nisa 167, 168, 169 diyor ki onlar ki kafirdirler.
ve başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani bütün dalalet olanlar kafirdirler diyor Allah Teala. Sonra diyor ki onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Başka insanları da Allah'ın yolundan alıkoydukları için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları asla tarika ulaştırmaz. Tarika müstakime. Allah'ın sırası müstakimine. İlla tarika cehenneme. Cehennem yolunu ulaştırır sadece. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Dalalette olan insanlar aynı zamanda küfürdeler. Bu durumda insanların kurtuluşu tabiyetli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Öyleyse tabiyet varsa sonuç var, tabiyet yoksa yok, kişi zararete kalmaya mahkum, cehenneme gitmeye mahkum. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra mı? Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuş bütün sahabe. Sonra bütün sahabe Hazreti Ömer'e tabi olmuş. Sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Sonra tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. Atları bu sebeple tabi'in. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşlar. Ve zamanımıza kadar tabiyet meselesi gelmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabe zamanında indirildi. Sahabe ne yapmış diye bakacağız. Ne yapmışlar? Hepsi, sahabe olanların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte Tevbe 108. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim, o ümmilere bir kitap sahiplenildi ki benim ve bana tabi olanların, kimlerin? Bana tabi olanların diyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanlar sahabe demek daha doğru. Biz hepimiz kalp gözümüzde görerek basiretle bu yol üzerinden Allah'a davet ediyoruz. Bu yol sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar diyor. Ali İmran 20 Habibi Muhammed'e de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlara de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse daha sonra nefslerin teslim edildiği anlaşılıyor Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinden. Bütün sahabenin bununla kalmadığı, irşada ulaştığı Hücurat 7'den anlaşılıyor. Hep tabi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne diyordu Allah-u Teala? Sevillerin tayini, tespiti, kastı, kast edilmesi Allah'a aittir. Alallahı kastü sevili diyor. Sevillerin Allah'a ruhu ulaştıran sevilin
Fizik vücudu Allah'a teslim eden sebebin, nefsi Allah'a teslim eden sebebin, iradeyi Allah'a teslim eden sebebin kast edilmesi, tayin edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu diyor Allah-u Teala. Öyleyse hangi mürit hangi mürşide tabi olacak? Kime tabi olurlarsa olsunlar sonuç aynı. Ama Allah o kişinin çevresinde bulunan onun ulaşabileceği bir kişiyi vazifeli kılıyor. O çeşmeden su içmesini temin ediyor o kişinin. Sebil, o kişi için sebil, o mürşittir. Ulaşabileceği yerde herkesin bir mürşit mutlaka vardır. Ama vekil mürşit, ama asil mürşit, ama Resul, her halükarda bir mürşit vardır. Ulaşmayan için kurtuluş yoktur. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın rızasını kazananları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor. Yani bunun manası mürşitlerine ulaştırıp tabi olmalarını temin edecektir diyor. Çünkü tabiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması hiçbir zaman söz konusu değil. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Olmazsa olmaz. Allah Teala Mümin 15'te diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün yevmit talakın geldiğini ihtar etmek üzere. Devrin imamının ruhu geliyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki yetkisinden bahsediyor. Ne diyordu secde 24'te Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehsune bi emrina lemma saberu ve kanu ayatina yurkunun. Diyor ki Allah Teala insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Ruhları Allah'a ulaştırsınlar diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Ve ayetlerimize yakin hasıl etsinler diye ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye diyor. Öyleyse görevleri var devrin imamlarının insanları hidayete erdirmek. Allah-u Teala hangi güzelliği söylemişse şeytanını mutlaka reddetmiştir. Şeytanın dediklerinden hareketle Allah'ın dediklerine ulaşırsın. Onun tersi mutlaka Allah'ın söylediğidir. İşte şeytanın dediği Allah ile kul arasına kimse giremez. İşte Allah'ın dediği secde 24. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse hangisi doğru? Elbette Kur'an doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece görüyoruz ki mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindeyiz. İrşad makamı ne yapar? Allah'ın ayetlerini okur, anlatır. Nefs tezkiyesi yapmaya vesile olur.
ruhun Allah'a böylece ulaşmasına vesile olur. Kişiye öğretir. Hikmeti öğretir. Kur'an'ın kitabı öğretir. Kur'an'ın dört ruhunu ve hikmeti öğretir. İki ruh. Öyleyse bu mürşit seviyesi hangi mürşitlerdir bunlar? Bunlar devrin imamı ve her ülkedeki Resuller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i boşuna mı indirmiş? Kainatın sonuna kadar kainatın şeriat kitabı o kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala bütün insanları mutlaka irşat makamına ulaşmaya davet ediyor. Tabi olmayan dalalettedir diyor. Dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ve isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Sizin hidayetinize vesile olacak olan kişiyi, sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin. Neden? Devrin imamını Allah'tan isteyin demiyor. Hidayete erdirmeye vesile olanı değil, hidayete erdireni isteyin. Niçin demiyor? Çünkü o sadece bir tek kişi. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Hepsinin ona ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyleyse herkesin çevresinde hangi millettense o milletin içinde mutlaka Resuller var. Hangi dinden olurlarsa olsun aynı şeyi söylerler. Başka dinler zaten yoktur. Resullerin söylediği sadece tek bir dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasıdır. O da ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine içerir. İslam. Öyleyse acaba ne demiş Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Doğru mu acaba bu hadis-i? Elbette doğru. Tam cuk oturuyor yer yerine. Yani ne demek istiyoruz? Allah-u Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. İkisi birbirine tam uydu. Neden? Ne zaman mümin olursunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size 10 tane ihsan verecektir. Mürşidinize de sizi ulaştıracaktır. Verdi, ulaştınız, elinizi çöküp tövbe ettiğiniz zaman kalbinizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi yazılır. Yani mümin olursunuz. Mümin olduğunuz noktada kimdir dostunuz? Devrin imamıdır. Artık şeytan değil dostunuz. Devrin imamıdır dostunuz. Tabi olduğunuz mürşittir dostunuz. Ama şeytan değildir. Ondan evvel doğuşunuzdan itibaren şeytan devamlı size telkinde bulunur. Devamlı beyninizi yıkar. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanızı ister. Bunun için hep zehirlenen bir gençlik olmuştur. Bütün devirlerde, bütün milletlerde. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Dikkat edin. Tabiyet yoksa doğuşundan itibaren şeytan o insana devamlı telkinlerde bulunur. Nereye bu telkinleri yapıyor? Nefsinizin afetlerine, yani hevanıza ve siz hevanıza tabi oluyorsunuz. Yani dolaylı olarak Allah Teala'nın söylediği şey, şeytanın emirlerine tabi oluyorsunuz. Ama ifade son derece açık. Kim senin davetine icabet etmezse kasas elli diyor Allah Teala. O zaman onlar sana tabi olmayanlar, onlar hevalarına tabidirler. Heva nefsin afetleri tesir eden kim? Nefsin bütün afetlerine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onun için Allah Teala nefs tezkiyesini ve tasfiyesini farz kılmış. Tezkiyede nefsinizin kalbinin yarısını artık şeytan tesir edemez. Tasfiyede ise bütününe tesir edemez. Artık size şeytanın tesir etmesi hiç mümkün değildir. Ne oldu? Şeytanın hakimiyet alanından bütünüyle çıktınız, bütünüyle kurtuldunuz. İşte şeytanın artık siz dostu değilsiniz. Siz Allah'ın dostusunuz. Şeytan artık size en ufak bir şekilde tesir edemez. Öyleyse kimdi şeytanın dostları, şeytanın tesiri altında kalanlar, müşriklerine tabi olmayanlar, hevalarına tabi olanlar, şeytan o hevaların hepsine tesir edebildiği için aslında şeytanı onlarla dost kılar Allah-u Teala. Öyleyse mürşit yoksa kişi hevasına tabidir. Hevasına da şeytan tesir ettiğine göre şeytana tabidir. Ama ne zaman mürşidine tabi olmuşsa %7, %7 şeytanın hakimiyet alanından kişi devamlı kurtulacaktır. Daimi zikre ulaştığı zamansa nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Şeytanın tesir edebileceği hiçbir saha kalmayacaktır. Öyleyse Veysel Besleme Hazretleri haklıdır. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir yeni güzellik daha tamamlanıyor. Konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve böylece bu akşamki sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Tehame az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzi billahi mine şeytan acım. Velahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Teâlâ yukarı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde yarenlik etmek üzere bir araya getirdi. Yarenlik etmek, kalplerin birbirine daha yaklaştığı, daha güzele yönelik, sıcak, içten bir konuşma dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizler Allah'ın yolunda bir bütün oluşturuyoruz. Bizler vahdeti temsil ediyoruz. Allah'ın yolunda birlikte kalp kalbe, gönül gönüle Allah ile beraber olmak, birbirine bağlı olmak, sımsıkı bir Allah sevgisiyle. Sevgili kardeşlerim, işte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir güzelliği yaşıyoruz. Allah yolunda niçin varız? Bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın bizim için düşündükleridir. Ne düşünüyor Allah-u Teala insan hakkında? İnsanlardan bir talebi var ve düşüncesi bu talebin etrafında şekilleniyor. Talebi mi? Bizleri mutlu kılmak. İstediği bir tek şey var, tek bir şey, bizim mutluluğumuz. Allah-u Teala insana da verilen mahlukundan sadece bir tek şey ister, insanın mutluluğu. Kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk biz insanlarız. Bütün kainatı bizler için yaratmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, kainat insanlar için yaratıldı. İnsansa Allah için yaratıldı. Öyleyse kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Siz Allah katında kıymetlisiniz. Allah'ın en çok özenerek yarattığı mahluklarısınız. Öyleyse bir dizaynı devreye koyuyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek üzerine kurulu bir dünyaya adım attınız. Eğer bizlerin arasına katıldıysanız. Nefreti, kini, düşmanlığı unutacaksınız. Sevgiyle yaşamaya başlayacaksınız. Ve adım adım sevgi sizi kucaklayacak. Sevginin çevresinde kendinize bir yer bulacaksınız. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız adım adım. Öğreneceksiniz ki en önemli hissi insanoğlunun sevgidir. Sizleri düşmanlıkların yok olacağı, dostlukların, sevginin sizleri birbirine bağlayacağı bir yeni hüviyete davet ediyorum. Sizler sevginin çocukları olacaksınız. Şu dünya adı verilen gezegendeki kin, nefret, düşmanlık dünyaya yön veren şu anda işte bunlar. Her tarafta insanların birbirini öldürdüğü, birbirine acı çektirdiği, nefslerinin afetlerinin taleplerinin üzerine başkalarına acı verdikleri bir dünyada yaşıyoruz. Allah'ı tanımayan zavallı insanlar hem başkalarını rahatsız ediyorlar, hem de kendileri rahatsızlığın bir devamını yaşıyorlar. Bir başka ifadeyle mutsuzlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutsuz insanlar. Allah'ın kanunlarını hem bilmiyorlar hem de şeytanın öğretisine doğuştan itibaren açık oldukları için şeytanın dümen suyunda bir hayat tayin etmişler kendilerine. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek onlar için normal bir olay. Allah'ın emrettiklerini yapmamakta, yerine getirmemekte, ifa etmemekte. Her tarafta azık suratlı, huzursuz insanlar görüyorsunuz. Onlarla birlikte yaşıyorsunuz. İşte bu kapkaranlık tablo için Allah sizleri bir ışık olarak değerlendiriyor. Sizler geleceğin ışıklarısınız. Sizler en güzele dönük bir muhteva taşıyorsunuz. İnsanlar mutluluğu, huzuru, şu dünya adlı gezegende saadeti yaşamayı sizlerden öğrenecekler. Çünkü Allah'ın öğretisi dünya insanının %90'ından çok daha fazlası tarafından unutulmuş. Artık insanların kalpleri mutluluk şarkıları söylemiyor. Şu dünyaya insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olarak geliyor. Ve nefslerindeki o afetleri nasıl yok edecekleri hakkında hiçbir bilgileri yok. Bütün dinlerin normal öğrettiği dizaynı içerisinde iblis insanlara bütün güzellikleri unutturmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün güzellikleri, mutlulukları insanlar unutmuşlar. Herkes birbirini kandırmakla, başkalarına menfaat sebebiyle acı çektirmekle meşgul. Tabii bunu yapanlar elbette kendileri de ızdırap çekiyorlar. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu devir, yeni bir devir. Hidayet asrı, asrı hidayet. Hepinizi Allah'ın mutluluğunun reçetesini öğreterek o hedefe hem yönlendirmek hem ulaştırmak ve sizin mutluluğu başkalarına ulaştırmanızla toplumun güzellikleri paylaşması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hedefi son derece açık. O sadece mutlu olmanızı ister. Bütün fazlarını buna göre koymuş. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslim edin diyor. Bunun manası cennet saadetinin 7. cenneti, en üst cenneti. Bunun manası dünya saadetinin %100'ü. Bu şemsiye içinde adım adım mutlulukların daha üst boyutunu yaşamak hepiniz için geçerli olan işte bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte size mutluluğu anlatmak istiyorum, saadeti anlatmak istiyorum, huzuru anlatmak istiyorum, iç huzuru. Bir sulh ve sükun haline nasıl ulaşacaksınız? Allah'ın bu konudaki kanunları ne? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Evvela mutluluk deyince insanların aklına cennet saadeti geliyor. Ve herkes ümitsiz. Bir takım insanlar öğrendikleri yanlış bilgiler sebebiyle çok ümitsiz. Sahabenin bile diyorlar sadece 10 tanesi cennete girebilecekmiş. Geri kalanı giremeyecekmiş. Onlar giremediğine göre biz nasıl gireriz bu Allah'ın cennetine bu kadar zor olduğuna göre? Halbuki bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. İşte Araf 157 Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Ümmi nebi resule tabi olanlar, onlar felaha erenlerdir. Kur'an-ı Kerim 7 tane felah kademesi sayıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erenler. Birinci kademesi felahın. İrşad makamına 10 tane ihsanla ulaşıp tabi olanlar. İkinci felahın sahipleri. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler. Üçüncü seviyede felahın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Dördüncü seviyede felahın sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim edenler, beşinci seviyede bir felahın sahipleri, irşada ulaşanlar altıncı seviyede bir felahın sahipleri ve hakka tukatiye takvaya

Yani bir hakkın takvaya, yani hakkun yakın seviyesindeki takvaya ulaşmaksa 7. felahı içeriyor. Öyleyse herkes için felah, kurtuluş söz konusu. Ama Allah'ın şartları var. İstediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Ve sadece bunu sağlamak için Allah Teala size bunca mukaddes kitap indirmiş. Hazreti bütün nebilere Allah Teala mukaddes kitapları indirmiş, şeriat kitapları. İnsanları mutluluğa ulaştırmak için. İnsanlara cennet saadetini ve dünya saadetini yaşatmak için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları Allah'ın bir muhteşem dizaynı.

O yüce Allah her şeyin en güzelini zannetmiş. Sizi mutluluk hedefine ulaştırmak için daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluklara ulaştırmak için muhtevayı bütünlemiş. İnsanlara sorun bakalım. Mutluluk nedir? Saadet nedir? Acaba size ne diyecekler? Birçok insan geçici zevkleri mutluluk zannetmekte. Mutluluk devamlı bir veteridir sevgili kardeşlerim. Kesintisiz bir saadet halini içerir. Zevkler gelir yaşanır, yaşandıktan sonra biter. Ama mutluluk zevk gibi geçici bir şey değildir. Mutluluk kalıcıdır. Öyleyse kime mutlu diyebiliriz? Mutluluk iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir saadet halini, sulh ve sükun halini ifade eder. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun halini ifade eder. Mutluluk olayların sizi etkileyemeyeceği bir noktaya ulaştığınız zaman gerçek anlamda tecelli eder. Allah Teala sizlere olayların tesirinden nasıl kurtulabileceğinizi öğretiyor. Bilin ki olaylar önemli değil. Olayların insan üzerindeki tesiri, insanda oluşturduğu tesir önemli. Nefsinizin afetleri var. Onların üzerinde oluşan tesirler size sadece mutsuzluk, huzursuzluk yaşatırlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğu bir sulh ve sükun hali olarak dizayn etmiş Allah Teala. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de sizi kapsayacak olan bir güzellik. Sevgili öğrenciler, kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun ki Allah'ın bir mutluluk reçetesi var. O reçeteyi bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekte vazifeliyiz. Mutluluk reçetesi 7 safhada tamamlanıyor. Hangi seviyedeyseniz onun mutluluğunu ya da mutsuzluğunu yaşarsınız. Öyleyse bir insan için güzel olan nedir diye mi düşünüyoruz? Bir insan için güzel olan Allah'ın güzelliklerini yaşamak.

Evet ya, mutluluğun ilk safhası. Cennetin mutlaka elde edildiği bir noktadan bahsetmemiz lazım. İnsanlar kendilerini neyin cennete götüreceğini, neyin cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Bu konuda Kur'an kültüründen yoksunlar. Bu yoksun olanların başında da Kur'an'ı en iyi bildiklerini iddia eden ve Kur'an tefsiri yapanlar geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz onlara desek ki cennete gitmeyi ümit ediyor musunuz? Eğer samimiyseler hepsi ümit edemiyoruz diyecekler. Ya da demeleri lazım. Neden? Çünkü Allah'ın reçetesini bilmiyorlar. Bu konuda cennet sahibi konusunda insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, büyük ümitler besleyenler. Bu insanlar diyorlar ki Allah Teala Mümin suresinin 40 numaralı sure 40. ayet-i kerimesine diyor ki kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Biz de evvel Allah müminiz. Öyleyse bizi de Allah Teala mutlaka rızıklandıracak. Cennetinde biz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğiz. Şimdi soruyorsunuz. Hay Allah razı olsun diyorsunuz. Gerçekten Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi, gerçi siz küçücük bir noktayı atladınız o ayetten ama olsun. Ayet öyle söylüyor. Allah müminleri cennetine alacak ve hesabını rızıklandıracaktır. Yalnız bunu söylediği zaman bir işaret de veriyor orada. Amel-i salihat yapanların mümin olduğunu söylüyor. Ve o müminleri, amel-i salihat yapanları cennetine alacağını söylüyor. Siz diyorsunuz, amel-i salihat yapıyor musunuz? Cevap alıyorsunuz, o. Sorulur mu diyorlar, biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Bunların hepsi amel-i salihattır. Yani güzel amellerdir. Ya iyi işlerdir diyecekler. Çünkü 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin 15'ten fazlası amel-i salihata iyi işler diyorlar. Onunla amel-i salihatla amel edenlere de iyi işler işleyenler diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne kadar raylarından, rezelerinden çıkarmışlar her şeyi. Ne kadar ümitsiz bir hale getirmişler Allah'ın dinini. Bir kısım insanlar da çok kolay diyor. Biz müminiz. Mümin olduğumuza göre Allah bizi mutlaka cennetine alacak. Belki biraz başlangıçta günahlarımız sebebiyle cehenneme atacak. Orada bizi leblebi gibi birazcık kızarttıktan sonra ondan sonra doğru cennet. Çünkü biz müminiz. Peki kardeşim diyorsunuz, siz nereden biliyorsunuz mümin olduğunuzu? Diyorlar ki kim Allah'a inanırsa
O mümindir, inanmayan da kafirdir. Hatta size biraz da kızacaklardır. Kardeşim, iman kelimesi inanmak değil mi? Mümin kelimesinin de lügat manası inanan değil mi? Evet, doğru. Hakikaten lügat manası bu. Öyleyse bitti diyorlar. Biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Gördünüz mü? Bitirdiler işi. Madem ki Allah'a inanıyorlarmış, öyleyse müminlermiş. Ah sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar nelerle meşguller. Ve tabi böyle olunca ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Müminleri de Allah-u Teala cennetini alacaksa ne işim var benim diyor, namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle. Ben müminim diyor, Allah'a inanırım. Allah'a inandığıma göre de Allah-u Teala beni mutlaka cennetine alacak. Ben doğru posta cennete gireceğim. Ha, gerçi ben ibadetlerim falan yapmadığıma göre bir günahkarım. Ama anlıyorum ki Allah-u Teala beni günahlarım kadar evvel cehennemine alacak. Sonra oradan çıkarıp sonsuza kadar cennete yaşatacak. Böyle bir inancın sahibiyim diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüşlerden birisi bu. Bu insanlara diyeceksiniz ki, aziz kardeşim, mümin olmak Allah'a inanmakla gerçekleşmez. Ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyen kişi gerçekten Allah'a inanıyor ama diliyle mümin. Neden? Ben kalben de inanıyorum. İnanıyorum ki, kalben de inanıyorum ki ben Allah'a inanıyorum. Sevgili kardeşlerim, bir insanın kalben mümin olması tam 7 tane kalp şartına bağlıdır. O kişinin kalbindeki ekinleti, idraki önleyen müesseseyi Allah alacak. Madde 1. O kişinin kalbine ihbat koyacak, idraki sağlayan bir ilahi kompütür koyacak. 2. Sonra 3. faktör. O kişinin kalbindeki Allah'ın nurlarının girmesini temin edecek nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek. Çünkü Allah-u Teala nurlarını yukarıdan aşağı inzal ettiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i inzal ettiğini, indirdiğini söylüyor. Nurları da ikişer ikişer inzal ettiğini, indirdiğini söylüyor. Öyleyse kapı, kalbimizdeki kapı aşağı dönükse yukarıdan aşağı inen nurlar kalbimize giremez. O aşağı dönük olan kapıyı Allah'a çevirmemiz lazım. Bu

Ve bu dört tane kalp şartına 10 tane insanla mürşidine ulaşan kişi bu dört tane kalp şartında mutlaka sahibidir. Ya da kim bu dört tane kalp şartına sahip olmuşsa o Allah'tan 10 tane ihsan alan kişidir. Bu kişi irşat makamına ulaştığı zaman 5., 6. ve 7. 3 tane kalp şartı daha oluşur. Bir, Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini alır kalpten dışarı atar. Üç, kalbin içine imanı yazar. İşte kalbin içine imanın yazılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bir insanın kalbine Allah-u Teala imanı yazmadıkça o kişinin kalbi mümin olamaz. O kişi diliyle ben müminim diyen bir kişidir. Ama Allah-u Teala onları mümin standartlarında kabul etmiyor. Kalbinin içine imanın girmiş olması lazım. İşte Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onların kalbinin içine imanı yazarız. Başların üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz. Kimin başının üzerine Allah-u Teala

Devrinin ruhunu getirirse, ki 10 tane ihsanla tabi olan kişinin başının üzerine mutlaka bu gelir. Onun üzerine Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbin içine imanı yazar. Kişi böylece kalbinde 7 tane imanın şartı gerçekleşmiş olan kalbine iman yazılmış bir kişi olur. Eğer yazılmazsa ne olur? O kişi Allah-u Teala mümin standartlarında kabul etmez. Hücurat 14'te bunu söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. İslam'a girdik deyin. İslam olduk deyin. Yani İslam standartlarının içindeyiz. Ama mümin olduk demeyin diyor Allah Teala. Çünkü sizin kalbinizin içine iman girmedi diyor. Yani Allah kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alıp kalbinizin içine imanı sokmadı. İmanı yazmadı. Yazsaydı o zaman kalbinizden küfür çıkmış ve kalbinizin içine iman girmiş olacaktı diyor. Şimdi Mir Bakan'ın değerli mensupları, Allah'ın Üniversitesi'nin değerli mensupları, sizler kalbine iman yazılan müminlersiniz. Ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ettiniz, şükrediniz azdır bu şerefe nail olmanız diye. Kalbinizin içine Allah

imanı yazdı. Öyleyse insanlar sadece ben Allah'a inanıyorum, madem ki inanıyorum, öyleyse müminim diye bir tek şarta dayalı olarak kendilerini mümin olduklarını iddia ediyorlar. Çünkü şeytan onlara öyle telkinde bulunmuş. Demiş ki, iman inanmak demek. Mümin de Allah'a inanıyorsa o kişi bu kelimenin gerçek manasına sahiptir. Kim Allah'a inanıyorsa o kişi mümindir. Kafir mi diyorsunuz? O da inanmayandır diyor. Ve insanlar bu 7 tane kalp şartından hiç haberleri olmayarak yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. İnsanların bilmediği bir gerçek. Evvela inanç şartını alimler altıya çıkarmışlar. Allah'a inanacaksın, bir diyorlar. Allah'ın meleklerine, iki, mukaddes kitaplarına, üç, Resullerine, dört. Ba'sü, ba'del, mevte. Ölümden sonra kıyamet günü tekrar hayata geri döndürüleceğimize. Beş. Ve genel olarak bizim alimlerimiz diyorlar ki, hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanacaksın. O zaman mümin olursun. Evvela hayır Allah'tandır. Tamam. Ama şer bizim nefsimizdendir. Şer hiç kimseye Allah tarafından gönderilmez. Zaten Allah'ın koyduğu kanunlara göre bu mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir kişinin şerre ulaşması demek, o kişinin derecat kaybetmesi demek. Şer kişinin seyyiat kazandığı noktadır. Yani negatif dereceler kazandığı noktadır. Yani günah işlediği ve derecat kaybettiği noktadır. Öyleyse Allah'ın insana ulaştırmak istediği her şey kader adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bir olay bize tesir etmişse ama o olayın vücuda gelmesinde bizim hiçbir rolümüz yoksa, başka bir iradenin isteğiyle o olay vücuda gelmişse, mesela bir başka insanın, bir cüz-i iradenin, mesela sünnetullahın veya mesela Allah'ın bizatihi ilahi iradesinin neticesinde o olay gelmiş, vücuda gelmiş olabilir. Şimdi böyle bir ortamda bize bir olay isabet etmişse, Allah Teala bir musibetin isabet etmesi olarak ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'inde, başımıza bir şeyler geliyor. Bir takım olaylar geliyor. Bu olaylar bizi ya üzüyor ya da sevindiriyor. Biz insanlar olayları sevinmemize veya üzülmemize göre değerlendiririz. Bizi sevindiren bütün olaylar bize göre hayırdır. Bizi üzen bütün olaylar bize göre şerdir. Oysa ki Allah Teala derecat kazandıran olayları hayır, derecat kaybettiren olayları da şer kabul ediyor. İşte Allah'ın hayır ve şer ölçüsü. Derecat kazandıran olaylar hayır, derecat kaybettiren olaylar şer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylar vardır bize derecat kazandırır.
Ama hoşumuza da gitmez. Bizi üzer. Biz üzülüyoruz diye o olay şer olacak değildir. Derecat kazandırdığı için o bir hayırdır. Olaylar vardır. Bizi sevindirir. Ama o bir şerdir. İşte bir hırsız düşünün. Araba çalmış. Şer işlemiş. Derecat kaybetmiş. Şer işlemiş. Ama seviniyor. Demek ki insan sevindiği olaylarda da derecat kaybedebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın.

0: Şuraya ulaşıyoruz. İman 6 inanç müessesesinden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi hayırın ve şerrin Allah'tan olması yanlış. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Yetmez, 6 tane de kalmıyor, 7.'si de var. 7. inanç, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, Allah'a mülaki olmasına iman etmektir. Ne oldu? 7 tane kalp şartı oldu, 7 tane inanç şartı oldu. 3 tane de vasıf şartı var. Ruhumuz bizden ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış olmalı mümin olabilmemiz için. Nefsimiz, nefs tezkiyesine başlamış olmalı. Yani nefsimizin kalbindeki afetlerden temizlenmeye başlamış olmalı. Ve fizik vücudumuz, nefsimizin temizlenmesi ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamalı. Bunların hepsi birer faktör. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde şekillenmiş. Bu muhteva içerisinde her şeyin en güzele ulaşacağı bir ortamda bulunmak. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde bunu gerçekleştirmelisiniz. Size cennetin kapılarını açacak, cehennemin kapılarını kilitleyecek olan bir dileğinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu gerçekleşir. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın cennet saadetine ulaşamazsınız. Tabiatıyla cennet saadetine ulaşamayan bir kişi onun daha ötesinde olan dünya saadetine hiçbir zaman ulaşamaz. Ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Cennet saadetinin birinci basamağını elde ettiniz. Sonra mürşidinize tabi oluyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim ediyorsunuz, irşada ulaşıyorsunuz, iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Her biri daha üst kat cennetlerin sahibi olmanızı, sondaki 7. kat cennetin sahibi olmanızı ifade eder. Şimdi sözüme dikkat edin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın hiçbir cennetine giremezsiniz. Dünya saadeti de hiçbir şekilde sizin olmaz. Hayatınız boyunca mutsuz bir insan olarak yaşantınızı devam ettirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ne yaparsa yapsın Allah'ın cennetine ulaşamaz. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Ne yapmış Allah Teala kolaylığı bize vermek için? Son derece basitleştirmiş işi. Ey benim kulum diyor, ben seni yarattım. Seni hayata getirdim, ben senin Rabbinim, seni yaratanım. Senin mutlu olmanı istiyorum. Ve o kadar kolay bir sebeple seni cennetime alırım ki, inanman bile zor. Eğer bana ulaşmayı dilersen diyor, ben seni mutlaka cennetime alırım diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilersen ben seni mutlaka cennetime alırım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır. Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Ve Allah'ın sözünde hulf yok. Yöneleni mutlaka kendisine ulaştıracak. Burada kaideyi koyuyor. Kim Allah'a yönelirse onlar mutlaka Allah'a ulaştırılır Allah tarafından. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o Allah'a yönelmiştir. Bunun üzerine Allah'ın o kişi üzerinde tam 10 tane ihsan vererek o kişiyi cennet mutluluğuna hazırlaması söz konusu. İkinci kat cennete hazırlaması söz konusu. Yoksa kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadeti birinci kat cennetin sahibi kılmıştır Allah-u Teala onu. Geri kalanlar adım adım elde edilecektir. Nitekim bir kişinin bu düzen içerisinde ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmadan evvel ki kazandığı iki kademe cennet, onun dünya saadeti konusunda henüz hiçbir şeye sahip olmadığı bir ortamda tecelli eder. Nefsinin kalbinde hiçbir aklanma olmadığı için dünyada o kişi nefs tezkiyesi yapmamış bütün insanlar kadar memnun olabilir. Ve aslında her zaman problem içinde kalır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamağa kadar dünya saadetinden hiçbir şey kazanamazsınız. Sadece iki kat cennet saadeti alırsınız. İkinci katın sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah sizi mutlaka bu noktaya ulaştırır. Sonra ruhunuz vücudundan ayrılıp nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu dünya saadetinizin adım adım gerçekleşmesidir. Nitekim 7. gök katını aşıp da Allah'ın zatına ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu afetlerin yerini ruhunuzun hasletleri almıştır. Bu afetlerin yerini ruhunuzun hasletleri gelip almıştır. Bu meseleyi halletmiştir. Ve bu noktada siz dünya saadetinin %50'sini elde edersiniz. Sonra artacak dünya saadeti 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecek. Öyleyse mutluluk adı verilen müesseseye dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyi sizin için yaratan Allah-u Teala saadetinizi mutlak olarak ister. Sizin için söz konusu olan şey dünya saadetini yaşayabilmek, cennet saadetini yaşayabilmek. Ve Allah-u Teala hepinizi bunu yaşayabilecek olan bir fıtratla, hanif fıtratıyla yaratıyor. Fıtratınızda, yaratılışınızda, vücudunuzun, nefsinizin ve ruhunuzun yapısında sizi mutluluktan mutluluğa ulaştıracak olan bütün hususiyetler mevcut. Siz mutlu olmaya ehil bir mekanizma ile yaratıldınız. Fakat mutluluğunuzun bütün başlangıç kapıları kilitli. İradenizi kullanmadıkça, iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, böyle bir talebiniz olmadığı sürece, iradeniz devreye girmedikçe, kapıların açılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Gözleriniz bakar görmez, kulaklarınız duyar ama siz işitmezsiniz, manaya varamazsınız. Kalbiniz içinde ekinet olduğu için idrak edemez. Yetmez. Kalbiniz mühürlüdür. Gene yetmez. Kalbinin içinde küfür kelimesi vardır. Herkes kulvara eşit şartlarda girer. Peki ne zaman mutlu olacaksınız? Ne zaman nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikre ulaşır ve yok ederseniz, işte o zaman sizin için dünya saadetinin tamamı oluşur. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde bütün afetler yerli yerine oturur. Nefsin kalbini, nefsin afetleri yerine artık ruhun hasletlerinin eşitleri olan, eşidi olan fazl partikülleri dolduracaktır. Manası, Allah size neyi emretmişse, eskiden nefsinizin afetleri buna şiddetle itiraz ederken asla yapmak istemezken Allah'ın emirlerini, şimdi nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolu olduğu için nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsinizin kalbindeki afetler yok oldu. Yerlerini faziletlere bıraktılar. Ve nefsinizin kalbindeki afetler Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka işlemek istiyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbine hakim olan afetler değil, faziletler. Allah neyi yasak etmişse asla onu işlemek istemezsiniz. İşte böyle bir dizaynda kişinin iç dünya saadeti oluşur, kişinin dış dünya saadeti oluşur, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde saadet oluşur. Mutluluk oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bir insanın Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmesi Allah-u Teala tarafından son derece kolaylaştırılmış ve Allah-u Teala 21. basamağa ulaştırmayı garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani 28 basamağın 22.sine o kişi mutlaka ulaşır. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı kim dilerse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka bu hedefe ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İç dünyanızda nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istediği zaman, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemedikleri zaman, o zaman mutluluğu yaşarsınız. İç dünyanızda mutlu olursunuz. Çünkü içinizdeki kavga bitmiştir. Sona ermiştir. Nefsinizle durumunuz artık aynı şarkıyı söylemektedir. Emirlere mutlak itaat, yasaklara mutlak riayet. İç dünyanızda mutlaka saadete ulaşacaksınız. Dış dünyanızda da başka insanlarla kavgayı bitireceksiniz. Çünkü nefsinizdeki afetler yok olduğu için başka insanlara artık siz kötü davranışlarda bulunamazsınız. Nefsinize tabi olamazsınız. Böyle bir hata işlemeniz mümkün değil. Başkalarına kötü davranmadığınız için onların sizden evvela bu sebeple huzursuz olmazsınız. Bu kötü davranışta bulunmadığınız için yetmez. Onların sizden intikam almaları söz konusu olur. Eğer siz onlara kötülük ederseniz böyle bir olayı da yaşamazsınız. Kimse sizden gidip intikam almaz. İntikam alabilecekleri bir olay mevcut olmadığı için. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra stres sebebiyle de huzursuz olmazsınız. Ve bir güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için mutlak bir saadet hali yaşarsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşarsınız. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz. Dış aleminizde fizik vücudunuzla başka insanlar arasındaki kavgayı bitirdiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden artık bir sıkıntınız yok. İşte saadete iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkinizde bu standartlarda ulaşırsanız, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlıyorum. Allah'ın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahin kılması için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzi billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir defa daha hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde beraberiz. Şeytanın tuzaklarından birisi bu akşamki konumuz. İnsanlar cehennemden çıkıp cennete girebilirler mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Eğer dışarıda öğretilen din öğretisine bakarsanız, elbette diyorlar, biz mutlaka cennete gireceğiz. Biraz anlatır mısınız dediğinizde diyorlar ki, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de müminleri kadın olsun erkek olsun cennetime alacağım, hesapsız rızıklandıracağım. Biz de müminiz. Öyleyse mutlaka Allah bizi cennetine alacak. Evet, belki ibadetlerimizi yapamıyoruz. Belki günahlarımız var. Ama neticede biz mümin olduğumuza göre Allah Teala cehennemde biraz bizi hafif tertip kavurduktan sonra cennetine mutlaka alacaktır. Böyle diyorlar. Onlara sorduğunuzda, ay Allah razı olsun, çok güzel. Mümin olduğunuzu nereden biliyorsunuz? Çok basit. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Mümin iman eden demek, inanan demek. Biz de evvel Allah'a inanıyoruz, Allah Teala'ya, öyleyse biz müminiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, baştan aşağı yanlışlarla yazılmış bir anlatım biçimi. Allah Teala kadın olsun erkek olsun bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır dediği Mümin suresinin 40. ayeti kerimesinde müminin tarifini vermiş. Onlar ki amülü salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Nefs tezkiyesi yapanlar yaparlar. İşte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Kadın olsun, erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ne diyormuş? Nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yapanlar mümindir diyormuş Allah Teala. Peki şeytan ne diyor? Demin söylediklerini diyor. Mümin iman eden kişidir. Allah'a inanan kişi mümindir.

Sevgili kardeşlerim, mümin kavramına dikkatle bakın. Allah'a inanmak kişiyi ne yazık ki mümin kılmıyor. İsterseniz bir tecrübeden geçirin insanları. Bir yolun, işte bir yolun kenarına durun. Ard arda geçen 100 kişiye, 200 kişiye mümin olup olmadıklarını sorun. %90'dan daha fazla müminim cevabını alacaksınız. Devam edin, 1000 kişiyi çıkartın, gene %90'dan daha fazlasının mümin olduğu cevabını alacaksınız. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Bütün müminlerimi cennetime koyacağım diyordu. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyor? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamette müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka ve bütün fırkalar. Öyleyse şeytanın dediklerine kulak verelim. Ne diyordu Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince Allah'ın söylediklerine karşı? Ey İblis diyor Allah Teala. Seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde ettirmeyen sebep neydi? İblis, şeytan cevap veriyor. Sen onu topraktan yarattın, beni ise ateşten, dumansız ateşten, bir cin, iblis cin tayfesinden bir mahluk. Ve diyor, sen beni dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın, onu ise topraktan yarattın. O necistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Allah'ın söylediğine bakalım dikkatle şimdi. Şimdi ben ona ruh üfürdüm diyor. Hazreti Adem'e ruh üfürmüş. Öyle diyor, şimdi ben bu ruhu üfürdükten sonra hadi bakalım hepiniz Adem Aleyhisselam'a secde edin. Hepiniz diyor. Kim oluyor Adem Aleyhisselam? Kendisinde Allah'ın ruhu bulunan, Allah'a tekrar iade etmek mecburiyetinde olduğu Allah'ın ruhunun sahibi. Onca mahlukat arasında sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Allah'a geri gönderilecek bir ruh sadece insandadır. Allah Teala demiş oluyor ki, ona ruh üfürdüğüm için bana ait bir varlık, tekrar bana dönecek olan bir emanet, onda meknuz olduğu için, onun içinde şu anda o ruh mevcut olduğu için bu sebeple ona secde etmenizi istiyorum. Allah Teala diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Sen recmedildin, kovuldun. Gideceğin yer cehennemdir. Ebediyet sonsuza kadar ebediyen cehennemde kalacaksın. İblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar ertele. Ertele ki ben onun bütün zürriyetinin önlerine çıkayım. Sırat-ı müstakimlerin üzerine oturayım.
ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin sırat-ı müstakimine ulaşmanı engelleyeyim. Böyle yapacağım ve pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Bu Allah'ın huzurunda söylediği söz, insanlarla alakalı sözü. Bu ayetle Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi birbiriyle yakın bir ilişki içindedirler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi buradaki şeytanın sözünün sonucudur. Şeytan kıyamet günü insanlara verdiği sözü, insanlar için verdiği sözü yerine getirdi diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. 72'si cehenneme mi gidecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu fırkanın adı ne? Fırkayı Naciye. Peki bu fırkanın özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Bu fırkanın özellikleri onların da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde oluşu diyor. Ve bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de bu sözler aynen mevcut. Enam suresi 153. ayet-i kerime ve bi ahdillahi evfu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki sizi Allah'ın yegane yolundan ayırırlar, fırkalara bölerler. Tabii gideceğiniz yerde cehennem olur. Kurtuluş yolu sadece bir tane. Ne geçiyor Enam 153'te? Fırkalar, bütün fırkalar ve kurtuluşa ulaşan bir tek fırka, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kimlerdir? Müminlerdir.

Bu iki ayeti karşılaştırdığımız zaman belli oluyor. Diğer bütün fırkalar iki ayette de var. Kurtuluşa ulaşan bir fırka iki ayette de var. Birinde müminler adıyla geçiyor, birinde de sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, onlar müminlerdir neticesine net olarak ulaşıyoruz. Müminler, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fatiha suresinde ne diyorduk Allah-u Teala'ya? İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi senden öğrenmek isteriz. İhtina sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Mürşidimize ulaştır. Tabi olalım. Ve devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelsin. Ruhumuza emir versin ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakimin üzerinde ol. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olalım. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Gayril magdubi aleyhim, gadap duyulanların, kimlere Allah-u Teala gadap duyuyordu? Mümin olmayanlara. Mümin olmayanların, kafirlerin yolu değildir. Valeddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Ali İmran 164'te Allah-u Teala müminlerin üzerine nimet olsun diye diyor. Bir Resul tayin ederiz. Göndeririz. Müminlerin üzerine nimet olan Resul. Devrin imamı. Nasıl nimet oluyor? Ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele 22'ye göre ve orada kalıyor. Ve onların kalplerinin içine Allah o zaman imanı yazıyor. Mümin oluyor insanlar kalplerinin içine iman yazıldığı için. Öyleyse kurtuluşa ulaşanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, velayette olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi kurtuluşa ulaşanların, yani cehenneme gitmeyeceklerin, cennete gireceklerin ölçüsü verilmiş burada. Allah'ın emrini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Dört sırat-ı müstakimden bahsediyor Allah-u Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an imajiner kuvve platformunda bir sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine ulaşıncaya kadar bu böyle devam ediyor. Ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılıyor. Gerçek bir sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru yola çıkacak olan bir sırat-ı müstakim. Allah'a doğru o kişinin ruhunu götürecek ve Allah'a ulaştıracak olan bir sırat-ı müstakim. Ruha göre fizik bir sırat-ı müstakim. Fizik vücudu için bir sırat-ı müstakim oluşturuyor Allah-u Teala. O kişinin kemal derecelerinde olgunlaşmasını sağlayan. Sonra aynı anda nefsini tezkiye ederek kişi
sırat-ı müstakimin üzerinde kemal derecelerinde ilerliyor. Aynı zamanda iradesinin sırat-ı müstakimi söz konusu. Nefsin afetleri azaldıkça iradesi giderek güçleniyor kişinin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece başların üzerinde nimet bulunanların yolu sırat-ı müstakim. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, onlar kurtuluşa erenler. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Yolunuzdan vazgeçmedikçe hep sırat-ı müstakimlerin üzerinde devam edersiniz. Ve bir gün başka insanları da sırat-ı müstakime çağıran olursunuz. İrşat makamına tayin edilirsiniz. Onları Allah-u Teala sırat-ı müstakime çağıranlar olarak adlandırıyor. Allah'a çağıranlar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a çağıranlar. Şimdi nereye ulaşıyoruz? Mümin kavramına ulaşıyoruz. Sadece müminler kurtulacaklar. Öyleyse iblisin dediği mümin kavramı doğru mudur? Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Yanlış. Allah-u Teala'nın söylediği o değil. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki onlar müminlerdir ki onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Amel-i salihat yaparlar. Nefs tezkiyesi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk adımlarını attığınız bir nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının yerleştirme ameliyesi. Yerleştirilmesi ameliyesi. Zikirle gerçekleşir. Belli şartlara sahip olmanız kaydıyla. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onlar Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki Habibim, hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizin mührünü açmadı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Ve kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazsaydı kalbinize iman girmiş olacaktı. Ama girmedi. Bu sebeple siz mümin değilsiniz diyor Allah-u Teala. Mümin olmanın başladığı yerle hidayetin başladığı yer, ameli oluşun başladığı yer, felahın başladığı yer, hep aynı nokta. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Müminlerin gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor. Şeytan Allah'ın yolundan men edenlerden bahsediyor. Onların kafir olduklarını, aynı zamanda da zalim olduklarını söylüyor. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدْرَ عَنْ سَب۪ينِ اللّٰهِ قَدْ تَعْلُدَ لَلَنْ بَعِيدًا
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kendileri Allah yolunda değiller. Başka insanları da Allah yolundan men ediyorlar. Onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Başka insanları da Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden men ettikleri için. Orada kalıyor mu? Hayır, devam ediyor Allah Teala. Onlar diyor, Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer mümin olsalardı ne olacaklardı? Allah'a ulaşmayı dileselerdi. Allah onların müşriklerine ulaştıracaktı. O zaman bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara mağfiret etmiyor. Bunlar mümin değil. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları mümin kabul ediyor. Mümin kavramının alt noktası neresidir? Kişinin mürşidine ulaştığı, kalbine iman yazıldığı yer mi? Hayır. Daha alt bir nokta var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Mümin olmayanların hüsranda olduğunu görüyoruz. Dalalette olduğunu görüyoruz. Hüsranda olanlar dalalettedir diyor Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi. Bakıyoruz ki bunlar hüsranda olanların tarifinde onlar diyor Allah Teala onların günahları sevaplarından çoktur. Onların girecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimdir hüsranda olanlar? Derecatları itibariyle cehenneme gidecek olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar kimlerdir? İşte bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hüsranda olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü o aminudur. Amin olanlarsa hüsranda değiller. Vel Asr suresine göre Vel Asr, asra yemin olsun. İnne insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İlle lezine aminu. Ama amin olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar değil, sevapları günahlarından fazla olanlar, onların ise gideceği yer Allah'ın cenneti. Amin olanlar dalalette değil, amin olanlar hüsranda değil, amin olanlar küfürde değil. Peki kalplerine iman yazılmış mı? Hayır, yazılmamış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbine iman yazılmamış kişi başka. Allah'a ulaşmayı dileyen, kalbine iman yazılmamış kişi başka. Neden başka? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah o Allah'a ulaşmayı dileyenlere söz vermiş, onları kendisine ulaştıracak. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehil. Mümin olursa, müşrine ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibi, kalbine iman yazılacak. Ama o noktada da daha mürşidine tabi olmadığına belki devrede de Allah Teala mümin diyor adını. Mümtehine 12'de sana gelen mümin kadınları şu şu şu sözleri sana vermeleri kaydıyla onlara da biat ettir diyor Allah Teala. Sana gelen mümin kadınları diyor. Öyleyse tabi olmak için gelen kadınların hepsini Allah Teala mümin kabul ediyor. Tabi olmak için gelenler Allah'a ulaşmayı dilemişler. Son noktaya gelmişler. Tabi oluyorlar. Tabi oldukları noktada mesele tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, müminlerin gireceği yer Allah'ın cennetidir. Cennetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve o kişi başının üzerine nimet geldiği andan itibaren kalbine iman yazılan bir mümin olacak. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mümin kalbine Allah Teala imanı mutlaka yazacak. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi hak ediyor kalbine imanın yazılmasını. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi kendi zatına ulaştırmaya da söz vermiş. Değil, mürşidine ulaşıp tabi olsun da kalbine imanı yazsın. Onun 7 kademe daha ötesini de garanti ediyor Allah Teala. İşte böyle bir standartta o kişi mümindir. Müminlerin hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama müminlerin, Allah'a inananların hepsi mümin değildir. Kalpleri mümin olup, sözleriyle mümin olduklarını söyleyip kalpleri mümin olmayanlar Allah Teala tarafından mümin kabul edilmiyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta diler, o andan itibaren o kişi mümin statüsüne girmiştir. Artık o kişi mümindir. Allah onu mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Şura 13. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete giren cennette kalır, cehenneme giren cehennemde kalır.

Kitapları soldan verilenler, günahları sevaplarından fazla olanlar, gidecekleri yer mutlaka cehennem. Ama ister kitapları sağdan verilsin, ister soldan verilsin, hepsi mutlaka cehenneme ulaşırlar. Girişte farklılık başlar. Cennete girecek olanlar, cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Gözlerinde hicab-ı mestüre yoktur. Kulaklarında vakra yoktur, alınmıştır. Kalplerinde ikinet yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve cehennemin kapıları buna göre elektronik sistemlerle donatılmıştır. Şeffaf kapılar, o şeffaf kapılardan içeri uçarak girerler cennete girecek olanlar. Ama diğerleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Onlar için cehennem söz konusudur. Cehennemde kalış söz konusudur. E peki, cennete girecek olanlar da girdi cehenneme. Evet, uçarak girdiler. Kapılar hiç engel göstermedi. Çıkarken de engel olmayacaklardır. Elektronik sistemler ona göre ayarlanmış. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin rahim esmasıyla tecelliye başlayan üzerinde Allah-u Teala üzerlerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli gözlerdeki hicab-ı mesuliyi, kulaklardaki vakayı, kalpteki ekineti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böyle olan insanlar kıyamet günü kitaplarını sağdan alanlardır daima. Cehenneme uçarak girerler. Cehennemin şeffaf kapıları onların girmesine engel olmaz. Onların uçarak girdiğini gören cehennemlikler de oradan girmek isterler. Ama şeffaf kapılar onları içeri bırakmaz. Aynı kapılar onların geçmesine müsaade etmez. Onlar için kapı yukarıya doğru kaldırılacaktır. Yerden 20 santim, 30 santim yukarıya doğru kaldırılacaktır. Cehennem bekçileri onlara sual soracaklardır. Sizin yaşadığınız devirde size Allah'ın nezirleri, Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üstelik de biz seni dalalette görüyoruz dedik. Biz onların söylediğini işitseydik ve akıl etseydik burada cehennemde mi olurduk? İfade bu sevgili kardeşlerim. Ve cehennemin kapısı öyle bir miktarda yükselir ki 20-25 santim, bilemedin 30 santim. O kişi oraya girerken burnu mutlaka yere sürtülerek girecektir. Cehennemde kalacakların hepsi şeffaf kapılardan uçarak giremezler. Burunları yere sürtünerek cehenneme kabul edilirler. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı tam 29 tane ayet-i kerime insanların cehenneme girdikleri zaman çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor cehennemde kalacakların. Ebediyen cehennemde kalacağını, cennete girenlerin de ebediyen cennette kalacağını söylüyor. Bu tabii bir olay olarak kabul ediliyor insanlar tarafından. Neden? Çünkü diyor ki Allah-u Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103'te de kimin sevap tartıları hafif gelirse yani günahları ağır basarsa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve bu ayetle beraber daha 28 tane ayet cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve not alınsın diye, bilgi alınsın diye, ibret olsun diye ayetleri bir

defa daha söylemek istiyoruz. Birincisi Araf 36. Allah Teala buyuruyor: Vellezine kezebu bi ayatina ve stekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve onlarla büyüklenirler. Ülâiki ashabın nâri. Onlar cehennem ehlidirler. Füm fîhâ hâlidûn. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ashab 64 ve 65. Allah Teala buyuruyor: İnna Allâhe le'ânel kâfirîne ve e'addelehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara ateş hazırlamıştır. Ve Ashab 64-65 beraberce ikinci ayeti oluşturuyor. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira, ne bir dost ne de bir yardımcı orada bulamazlar. Ali İmran 116 3. ayet-i kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne evlatları onlara Allah'tan gelecek bir şeye, cezaya karşı koymaya yetmez. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Onlar ateş ehlidirler. هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 39, 4. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep orada ebediyen kalacaklardır diyor. Tam 29 ayet-i kerime. Bazıları iki ayet-i kerime oluşuyor. O zaman sayı fazla ama aslında cehennemde ebediyen kalacakları o iki ayetten bir tanesi veya üç ayetten bir tanesi. Onun için onu da tek ayet sayıyoruz. Üç tane saysak, iki tane saysak sayı daha fazla çoğalacak ama hayır. Tek sayıyoruz bu konuşmamızda. 29 ayet-i kerime oluyor. Bakara 217'de Allah-u Teala diyor ki: وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا هَالِدُونَ. Sizden kim dininden döner de ölürse, o kafir olarak ölmüştür, kafir olmuştur. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heba olmuştur. İşte onlar ateş halkıdır. Ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet-i kerime. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Allah'a amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Onlar ki tağutun dostudurlar. O kafirlere gelince kafirler tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürürler onların kalpleri. Onlar ebediyen ateşte, cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kafirler tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve insan ve cin şeytanlar tarafından kalpleri nurdan tekrar karanlıklara götürülür. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bakara 275.
Diyor ki Allah Teala فَمَنْ جَائِهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de ona uyarak artık geçmişi faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Ve emruhu ilallah, işi de Allah'a kalmıştır. Hemen ade fe ulaike ashabun nar. Kim de faize dönerse işte onlar ateş ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır. Cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime beyine 6. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar fî nâri cehenneme halidine fîhâ onlar cehennem ateşinde olacaklardır. Orada ebediyen kalacaklardır. اُلَٰيكَ شَرُّ الْبَر۪يَّ İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. 10. ayet cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasallahe ve resuluhu fe inne lehu nar cehenneme halidine fiha ebeda. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, asi olursa, ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Fe inne lehu muhakkak ki ona o zaman nare cehenneme, cehennem ateşi haline fiha ebeda. İçinde ebediyen kalacağı. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâulâ'yı âliheten mâ verâduhâ ve küllün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi ebedi olarak orada cehennemde kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Ve kâne akıbetehumâ ennehumâ finnâri hâlidîne fîhâ. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Haşr 17. İşte bu ikisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. 12. ayet-i kerime, 13. ayet-i kerime mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Malları ve evlatların onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. İlahike ashabun nari, onlar ateş edilirler. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. On dördüncü ayet-i kerime Muhammed 15. Diyor ki Allah-u Teala وَلَهُمْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ Onlar için orada, cehennemde her türlü semereler vardır. Ve mağfiretün ve mağfiret var cennette. Onlar için cennette her türlü semerat meyveler vardır. Ve mağfiret vardır min Rabbihim Rablerinden. كَمَنْ هُوَ هَالِدُونَ finnâre ve sükû mâen hamîmen fekattâ emâ emâ ehum. Hiç bunların durumu
ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu diyor. Ateşte ebediyen kalan hüve halidun finnari. Onlar ateşte ebediyen kalanlardır. 15. ayet-i kerime müminin 103. Başlangıçta da söylemiştik bunu. Ve men hafet mevazinuhu fe ulaikellezine hasure enfusuhum fi cehenneme halidun. Kimin vezindeki sevap tartları hafifse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Nefsleri hüsrana uğramış olanlardır. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. ayet-i kerime mümin 76. Mutkulu evva ve cehenneme halidine fiha. İçinde ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Febise vesvel mütekebbirin. Tekebbür edenlerin, kibirlerin dönüp gidecekleri yer, dönecekleri yer, ulaşacakları yer ne kötüdür. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethul evvabe cehenneme halidine fiha. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz. Fiha felebise mesvel mütekebbirin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür. 17'de de aynı şey var. Büyüklük taslayanlar, mütekebbirin olanlar. 18. ayet-i kerime iki tane Nebe 21 ve 22 beraberce. İnne cehenneme kânet mirsalen. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Ve Nebe 22 lit tâgîne ve âben. Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Nebe 23 lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Yani ebediyen. 18. ayet-i kerime 3 ayetten oluşuyor. Nebe 21, 22, 23. Ve Nisa 14, 19. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve men yasullâhe ve resûlehu ve yeteadde hududehu yutkilhu nâren haliden fîhâ. Kim Allah'a ve peygamberine asi olursa ve onun hudutlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthilhu ithal edilir, içine sokulur. Naren ateşin haliden fiha orada ebediyen kalmak üzere. 93 ve men yaktül müminen müteammiden fe cezaihü cehennemi haliden fiha. Bir mümini kasten öldürenin cezası cehennemde ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Nisa 169 21. ayet-i kerime illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Sadece cehennem tarikine onlar orada ebediyen kalacaklardır. Nisa 168'de Allah Teala diyordu ki innellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. 22. ayet-i kerime Rad 5. Allah Teala diyor ki
ülakel ağlalü fina anakihim. İşte bunlar boyunlarına kıyamet günde demir halkalar vurulanlardır. Ülaki ashabin nare, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen kalacaklardır. Rad 5, 22. ayet-i kerime. 23. ayet-i kerime. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha. Onlar ayetlerimizi tekzip ederler. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 24. ayet-i kerime. Ala enfusihim bil düfr. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ülâike habitat amalihim. Onların amelleri boşa gitmiştir. Fi ve fi nârihim halidun. Orada ateşte ebediyen kalacaklardır. Tövbe 63-25. ayet-i kerime. Ve enne lehü nâre cehenneme haliden fiha. Onlar için ebedin içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. 26 Tevbe 68 Vel küffare nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Kafirler için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27 Allah-u Teala diyor ki İlâike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş edilirler, orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72 Kıyletülü ebvâbe cehenneme hâlidine fîhâ. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin derler onlara diyor. 29. ayet-i kerime Zuhruf 74 ve 75 İnnel mücrimine muhakkak ki mücrimler, suçlular fî azâbi cehenneme hâlidûn. Cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. La yüftetteru anhum ve hum fihi mublisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen kalacaklardır. Bu ayetler 29 tane ayet. Bunlara Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesi de ilave edilebilir. 30. ayet oluyor. Onlara orada bir yorgunluk cennette olanlardan bahsediyor o ayet. 29 tane ayet saydığımız ayetler şu anda bilgisayarın hafızasına bu söylediklerimizin hepsi girmiş durumda. 29 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cehenneme insanoğlu bir defa girdiği zaman bir daha cehennemden çıkması söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki insanların şeytanın palavralarına kulaklarını tıkamaları söz konusu olmalıdır. İnsanlar Allah'a olan inanıyorlar diye mümin sayılmıyorlar. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe mümin hüviyetinin içine kimse giremez. Girmezse cennete girmesi ihtimali de hiçbir zaman yoktur. Cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki cehenneme girenler oradan bir daha çıkamazlar, çıkmaları mümkün değildir. 29 ayet-i kerimenin tartışmasız, 29 ayet-i kerimenin söylediği şey kesinlikle budur. Cehenneme giren oradan bir daha çıkamaz. Ve hiçbir ayette cehenneme girenlerin oradan çıkıp da cennete gireceğine dair bir işaret yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, İşte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse devrin imamıydı Yunus. O hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
3: Mesela ala muhammed eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha bir büyük mutluluğu yaşamak için beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki varız, hayattayız. Allah-u Teala bizleri yaratmış, hem de kainatın en üstün mahluku olan insan olarak yaratmış. Düşünün ki Allah-u Teala kainatta neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın en kıymetli mahluku olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamalıyız. Bir kedi olarak bir hayvan olarak Allah Teala bizleri yaratabilirdi. Öyle yapmamış. İnsan olarak yaratmış. 3 tane vücut vermiş bizlere. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Şu anda fizik vücutlarımızla fizik alemde beraberdik. Ama akşam gecenin küçük bir kısmında nefslerimizle beraberdik. Bizi görenler hatırlayacaklardır. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yudum yudum yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Var olmanın, hayatta olmanın ve bir yaratıcınızın var olmasının onun kulu olmanın, onun kölesi olmanın mutluluğunu hiç düşündünüz mü? Allah'a köle olmak. Taatesi Allah'ın tasarrufunda olmak. İşte bu nokta sonsuz hamd ve şükrün doruğudur. sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibimiz var. Sahibimiz Allah. Bir sahibimiz olması, Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sahibimiz olması, onun varlığının bizi korumasının, bizi yönetmesinin o büyük huzurunu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bizler boş insanlar değiliz. Bizim sahibimiz var. Allah. Kainatın sahibi, altı ayrı kainatın, altı ayrı alemler dizisinin sahibi, o yüce Allah. İşte o sahibimiz. Öyleyse her şeyin onun için yaratıldığı bir ortamda biz insanlar, insanların kendisi için yaratıldığı bir ortamda o yüce yaratıcımızı hamd ve sena ile anarız, zikrederiz. Hamdolsun ki bizi yarattı ve var olmamızı sağladı ve varız. Varsak sonsuz şükrederiz, hamd ederiz. Öyleyse bir hayatı yaşıyorsunuz. Başlangıçtan bugüne bir hayat. Doğdunuz, bu dünyaya gözlerinizi açtınız. Bir köşesinde bu dünyanın. Hepimiz bu dünyanın bir köşesinde dünyaya gözlerimizi açtık. Uzun süre mutluluğu belki hiç yaşamadık. Bilmiyorduk ki, Allah'ı tanımıyorduk ki, mutluluğun onunla birlikte olmak, onunla birlikte bulunmak olduğunu, mutluluğun ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak, ona hayran olmak olduğunu bilmiyorduk ki. Bilmiyorduk ki dünyadaki hazların en büyüğü başka insanların hizmetinde olabilmek, kendinizi başka insanlara, bir başka deyişle Allah'a adamak. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Allah'a adanmak demek, başkalarının hizmetine adanmak demek. Allah başkaları için yaptığınız karşılıksız her hizmeti kendisine yapılmış kabul eder. Ve bütün etrafınızdaki insanların sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Kim varsa etrafınızda, hasbel kadar şu anda kimlerle beraberseniz, o beraber olduğunuz kişilerin her biri sizin mutluluğunuzun bir penceresidir, bir kapısıdır. Onların mutlu olması konusunda atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her kelime, onları mutlu edebilecek olan her güzel davranış sizler için mutlaka bir muhteva taşıyacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin mutluluğunuzun kapısıdır onlar. Her yerine göstereceğiniz bir küçücük güler yüz, bir hal hatır sorma, bir sıcak davranış, onların ta kalplerine hitap eder. Ve sizin o küçücük davranışınızdan mutluluk duyarlar. Onlarla meşgulsünüz diye, onlarla ilgileniyorsunuz diye, onlarla dostsunuz diye. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, dostluktan öte? Her şey hayatınızın bir parçasıdır. Şu bahçenizdeki otlar, çiçekler, ağaçlar, şu karşıdaki göl, şu mavi beyaz gökyüzü, o pamuk gibi güzel bulutlar. Bahar açmış çiçeklerin baharları adım adım yaprağa dönüşüyor. Su yürüyor ağaçlara. Her yerde bir heyecan, bir sevinç, çığlık çığlığa kuşlar. Sevgili kardeşlerim, hayat, etrafınız hayatla dolu. Günün içi bulutlarla, gökler kuşlarla, toprağın üstü her türlü hayvanlar, kuşlar ve insanlar hayat kazanıyor. İşte göreviniz bu yaşamakta olduğunuz dünyayı kendinize Allah'ın dünyası yapmaktır. Unutmayın, aynı koordinatta bulunduğunuz aynı noktada hem Allah'ın ülkesinde yaşayabilirsiniz, hem şeytanın ülkesi olabilir orası. Merkezi siz olan bir kainatta yaşıyorsunuz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, ne zaman bir başkasına mutluluk vermek için varsanız, Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Yani abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üstünde, pozitif alemde, Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın krallığında yaşarsınız. Ve oradaysanız mutlusunuz. Siz daha başkasına bir iyiliği yapmadan evvel, ona bu iyiliği yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah'ın ülkesi hepiniz için bir mutluluk metiresidir. Bir tarafı, bir kenarı Allah'ın, bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını o yaptığınız güzel davranışın size kazandırdığı derecelerin teşkil ettiği, yani hayrın teşkil ettiği bir üçgende yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Allah'ın alemindeki sizi o süreç içerisinde devamlı mutlu kılacak olan bir alemdir. Allah ruhunuz ve hayır. Eğer daimi zikre ulaşmış olsaydınız, o zaman bir dörtgenin bir karenin içinde yaşayacaktınız. Dördüncü kenarında nefsiniz teşkil edecekti. Allah, ruhunuz, nefsiniz ve işlediğiniz hayır bir kare oluşturacaktı. Allah'ın karesinde, Allah'ın dörtgeninde yaşayacaktınız. İster üçgende yaşayın, ister dörtgende yaşayın. Bunu yaşarken hep Allah'ın güzellikleriyle varsınız. Muhakkak ki oralarda da her şey aynıdır. İşte tomurcuk tomurcuk ağaçlar, bahar, baharın bütün güzelliğini yaşıyor bahçeler. Allah Teala kainatı dilediği zaman bir gelin gibi süslüyor. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiriyor. Kimin için dersiniz? Sizler için. Bütün ağaçlar, bütün baharlar ve bütün baharların dönüştüğü yapraklar, sonra çıkacak olan meyveler hep sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizlerle can dostuyuz. Gönül dostuyuz. Allah'ın sizin ve bizim oluşturduğumuz bir üçgeni temsil ediyoruz. Biz bunları anlatırken aramızda şeytan giremez. Sadece güzellikleri yaşarız. Kalbinizden geçen şey eğer hep güzelliklerse, hedefiniz sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk yaşatmaksa, bunun için yaşıyorsanız, hayatınızın manası buysa, en çok sevk aldığınız şey buysa, o zaman siz bizdensiniz. Siz Allah'tan yanasınız. Biz sizlerdeniz. Allah'tan yanayız. O Allah'tan yana olmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, onlar bizden değildir. Hiçbir zaman bizlerin yaşadığı o sonsuz saadeti, o doya doya mutluluğu yaşayamayacaklardır. Her zaman nefslerindeki afetler ve o afetlere dayalı olarak şeytan onları her fırsatta tokatlayacaktır. Her fırsatta üzüm üzüm üzecektir. Ve bundan büyük zevk alacaktır. Yegane zevki insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak. Yegane hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. O kapkaranlık dünyası içerisinde, kendisine ördüğü örümcek ağlarının içerisinde hep mutsuz, hep huzursuz bir iblis var. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu isterseniz onu tanısaydınız acırdınız. o korkunç dünyası içinde yalnız karanlığa çalışan kafasıyla sadece ve sadece insanları huzursuz etmek için, mutsuz etmek için yaşayan bir varlık düşünün. Kapkaranlık bir varlık. Karanlıklardan hoşlanan, oralarda yaşayan, nasıl yarasalar karanlık mağaralarda yaşayabilirlerse, iblisin de bütün dünyası karanlıktır. Nur en büyük düşmanıdır. Onun için kalbinizin Allah'ın sizlere öğrettiği metotla, zikirle aydınlanması, nurlanması onu en çok kaygılandıran, huzursuz kılan, onun yaşamını, kalbinizdeki yaşantısını yok edecek olan bir sistemdir. Unutmayın, şeytan size nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek suretiyle hükmeder. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın hükmü içerisinde bir hayat geçirirler. Hiçbir zaman da bunun farkına varmazlar. İblis hepsini parmağında oynatır, yönetir, onları hiç çaktırmadan. İşlerinde duydukları o Allah'ın emirlerine yapmamayı emreden, işlerinde duydukları o Allah'ın yasak ettiklerini mutlaka işlemeyi emreden sesin, insanlar hep kendi sesleri olduklarını zannederler. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde şeytanın yeri yok bizim dünyamızda. Onu dünyanızdan çıkarın. Onun size tahakküm etmesine, sizi huzursuz etmesine, sizi elinde oyuncak etmesine müsaade etmeyin. İnsanlık onurunuz ve Allah'ın size verdiği yetkileri bir öyle dizayn içinde oturtun ki yerli yerine, onlar sizi şeytana kul etmekten kurtarsın, şeytanı size kul yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki mümkün. Kim daimi zikre ulaşmışsa o şeytanın kulu değildir. Şeytan onun kuludur. Hep gene Allah'ın emirlerini çiğnetmek için size bir şeyler söylemeye çalışır. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek için. Ve ikisinde de başarı kazanması artık mümkün değildir. İç dünyanızda nefsiniz bir ruh hüviyeti kazanmıştır. Nefsiniz de ruhunuz da bir bahar içerisinde yaşamaktadır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isterler. İkisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Her iki uçta da ister Allah'ın emirleri söz konusu olsun birinci uç, ister Allah'ın yasakları söz konusu olsun ikinci uç, her iki kutupta da şeytan hep mağluptur, mağluptur, mağluptur. Öyleyse görüyorsunuz ki onu her olayda %100 mağlup edebileceğiniz bir gün siz gayret ederseniz mutlaka gelecektir. Daimi zikrin hudutları içine girdiğiniz zaman artık bir kurtuluş ülkesindesiniz. Artık iblis hiç istemediği bir tuzağa düşmüştür. Ne diyordu Allah Teala? Şeytan ve dostları hile yaparlar diyor Allah Teala. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi onlardan her zaman üstündür. Ama Allah'ın hilesinin tahakkuk etmesi için siz vasıf kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu vasıflardan en önemlisi sizi mutlak saadete götürecek olanı daimi zikir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizlerin gönül dostluğu sizleri öyle bir yere taşıyacak ki orada cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. Yani iç aleminizde devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç aleminizde sulh ve sükun tesis edeceksiniz. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız iç aleminizde. Dış aleminizde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Sulh ve sükun. Başka insanlarla ilişkilerinizde artık sizin başkalarının size düşman olması dolayısıyla onlara karşı duyduğunuz kin, nefret, öfke, düşmanlık, gayz, bütün afetler ve onların neticeleri olan duygular hepsi sizi terk etmiş olacaklar. Dış dünyanızda da sulh ve sükunu oluşturacaksınız. Ve mutluluğu yaşayacaksınız. Sonra mı? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde Allah'ın her dediğini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yüksek saadet hali, birinci sınıf bir saadet hali sizi Allah ile olan ilişkilerinizde de kuşatacak. O dünyanın insanı olacaksınız. İç dünyanızı Allah'ın aleminde, dış dünyanızı Allah'ın aleminde, Allah ile olan ilişkilerinizi Allah'ın aleminde yaşayacaksınız. Üç ayrı cepheden de kesintisiz bir saadet, bir mutluluk hali, üç ayrı aleminizde de kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ermek, huzura ermek, işte sizin dünyanız olacak. İç dünyanızda mı? İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Daimi zikre açtığınız zaman. İç dünyanızda savaş var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuza yön veren, onu konuşturan Allah'tır. Nefsinize yön veren ise şeytandır. Nefsinizi konuşturmaz, kendi konuşur. İç sesinizi taklit eder. Hep iç

devam edeyim. Bu diyalektik dizayn iç dünyanızda devam eder gider. Eğer nefsinizi tezkiye edemezseniz ve tasfiye edemezseniz her seferinde iblis sizi yere vuracak ve bundan büyük bir mutluluk duyacaktır, zevk duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla zevki sakın birbirine karıştırmayın. Mutluluk, onu tarif ediyorsanız, mutluluk iç aleminizde bir, dış aleminizde iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üç alemde birden kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamanız demektir. Her açıdan kavganın bittiği bir ortamda olacaksınız. Her açıdan kavganın bittiği bir ortam. Sulh ve sükun hali, mutluluk hali ama devamlı, kesintisiz. İşte iblis size yere vurduğu zaman sevinir, bundan zevk olur ama bu mutluluk değildir. İblisin arkadan huzursuzluk duyacağı bir zevk halini yaşamasıdır. Arkadan mutlaka huzursuzluk gelip onu yakalayacaktır. Ve cehennemde en büyük azaba duçar olacak yegane varlıktır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. Ona sadece Allah'ın yasaklarını işlediğiniz zaman teslim olursunuz. Ona sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz ahvalde teslim olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden mutsuzluk, neden mutluluk? Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz? Allah'ın reçetesini bilmedikleri için mutsuz. Ne var iç dünyalarında? İç dünyalarında her şeyden evvel o diyalektik kavga var. İç dünyalarında bir savaş var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında kesintisiz bir savaş. İblis devamlı nefsin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. İçki içmenizi ister. Kumar oynamayı yasak etmiş. Kumar oynamanızı ister. Allah neyi yasak kıldıysa onların hepsini size süslü gösterir. İmrenilecek bir şey zannettirir. Aslında üzerinizde hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Şeytanın üzerinizde en ufak bir hakimiyeti, bir emretme gücü ve emrini yaptırma yeteneği mevcut değildir. Böyle bir iktidarın sahibi değildir. Buna karşılık korkunç bir kandırma kabiliyeti vardır. İdrakinizin ulaşamadığı yerlerden size tesir etmeye çalışır. Son derecede zeki bir mahluktur. Sizi aldatmak için bütün kalleşlikleri hiç çekinmeden

gerçekleştirir. Bir tek hedefi vardır. Sizi yere vurmak. Bir tek hedefi vardır. Sizi cehenneme götürmek. Bir tek hedefi vardır. Dünya hayatında sizi mutsuz etmek. Dünyada ve ahirette kısaca tek bir hedef sizi mutsuz etmek. Sizi zelil etmek. Yerle bir etmek. Yaşama zevkinizi mahvetmek ve dünyadaki en çok ızdırap çeken insanlardan biri yapmak. Sevgili kardeşlerim, ızdırap çekenlere dikkatle bakın. Onlar Allah'ı tanımayanlardır. Onlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Allah'ın kanunu ne ekerseniz onu biçmektir. Size negatif bir davranış nereden gelirse gelsin, hiç dışarıda suçlu aramayın. Bir tek suçlu vardır, o sizsiniz. Üç grup düşüneceksiniz. Birinci grupta yalnız siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla yalnız siz. İkinci grupta sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Üçüncü grupta da sadece Allah. İşte eşitlik sizinle başka insanların arasında kurulmuştur. Sizden etrafınızdaki herhangi bir insana taşan bir davranış biçimi, bulaşan bir davranış biçimi, eğer ona huzursuzluk verecek bir hüviyet taşıyorsa, toplumun herhangi bir noktasından size o aynen geri dönecektir. Her üzüldüğünüz şey aslında kendi yaptığınız bir negatif davranışın size tepkimesidir. Nereden size sizi huzursuz edecek, sizi mutsuz edecek bir davranış biçimi ulaşıyorsa, bilin ki arkasında sizin o noktadan evvel başka birilerine yapmış olduğunuz onları üzen davranışlar vardır. Bu kanunu hiç unutmayın. Aynen Allah-u Teala'nın söylediği gibi, ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Etrafınızdaki insanlar sadece bir tek varlıktır. Hepsinin toplamı sadece bir tek varlıktır. Aranızdaki ilişki bileşik kaplar usulüne göre çalışır. Siz hangi seviyedeyseniz yaptığınız kötülük açısından, onlar da aynı seviyededir toplam olarak. Yaptığınız her kötülük onlara ulaşır, sonra size inikat eder, geri döner. Aynı seviyede. Öyleyse neden bana falanca böyle yaptı diye düşündüğünüzde, onda aramayın sebebi. Kendinizde arayın. Siz kime, ne yaptınız da o olay sizin başınıza geldi acaba? Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse iblisi iyi tanıyın. Üzerinizde bir sultası yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şey yapamaz. Siz Allah'ın öğrettiği ilmi alırsınız, onun tırnaklarını birer birer sökersiniz. Ve sizi hiçbir şekilde yaralayamaz bir hale getirirsiniz. Sonunda uşağınız olur. Sonunda gazoz ağacınız olur. Her seferinde size düşmanlık etmek için harekete geçer. Her seferinde onu yenersiniz. Her seferinde o mağluptur, zelil olur. Ama böyle olması vazgeçmesine sebebiyet vermez. Hayatınız boyunca sizinle Allah'ın yolundaysanız,
vazgeçmeyecek, hep uğraşacaktır, uğraşacaktır, uğraşacaktır. En küçük bir mutsuzluk verebilir miyim diye size. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça onun harekat alanı daralır. Küçülür, küçülür, küçülür, küçülür. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra müncer olur. Daimi zikir iblisin sıfırlandığı noktadır. Daimi zikir iblisin sizin için ölmüş olduğu noktadır. Fonksiyonel olmaktan çıktığı hiçbir davranışıyla size en ufak bir rahatsızlık veremediği bir zavallı, bir sefil mahluk olma noktasıdır. Zelil olma noktasıdır. Yerle bir olma noktasıdır. Hiç hoşlanmaz bundan. Büyük sıkıntı duyar, nefret eder. Zelil olmaktan, mağlup olmaktan, sizin gazıdacınız olmaktan, yerle bir olmaktan. Daim zikre ulaştığınız zaman o hiçbir açıdan size en küçük bir rahatsızlık veremez. Oraya ulaştığınız zaman insanların evvelce size yapmış oldukları size özen davranışların artık bittiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizi mutlu etmek için el birliği edecek. Görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey. İç dünyanız, dış dünyanız ve Allah. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım. İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Sevgili dostlarım, can dostlarım, hiç sordunuz mu? İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü her şeyden evvel iç dünyanızda kavga var, kaos var, savaş var. Nerede? Birbirine düşman iki grup çarpışıyorsa orada öfke vardır, kin vardır, düşmanlık vardır ve bütün bunların eşitliği mutsuzluktur. Düşmanlık eşittir mutsuzluk, kin eşittir mutsuzluk, nefret eşittir mutsuzluktur. Mutlaka nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Ruhunuz da asla işlemek istemeyecektir. Mutlaka ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak isteyecektir. Nefsiniz asla istemeyecektir. Öyleyse Allah'ın yasakları ve Allah'ın emirleri doğrultusunda nefsiniz ve ruhunuz hep birbirine düşman davranışlarda bulunacaklardır. Ruhunuz hiçbir zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka onu gerçekleştirecektir. Hangi şartların içinde olursa olsun. Ama nefsiniz buna şiddetle karşı çıkacaktır. Ve ruhunuz onun keyfini bozacağı için ona her alanda düşman olacaktır. Düşmanlık yani adavet müessesesi nefsinizin bir afetidir. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü iç dünyanızda savaş var. Nefsiniz ruhunuz arasında. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin talepleri
daha çok yerine gelmekte ve siz hem kendi nefsinize hem de etrafınızdaki insanlara zulmetmektesiniz. Kim bir başkasına zulmederse aslında aynı anda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü başkasına yaptığı her zulüm onun derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ne zaman bir olay size derecat kaybetmişse, kaybettirmişse bilin ki siz nefsinize zulmettiniz. Zulmün reçetesi, zulmün bedeli ya da daha güzel bir ifadeyle zulmün faturası nefsinize zulmetmektir. İster başkasına zulmederek nefsinize zulmedin, ister sadece siz Allah ile direkt karşı karşıya kalın, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek nefsinize zulmedin veya yasak ettiği bir fiil işleyerek nefsinize zulmedin, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Zulmün işareti, zulmün tanıtıcı faktörü, eski tabirle alameti farikası, onu başkasından farklı kılan alameti derecat kaybetmektir. Zulüm eşittir kaybettiğiniz dereceler. Öyleyse iç dünyanızda hem işlediğiniz günahlar sebebiyle mutsuzsunuz. Çünkü arkasından o günah işlediğiniz anda derecat kaybedeceksiniz. Mutlaka Allah size azap edecek. Her işlediğiniz yanlış davranış sebebiyle iç dünyanızda azaba muhatap olacaksınız. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz gene nefsinize ve şeytana yenildiniz. Gene derecat kaybedeceksiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olacaksınız. Ve tabiatıyla gene huzursuz olacaksınız. Acı çekeceksiniz. Hep mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuzda nefsinize zulmedecek. Ruhunuzda nefsinize azap edecek. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ya dış dünyanızda? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü dış dünyanızda başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytan size başkalarına zulmü emrediyor. Ve aklınız o ortamda yeşerdiği için, o ortamda şuur kazandığı için bunu gerçekleştiriyor. Zulmediyorsunuz, huzursuzsunuz. Tabiatıyla arkadan o insanlar da sizden intikam almak istiyorlar. Fırsatını bulur bulmaz intikamlarını alıyorlar. Zulmettiğimiz zaman duyduğunuz üzüntünün, hüznün ikincisini onların sizden intikam almasında yaşıyorsunuz. Bir üçüncüsü daha gelecek. Çünkü siz de onlardan intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız an bir defa daha üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız bir defa daha üzüleceksiniz. Stres sebebiyle öyleyse. Nefsinizin emrinde olduğunuz sürece şeytanın emrindesiniz. Ve hep üzülmeye, hep huzursuz olmaya kendinizi mahkum etmişsiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hep huzursuz olacaksınız ki? Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman orada şeytanla savaşınız var. Allah neyi emretmişse yerine getirmiyorsanız huzursuz olacaksınız. Allah neyi yasak etmişse onu işletecek gibi size ve gene huzursuz olacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Hem de iki defa. Hem Allah hem
ruhunuz size ve nefsinize azap edecek. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi olmayacak. İç dünyanızdaki savaş bitmiş olacak. İç dünyanızdaki huzursuzluk bitmiş olacak. Davranışlarınız hep pozitif olduğu için, hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediğiniz için hep hayır işleyeceksiniz. Arkasından hep mutluluk duyacaksınız. Ve huzur içinde iç dünya muhtevası yaşayacaksınız. Sulh ve sükun içinde bir iç dünya saadeti kesintisiz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Gelelim dış dünyanıza. Daimi zikirle birlikte siz artık başkasına zulmedemezsiniz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapacaktır. Yapmanızı emredecektir ve aklınız buna uymak durumundadır. Sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapabilirsiniz. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyebilirsiniz. İşlemeniz mümkün olmaz. O zaman ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, siz her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir insan değil, her zaman sonsuz bir mutluluğun içinde yaşayacaksınız. Başkalarına asla zulmedemeyeceksiniz. Zulmetmeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanızı emreder ve sadece onu yaparsınız. Öyleyse orada mutlusunuz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Böyle olunca başkalarının sizden intikam alması da söz konusu değildir. Hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alınanların yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Bunun tabii neticesi olarak siz de hiç kimseden intikam almayacaksınız. İntikam alanların yaşadığı huzursuzluğu da yaşamayacaksınız. Ve dördüncü faktör. Sizin için sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bir şuur altı birikimi, bir stres oluşması mümkün değildir. Çünkü intikam almayı aklınızı bile getirmiyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyi dilemeyeceğiniz için alınamamış bir intikamın, kinin içinizde, iç dünyanızda yer etmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Stres oluşması da bu sebeple hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki dış dünyanızda da mutlak bir saadeti, kesintisiz bir mutluluğu sulh ve sükun halinde yaşayacaksınız. Dış dünyanızda artık hiç kimseyle sizin düşman olduğunuz bir ortamda savaş vermeyeceksiniz. Başkaları size düşman olabilir. Ama siz asla onlara düşman olmayacaksınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkilerinize gelince Allah'ın bütün emirlerini yapan, bu sebeple emirler cephesini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan bir mutluluk halesi içinde yaşayacaksınız. Şeytanı emirler cephesinde devreden çıkarmış olacaksınız.
size tesir sağlığı sıfırlanacak. Allah'ın yasakları cephesinde de şeytan sizin için bir sıfır hükmüne girecek. Öyleyse burası onun size kılıç ağacı olduğu noktadır. Sizin esiriniz olduğu, sizin köleniz olduğu noktadır. Her seferinde zelil, mağlup ve perişan yerdedir İblis. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de siz sonsuz bir saadeti yudum yudum içen, yaşayan bir kesintisiz mutluluğun, sulh ve sükun içerisindeki mutluluğun sahibi olacaksınız. Öyleyse bütün bunlara ulaşmak varken neden içinizdeki kavga, neden başka insanlarla kavga, neden devamlı stres içinde yaşamak, hiçbirisine gerek var mı sevgili kardeşlerim? Siz başka insanlarla dost olmayı başarırsanız, onlar da sizinle dost olmaya elleri mahkumdur. Öyleyse güzelliği başkalarının mutluluğu için yaşamayı usul haline getirin ki sonsuz mutluluk sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluk dediğimiz zaman bunu görüyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyuşun, asla kavga değil. Öyleyse hayatınızın sonsuz bir mutlulukla geçmesi sizin elinizde. Başka insanlara kendinizi adayarak ve veya daimi zikrin sahibi olarak, her ikisi de sizi Allah'ın ülkesinde yaşatabilecek olan iki ayrı cepheyi ifade eder. İkisinde de Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İkisinde de mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de cennette de sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı, sulh ve sükun içinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: الصالحين بعد ما أتوب عليهم وأتوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Azulsun Berhan. El Fatiha ve az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrel mağdûbi aleyhim ve lezzâetlîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbeti yapımızı sadedinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene beraberiz. Yeni bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'a bunun için de şükretmek üzere, hamd etmek üzere. Konumuz sevgi. Allah Teala'nın insana bahşettiği en büyük haslet. Bütün hasletler arasında birinci sırayı kaplayan, ötekilerin hepsinden çok daha önemli bir dizayn, sevgi. Bildiğiniz gibi nefsimizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, intikam. Cahillik, nankörlük vesaire. Ruhumuzda da nefsimizin afetlerinin tam zıttı olan hasretler var. Bu hasretlerin en önemlisi sevgidir. Allah yolunda has olan sevgidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgiye dikkatle bakın. O yoksa siz de yoksunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki mihverinde, merkezi noktasında nefret olan bir dünyada yaşamaktasınız. Asık suratlı insanlar, birbirine kızan, birbirinden nefret eden insanlar, Allah'ı unutan insanlar, bir toplum düzeni oluşturmuşlar. Ve size sevgi mi var? Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman onların dostları arasında siz yoksunuz. Sevgili kardeşlerim, bırakalım onlar kendi dünyalarında nasıl isterlerse öyle bir hayatı yaşasınlar ve devam ettirsinler. Ama siz sevin, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama siz mutlaka sevin, çok sevin. Önce Allah'ı sevin.
2: Allah'ı çok sevin. Sonra insanları sevin. Çok sevin. Sonra da kendinizi öyle bir dünyada yaşamalısınız ki insanları düşman standartlarından tamamen çıkarmalısınız. Yani size göre onlar düşman zihniyetinin sahibi olmamalılar. Siz onlara düşman olmamalısınız. Onlar size düşman olabilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Ama dostluğunuzu kurabildiğiniz ortamda, dostluğu yakalayabildiğiniz noktadan itibaren, dostluğunsa merkezinde, en merkezinde sevgi vardır. Ve sevgisiz dostluk oluşmaz. Nefret düşmanlığın gıdasıdır. Sevgi dostluğun gıdasıdır. Öyleyse Allah'ın hepinizi mutlaka sevdiğini, sevgi ölçüsünün insanlara göre değişmesine rağmen Allah'ın sizi çok sevdiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Onları sevdiğiniz için kendinizi sevin. Kendinizi sevmek başkalarını sevme şartına bağımlı olmalıdır. Allah'ı ve başkalarını, insanları. Hayvanları, bitkileri, dünyayı, kainatı sevin. Sevgi bir fedakarlıktır. Fedakarlık yoksa sevgi yoktur. Seven sevdiği için fedakarlık eden kişidir. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer siz Allah'ı sevdiğini iddia eden biriyseniz, biz sorarız. Hay Allah razı olsun deriz. Çok güzel de, o sevdiğin için ne yapıyorsun? Ben sizlere sorsam, sevgili kardeşlerim, desem ki Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana diyeceksiniz ki çok. Hani çocuklara sorarlar, küçücük çocuklara, beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Kollarını açar böyle, bu kadar der. İşte size sorduğum zaman bunun cevabı somut bir cevap olarak sizin hayat standartlarınızın içinde mevcut. Aksini iddia edemezsiniz. Allah'ı en çok sevenler onu 24 saat her gün 24 saat boyunca zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleridir. Yani iç dünyalarında sessiz bir ses, kalplerinin her çift atışlarında elinizi nabzınıza koyun ve nabzınızdaki ya atar damarı ya toplar damarı veya ikisini birden yakalayın. Eğer bir tanesini yakalayabildiyseniz aralıklı bir hece olacak bu. İkisini birden yakalayabildiyseniz sık sık tekrardan çift hece olacak. Böyle bir standartta Allah kelimesini kalbinizin her çift atışında çift hecede tekrar edeceksiniz. Genellikle iki heceyi birden yakalayamazsınız. Hem atar damarı hem toplar damarı. Onun için bir tekini yakaladığınız noktada o bir tek defa atacak. Siz de iki defa iki heceyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Hadi içimizden tekrar edin şimdi sevgili kardeşlerim. Onunla bir bütünleşmektir bu. Çok güzel bir şeydir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de miyardır. Ölçüsüdür. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Çok. En çok sevenler 24 saat zikredenler. Öyleyse sevgiyi ölçebileceğimiz bir anahtar var elimizde. Eğer siz günde 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, o Allah'ı çok sevdiğinizi söyleyen siz, Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayatınızı, zamanınızı kendiniz için harcıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim günün 12 saatinden fazlasını, 12 saatini Allah için, Allah'ı zikretmekle geçiriyorsa, onun Allah'a karşı olan sevgisi %50'dir. Daha fazla fedakarlık edemiyor Allah için, daha çok onu zikredemiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, işte Allah'ı en çok seven sizlersiniz. 24 saatinizin her saniyesinde kalbinizdeki atışlara paralel olarak iç dünyanızda bir ses çınlar. Bir sessiz ses. İç dünyanızda demin yaptığımız temrini yaptığınız zaman nasıl sessiz sesinizde Allah'ı zikrettiyseniz, eğer yatmadan hemen abdestinizi alıp da sağ tarafınıza dönerek yattıysanız, yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynattığınızda kalbinizin sesini her iki atışını da sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte ondan sonra zikirle uyumaya çalışın. Bir de bakacaksınız ki uyandığınızda hala Allah'ı zikretmektesiniz. Bunun manası uyurken de Allah'ı zikrettiniz. İşte daimi zikrin sahipleri öyle yapanlardır. Uyurken de Allah'ı zikredenlerdir. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Hepsinin müşterek adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleri. Beş duyumuzda hissedemediğimiz onun ötesindeki hissiyatın sahipleri, baş gözleriyle değil, yalnız baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle de görebilenler, yalnız başlarındaki kulaklarıyla değil, kalp kulaklarıyla duyabilenler. Öyleyse en çok Allah'ı seven, Allah'ı en çok zikredendir. Ya zamanınızı kendiniz için harcarsınız, ya Allah için. Eğer 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, zamanınızın bütününde derecat kazanan birisiniz. Her 24 saatin her saniyesinde devamlı derecat kazanan birisiniz. Devamlı hayırda olan birisiniz. Ve böyle bir olay mutluluk verici bir sonu işaret eder. Daimi zikrin sahibi ulul elbab, ehli tezekkürdür, ehli hükümdür, ehli hayırdır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah ile aranızdaki sevgi, siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar çok sever, ama onun sevgisi sizin sevginizin çok katlısıdır. Siz Allah'ı bir ünite sevdiğiniz zaman, Allah belki sizi bin ünite sever. İki ünite sevdiğiniz zaman, Allah-u Teala 2000 ünite sever. 3 ünite sevdiğiniz zaman 3000 ünite sever. Sizin ona karşı olan sevginize oranlı olarak onun sevgisi artar, ama onun boyutlarında. Öyleyse Allah'ı sevdikçe Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde yücedirsiniz. Kemal derecelerinde olgunlaşırsınız. İnsanı kamil olursunuz. Herkese hayır kapısı açan birisi olursunuz. Herkese hayrı dokunan birisi olursunuz. Kendisine hayrı dokunan birisi olursunuz. Kim derecat kaybediyorsa her gün kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden daha fazlaysa, o kişi kendisine hayrı dokunan değil, zararı dokunan bir insandır. Zararı hayrından daha fazla olan insan. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı seviyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, o hayrı zararından daha fazla olan bir insandır. Günün 12 saatinden daha fazla Allah'ı zikrediyor, devamlı derecat kazanıyor. Yeni kalan zamanlarda derecat kaybetmesi söz konusu. Neden genelleme yapıyoruz da bu kişi hayrın sahibidir diyoruz? Çünkü böyle bir insan, günün yarısından daha fazla zikreden insan, 1'e 700'ü alma noktasına çok daha evvel gelmiş birisidir. Öyleyse onun günün yarısında kazandığı derecelerin 700 katı kaybettiği derecelerin (gülüyor) 700 katından mutlaka daha fazladır. Çünkü zikir yapan insan kolay kolay hata işlemez. Zikir, nefsin afetlerinin tamamen devreden çıktığı, soğun hasletlerinin hüküm ferma olduğu bir muhtevayı ifade ettiği için, böyle bir ortamda kişi bir başka dizaynda olacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevmeniz sizin mutluluğunuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok severseniz o kadar çok zikredeceksiniz. O kadar çok mutlu olacaksınız. Sevmek her zaman kazandırır. Olaylara sevgiyle yaklaşın. Nefreti defterinizden silin. Nefreti hayatınızdan çıkarın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara karşı sizden akan dalga boyları hep pozitifi temsil etsin. Eğer insanları severseniz, o sevdiğiniz insanlara sizden hep pozitif dalga boyları ulaşır. Bu dalgalar insanları sadece mutlu kılar, memnun kılar, bir sıkıntı oluşturmaz. Rahatlatıcı, ferahlatıcı, huzur verici bir ortam vücuda getirir. Ama ne zaman nefret ettiğiniz insanlara karşı sert, kırıcı davranışlarda bulunuyorsanız, insanlardan nefret ediyorsanız, sizden onlara ulaşan dalga boyları pozitif olamaz. Onlara negatif tesir eden, onları huzursuz eden, onları sıkıntılı kılan negatif dalga boyları yayınlarsınız. Birincisinde pozitif dalga boylarında sevgi asıldır. İkincisinde negatif dalga boylarında nefret asıldır. Eğer sevmeyi öğrenirseniz, eğer sevmeyi hayatınıza tatbik ederseniz, o zaman şunu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek sizi yüceltir. Kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatınızı artırır. Sizi insanı kamil kılar sonunda. Daha önceki sahipleri sadece Allah'ı en çok seven değillerdir. İnsanları da en çok sevenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Biliniz ki Birleşik Kaplar kanunu gereğince nasıl suların seviyesi eşitse bileceksiniz ki severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Sizden dışarıya ne ulaşırsa o size aynen geri döner toplumdan. Sevgi hasreti tek başına nefsinizin birçok afetine birden bedeldir. Nefrete, düşmanlığa, kine, intikama, sevgi bir bütünü ifade eder. Seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Davranış biçimleriniz sevgiyi gösterecek olan onlardır. İnsanların seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Ve hayatınızın bir mutluluk cenneti olmasını istiyorsanız, o zaman insanları sevmek ve onlar için var olmak sizin şiarınız olmalıdır. Kendinizi başka insanlara adamalısınız. Onların hayatlarına bir nebzecik katkıda bulunabilmek için bir gayretin içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevenler Allah yolunda sevenler mutludur. Nefret edenler mutsuzdur. Nefret mutsuzluğun arkadaşıdır. Sevgi de mutluluğun. Bir başka ifadeyle sevgi mutluluğun jeneratörüdür. Nefret de mutsuzluğun. Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hele bizler sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan insanlar, Allah'ın cemaatini oluşturanlar, cemaatte vahdeti oluşturanlar, Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin müntesipleri, cemaat halinde yaşadığınız dergah hayatında dikkat edin ki başkalarına karşı her an sizden sevgi taşmalı. Sevginizi belirtmekten çekinmeyin. İçinizde saklamayın. Davranışlarınızla bütün oradaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, ihvana, ihvan biliyorsunuz kardeşler demek. Sevginizi hissettirmelisiniz. Bu onlara mutluluk verir. Size de. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah. Sizlerden istediği şey sadece Allah'ı ve etrafınızdaki insanları sevmenizdir. Allah sizin sevginizin yüzlerce katını, binlerce katını size iade etmek için her zaman hazırdır. Sonsuz bir cömertlikle sizi sever. Etrafınızdaki insanlarla olan hayatınız, özellikle dergah hayatınız, dergahta geçirdiğiniz zaman parçası, orada en çok sevginizi hissettireceğiniz bir ortam vardır. Hissettirmeniz gereken, herkes sizi gördüğü zaman kendilerinin sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmeliler. Sizinle olan beraberliklerinde huzur duymalılar. Sizden gelen pozitif dalga boylarına onlardan geri dönen pozitif dalga boyları eşlik etmeli. Böylece iki kalp de huzur içinde olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgi Allah'ın sizlere verdiği mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Daha önce de başka bir hasletiniz yok. Mutluluğunuzun en üst seviye anahtarı sevgidir. Bir toplumun içinde insanlara karşı duyabileceğiniz his başlangıçta daima ikilemdir. Bir kısım insanları seversiniz, bir kısım insanları sevemezsiniz. Sevdiklerinizi çıkartın.

çalışmalarda bir yardım onları mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Ama onları mutlu eden bu davranış biçimi sizi onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutlu eder. Çünkü başka insanlara güzel davrandığınız zaman, pozitif dalga boylarıyla yaklaştığınız zaman, onlara olan sevginiz üst boyutta olduğu zaman, bu sevginizin tezahüründe yalnız pozitif dalga boyları oluşabilir. Bu bir mutluluk rüzgarıdır başka insanlar için. Her an Allah için çalışmayı usul haline getirmelisiniz. Hep Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesi size bir rehber olmalı. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte sizin Allah için olduğunuz nereden belli olacak? Alnınızda bir yafta yazmıyor. Ben Allah içinim diye. Davranış biçimlerinizden. Eğer Allah içinseniz, o zaman hedefinizin gayenizin ve hayatınızın manasının ve mutluluğunun mihverinde, merkezi noktasında başkalarını mutlu etmek için onları sevmek yer almalıdır. Sevmezseniz sizden başkalarına mutluluk rüzgarları esmez. Sevmezseniz başkaları sizin için bir kıymet ifade etmez. Ama başkalarının sizin için kıymet ifade etmediği bir ortamda siz de onlar için bir kıymet ifade etmezsiniz. Öyleyse birinci ünite sizsiniz, ikinci ünite bütün etrafınızdaki insanlar, üçüncüsü de Allah. Eğer sizden başka insanlara sevgi akıyorsa etrafınızdaki insanlara, onlardan da size sevgi geri dönecektir. Sizden onlara akan sevgi tomurcuklarının neticesinde onlardan size sevgi meyveleri akacaktır. Öyleyse sistemi kurmak, geliştirmek ve hedefine ulaştırmak o sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevdikçe mutluluğunuz artar, huzurunuz, sürurunuz artar. Sevdikçe başkaları için daha çok fedakarlık edersiniz. Onlara portföyünüzde zaman dilimlerini vermeye, sonra da bu zaman dilimlerini her gün arttırmaya başlarsınız. Öyle bir güne ulaşmalısınız ki o gün hissetmelisiniz. Siz kendisini başkalarına adamış bir insansınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda.

Allah'ın dizaynı, kainatın en muhteşem dizaynıdır. Sizi sevgiyle yarattı Allah Teala, severek yarattı. Hep sevmeye devam edecek. Öyleyse sizin de göreviniz var. Onun sevgisini artıracak davranış biçimleri. Başka insanlarla her zaman beraber olduğunuza göre, her gün onlara daha çok sevgiyi anlatmalısınız. Davranışlarınızla oraya ulaşmalısınız. Oraya ulaştırmalısınız onları da. Sizden çevrenize akan, sizden fışkıran sevgi pınarları başka pınarları harekete geçirecektir. Sevginiz başka kalplerde de sevgiyi ateşleyecektir. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini beklemeyeceksiniz. Önce siz seveceksiniz. Önce olmak için bir gayretin sahibi olmalısınız. Allah'ı sevmekte de, etrafınızdaki insanları sevmekte de, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermekte de önde siz olmalısınız. Mutluluğun verilmesi sadece sevgiye dayalıdır. Eğer bir insanın iç dünyası bir nefret dünyası ise, o kişi hiçbir zaman kendisini başkalarına adayamaz. Tam tersine başkalarından devamlı kötülük görür. Kendisi onlara kötü davrandığı için. O kendi davranışlarının ne hedef cephesini hiç düşünmez. Sadece onu düşündüren şey, meşgul eden şey, başkalarının kendisine ulaştırdığı negatif davranışlardır, onu üzen davranışlardır. Buna kendisinin sebebiyet verdiğini, yaptığı yanlışlarla o insanların kendisine negatif davranmasını, kendisinin oluşturduğunu hiçbir zaman dikkate almayacaktır. O sadece başkalarından kendisine ulaşan negatif davranışların bilançosunu yapar. Ve davranışlarını kendisine ulaşan negatif dalga boylarının negatif karşılığı olarak dizayn eder. Artık başka insanlarla arasında hem onlardan gelen hem de onları geri dönen, kendisine geri dönen dalga boylarının negatif olduğu bir mutsuz ortamda yaşar kişi. Sevmeyi Allah yolunda olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, siz sevgiyi öğrenmek ve yaymak, etrafınıza sevgi tomurcukları saçmakla vazifelisiniz. Oralardan size tomurcuklar değil, meyveler geri döner. Olgunlaştırdığınız, tomurcuk attığınız, sonra da onlarda olgunlaşan meyveler. Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, insanlar arasında muhtevayı kurmuş Allah-u Teala. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Karşı taraf için de aynı şey söz konusudur. Herkes sevgiye muhtaç. Herkes sevgiye susamış ama herkes nefret içerisinde. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik var. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği var. Herkesten, her yerde negatif bir davranış biçimleri dizisine muhatap olan bir insan, herkesten sevgisizlik gören, nefret gören,
kendisine kötü davranılan bir insan, çevresine karşı elinde belki olmayarak negatif hisler besleyecektir. Kendisine yapılan haksızlıkları o da başkalarına inkâs ettirecektir. Reflekte ettirecektir, aksettirecektir. Yanlışlığın başka bir taraftan başlayan kesimini elinizin tersiyle durdurun. Devam etmeyin. Yanlışlıkları en güzele ulaştırmalısınız. Başkası size yanlış davranışlarda bulunabilir. Başkaları sizin nefretinize sebebiyet verebilir. Ama sizden çıkacak olan şey bir iç dünya çarpışmasından sonra nefret olmamalı. Size ulaşan nefret dalgalarını iç dünyanızda değiştirin. Sevgi dalgaları halinde geriye döndürün. Hele tasavvuf hayatında bu konu zannettiğinizden çok daha önemli bir boyut kazanır. Sevgili kardeşlerim, her dergâhta mutsuz insanların da varlığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse toplum, dergâh toplumu, ihvan, kardeşler, o sevgisiz insanları öğütememişler. Onlara sevgi tomurcuklarıyla lazım gelen boyutta davranamamışlar. Onların sevgisizliklerini yok edebilecek olan, sevgiye dönüştürebilecek olan bir sevgi ortamını, sıcacık bir sevgi ortamını oluşturamamışlar dergâhta ki o sonradan gelen kardeşlerimiz huzura ulaşamamışlar. Eğer aranızda sevgili kardeşlerim huzursuz insanlar varsa bunu sadece işte onlar huzursuz bana ne deyip geçiştiremezsiniz. Onların huzursuzluğunda mutlaka sizin de payınız var. O dergahın muktesebatından olan, o dergahın bünyesinden olan, o dergahın ahalisinden olan sizler eğer üzerinize düşeni yapabilirseniz, o zaman o dergahta kendisinden çevresine negatif dalga boyları ulaşan insanlar kalmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz bir sevgi güneşi olmalısınız. Etrafınıza bütün sıcaklığıyla sevgiyi ulaştırmalısınız. Her yönden herkese. Sizi bir sevgi pınarı olarak görmeli başka insanlar. O pınardan su içmek istemeliler. Sizin sözlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizden onlara taşıyan o sıcak sevgiye hasret olmalılar. Bu ise onlara değil, size bağlıdır. İç dünyanızdan taşıyan şey her zaman başkalarını biraz daha mutlu eden, etmeye çalışan bir sevgi halesi olmalı. Her zaman sevginizi ateşlemelisiniz. Daha çok sevgiyi oluşturmak üzere. Herkesi sevmelisiniz. Daha çok sevdiğinizle daha sevdiğiniz arasındaki farkı adım adım yok etmeye çalışın. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizi hissettirirken bir yarışma içinde olun. Etrafınızdaki insanlar onları
en çok seven olduğunuzu hissetmeliler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafına sevgi veren, sevgi dağıtan bir insan olursanız, siz onlara sevgi ulaştırdığınız için onlardan da size mutlaka sevgi geri dönecektir. Bunu herkese yaptığınız zaman herkesten size sevgi geri döner. Öyleyse sevgi anahtarıyla her sabah mutsuzluğunuzun kapısını kilitleyin. Sevgi anahtarıyla her sabah mutluluğunuzun kapısını açın. Her bir insan etrafınızdaki sizin sevme perspektifinizin içinde olmalı. Sizden onlara ulaşan bir sevgi halesi onları aydınlatmalı. Onların kalplerine sizden sevgi akmalı, çağlayan gibi. Onlar bu sevgiyi hissetmeliler. Siz de hissetmelisiniz kendinizden onlara akan sevgiyi. İş dünyanızda tam bir huzurla, tamam, ben onların, hamdolsun ki hepsini seviyorum diyebilmelisiniz. İstisnalar varsa özellikle onların üzerinde durun. Onlara sevginizi mutlaka hissettirecek bir şeyler yapın. Sevginizi sembolize eden güzel davranışlar, güler yüzlülük, insanların hatalarını görmezlikten gelmek, herkese sevgi açısından en iyi örnek olmak. Her biri ayrı bir güzelliği temsil eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda düşünün, her şey öylesine güzel ki. Sevgi rüzgarları varsa, sevgi meltemleri, sadece siz mutlu değilsiniz. Sizinle beraber olmaktan herkes mutlu. Etrafındaki insanların sizleri sevdiğini, sevginizle hissedeceksiniz. Sevginiz onların kalbine ulaşacak, arayacak sevgiyi ve sevgiyle perçinleşecek. Kalp kalbe böyle ısınacak. Sevgi sevgiyi doğurur, nefret nefreti. Sevgi sevgiyi arttırır, nefret nefreti. Öyleyse defterinizden nefreti silmelisiniz sevgili kardeşlerim. O sildiğiniz yere sevgiyi yazmalısınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz bir merkez, bir sembol olmalısınız. Sevginin merkezi, sevginin sembolü. Sizi görenler sizin sevecen yönünüzü kendilerine örnek edinmeliler. Asık suratlı olmayın. İnsanlara surat asmakla, onları sevmemekle bir şey kazanmazsınız. Hayatınız boyunca hep kaybedenlerden olursunuz. Sevgi varken sevgisizlik neden? Madem ki hayatınıza yön verecek olan şey, sizi mutlak saadete götürecek olan şey sevgi. Madem ki onu verdikçe başkalarından da size
sevginin dönmesi söz konusu. Öyleyse onun turşusunu mu kuracaksınız? Neden sevgisiz davrananlar var içinizde? Neden hala nefslerinin esiri olanlar var? O kardeşlerin bu söylediklerimizi anlamamış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sevginin size yön vermesini sağlamaya çalışın. Dergah hayatı bir yardımlaşma hayatıdır. Hayatınızda başkalarına da her an yer vermek mecburiyetindesiniz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın bir hizmetini yürüteceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı, o müstesna duyguyu sevginin ışığı altında yaşamaya çalışın. Yalnız olmamak, korktuğunuz insanlarla berabersiniz, size huzur vermez, aksine huzursuzluk verir. Yalnız olmamak, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle beraberseniz, mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk, sevgi tarlalarında yeşeren bir meyvedir. Sevgi tarlalarında boy atan ekinlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Öyleyse neden aranızda mutsuzlar var? Neden aranızda hala nefslerine esir olanlar var? Hala davranış biçimlerini tasavvuf terazisine göre ölçemeyenler var. Hedefiniz Allah'a teslim olmak değil mi yoksa? Eğer öyleyse o zaman sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Sevmek mutluluğunuzun hedefini teşkil edecek. En güzeli sevmek, sevmek, sevmek. Unutmayın, hedefiniz başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman mutlu ettikleriniz varsa o zaman asıl mutlu olan sizsiniz. Çünkü onlara mutluluğu ulaştırmak konusundaki gayretleriniz başladığı andan itibaren Allah sizi onlara vereceğiniz mutluluğun kat kat fazlasını vererek mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelinin Allah tarafından size sunulduğunu yaşayacaksınız gelecek günlerde. Aranızdaki mutsuz görünen kardeşlerinizle ilgilenin. Onların problemlerine çözüm getirmeye çalışın. İşte o çözümü bir gün sağladığınızı göreceksiniz. Yeter ki siz öyle olmasını isteyin. Herkese pozitif açıdan yaklaşmayı, bunu isteyin. Etrafınızdaki insanlara her zaman dikkatle, ibretle bakın. Herkesle ilgilenin. Kimin sevgiye,
şefkate ihtiyacı var. Onlara yönelin. Onlara sevginizi gösterin. Kucak kucak sevgi akıtın. Onların mutluluğu bilin ki hangi ölçüde sizin gayretiniz de gerçekleşmişse, çorbada ne kadar tuzunuz varsa onun en az iki katı size Allah-u Teala tarafından mutluluk olarak ulaştırılacaktır. Sevginizin bir Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesi ve hediyelendirilmesi, mükafatlandırılması. Sevenler sevmeyenlerle bir olmaz. Allah'ın bahçesinde sevenler gezer. Allah'ın aleminde sevenler yaşar. Nefret edenlerin, mutsuz insanların alemi Allah'ın ülkesi değildir. Onlar mutsuzluk üçgeninde yaşayanlardır. Nefsleri, şeytan ve bu davranış biçimleri sebebiyle kaybettikleri dereceler şerleri bir üçlü teşkil eder. Ama seven insanlar Allah'ın ülkesinde yaşarlar. Ruhlarıyla, hayırlarıyla ve Allah'la birlikte. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi hayatınıza mutlak olarak bir tesir sahası olarak ithal etmelisiniz, dahil etmelisiniz. O size ışık olmalı. O size rehber olmalı. Sevginiz sizi daha çok sevgiye doğru götürmeli. Her an siz etrafındaki bütün insanlara devamlı sevgi taşıyan bir taşıyıcı olun. Başlangıçta bazı kardeşleriniz sizi sevmese de bir süre sonra hepsinin sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufu yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, hepinizden istediğimiz o ki sevin ve başkalarını bu sevginin ışığında sevgiye doyurun. Mutsuz insanların her birisi sizin için bir hedef olmalı. Onları mutluluğa ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun arkasında sadece sevgi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dergi hayatının bütün dayanışması, birbirinize yardımlarınız, el ele günün gününe Allah yolunda yaptığınız hizmetler, hepsi sevginin ışığı altında en güzeli gösteren davranış biçimleri dizisi olmalıdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın sevgisiyle selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Zülcenahayn olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Fatiha ve As-salamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamında olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir betire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz. Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir. Unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz.
İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız, zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte onun. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli ulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman bir namazın vakti girip de içinizden bize size hadi canım sen şimdi namaz kılıp da ne yapacaksın? Bak bu kadar işin var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köftehor iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz, ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamlı sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız, sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizde Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızda.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz ses ne olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret saklı size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İradi açıdan sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak size, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden aklınıza gelmeyen yeni deliller ortaya getirecektir. Tek bir maksadı var. Sizi irade zaafına uğratmak. İradenizi zayıflatmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir karar verdiğin zaman hiçbir şekilde ondan vazgeçme. Siz de aynı şeyi yapın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok seviyoruz bir bilseniz. Bizim sevgimiz de sevgi mi? Asıl sizi seven o. Onun sevgisini aklınızda canlandıramazsınız. Onun sevgisinin büyüklüğünü, onun ihtişamını, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, iblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size düşünce platformunuza hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken, onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibi ise, ya da Allah'ın yasak ettiği fiili işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar, dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'a ulaşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'a ulaşmayı denemek de birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'a ulaşmayı dinemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'a ulaşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Hı? Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizde her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım insanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta 12 tane insanla tövbe ederken, tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu
tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah-u Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah Teala devrin imamına ulaşın da onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı, ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş, evliyaların isimlerini yazacak. Gitmiş deftere, gitmiş bakkala, affedersiniz. Demiş ki bana bir defter ver. Vermiş bakkal. Ondan sonra da gülümseyerek demiş ki, yavrum demiş, beni de yaz demiş o deftere. Delikanlı hiç kimseye söylememiş. Hiç kimsenin haberi yok. O kendi kendine karar veriyor. Bu işi yapmak üzere defter alıyor. Ve bakkal diyor ki, beni de yaz diyor oraya. Delikanlı hayretle çıkıyor dışarıya. Manavın önünden geçiyor. Manav da sesleniyor oradan geçen delikanlıya. Beni de yaz diyor, ben de oradayım diyor. Kasap, kasabın önünden geçerken kasap da diyor, beni de yaz diyor. Hiç kimseye söylemeden adım adım insanlar bir şeyler söylüyorlar bizim delikanlıya. İşte sevgili kardeşlerim, kim
Nerede yaşarsa yaşasın, onun bulunduğu yerde, yakın bir noktada ulaşabileceği bir yerde mutlaka kendisine tabi olunacak birisi vardır. Vekaleten de olsa tabiyet, asalete götürebilecek olan o en yakındaki kişilerdir. Mutlaka ön tabiyet onlara yapılır. Ve kim tarafından tabiyet gerçekleştirirse gerçekleştirilsin, o kişinin başının üzerine tabiyetini gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'laşmayı diler de Allah Teala'nın 7 tane furkanlarsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp, herhangi bir mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an 12 tane ihsanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31-32. ayet-i kerimesinde ayet-i kerimelerinde diyor ki ve uzifetül cennetilin muttakine gayri vayit hazamat ve adune nikille evvamin hafiz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi bir yere ulaşmıştır. Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fenafillah
deniyor. Allah'ın zatı

Allah Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı oradadırlar diyor Allah-u Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Sadece devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı şöyle dua ederler diyor Allah Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Müminler için. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tabi olursa, ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi devrin imamı her tövbe merasiminde hazırdır. 1000 yerde, 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa hepsinde devrin imamının ruhu ve arşı tutan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ama diyor tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar, onlar hariç bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Allah

onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah-u Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yani şimdi Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah-u Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmüt talakın geldiğini haber vermek için. Yevmüt talak Allah'a münaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrin imamının ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane insanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah-u Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun nasıl geldiği, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişiye ihtar ediyor. O kişiyi uyarıyor senin Allah'a mülaki olma günün yevmit talakın geldi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ünsiyetiniz böylece bir muhafaza altında devam eder.
Tabiyetinizin vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiram-ı Katib-i Melekler tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de bir Allah Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'te. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendini düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler. Tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının bilincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah-u Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci davet icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz.
O zaman Allah Teala daha öteye geçiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun alaylaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır. Çıkartır. Mücadele 22'de başının üzerine devrin imamı gelir. Kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır buyruluyor. İşte Allah'ın garantisi altında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi tahakkuk etmiştir. Dünya hayatınızın da yarıdan fazlası mutlu olarak geçecektir. Cennet saadetinin de 3. katına sahip oldunuz. Zikrinizi devam ettirirseniz bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman dünya mutluluğunuz da %100'e ulaşır. Cennet mutluluğunuz da Ullerbap makamında, İhlas makamında 5. seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman 6. seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu, hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun, olun, sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah-u Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zamanki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer. İç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymet harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, sakıntı hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah-u Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Alim abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım genel standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikri ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür ipak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki müntahaya ulaşırız kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki müntahaya ulaştığımız zaman İhlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh, Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetini de bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden, yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuh'a davet edilmez. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse ihlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onun salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuh'a davet edilirse, o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuh'a yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah-u Teala buyuruyor, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْتِنُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah-u Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazı sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazı sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah-u Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrinin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olaya ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulüllerine bulursak? İlm vel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm vel yakini kim aşarsa aynen yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala 119 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulu'l-elbap olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah-u Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulü'l-elbap makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün 7 katını ve 7. kattaki 7 tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve 7. katın son alemine kadar fizik hücreleri buradan hemen biraz evvel bir kadem evvel başlar ve biter. Zikir hücrelerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer stresin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu, bu kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. Ve başının üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah-u Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındım. Bütün Allah-u Teala'nın müşriklerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşriklerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındım. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelbap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema esellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû tâlemin. Ey sahabe, size sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, birinci görev. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, ikinci görev. Size kitabı öğretsin diye, üçüncü görev. Size hikmeti öğretsin diye, dördüncü görev. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci görev. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala'ya 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. Ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kableyen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap mezarda sizin nefsinizde tatmin edecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a. Öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman olur. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor. 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala. Onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakti ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunacak kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani astronominin birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör astronominin ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son noktaya, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esveli safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla karar arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu bir sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi yine Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalandırmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor, onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, kendileri Allah'ın yolunda değillerdir ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Katlallu dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürlüdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse Yüce Rabbim sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur. Oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım, ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun, öyle söyleyeceksiniz Allah'a.

Öyleyse her şeye hazır mısınız? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana 3 hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunlara acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi. Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki hani diyor benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor sen benimle yapamazsın. İşte diyor ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki bir daha yapmayacağım ama diyor şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti. Onun da

0: batırdın. Bacağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerime. Ama diyor bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersimiz bu? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadığını ve birisini öldürmüş hep aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı onun ona yükleyeceği o ağır zamanı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor. Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım karısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itiraz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, arenaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu 3 ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa, ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size, tasavvufun içindeyseniz, gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, manavın önünden geçiyor, manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya İnsanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep atlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu, Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde. Allah'tan talep etseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. (gülüyor) 34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep hüsretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Gayret şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. Üzüntü duyuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirsiniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisiyse ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesirini size getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor, arabayla gezecek diye, ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir, ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz, o da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış, üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kul hakkı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefs üzerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in icabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama 3 kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi, hepsi nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakma. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna aynı olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar. Ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derece kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda hangi olayda onu yenerseniz o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin. Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczaneye düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hatları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu Salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa, aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veyahut da tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hissedilenmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar hissedilmeyecek kadar hafifletse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığınızı iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına sarıldığını göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Harun'u, dünyadaki en zengin adam, tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında 5 parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş, şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş, bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş, benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bu. Şimdi demiş, Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki, arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız, yanlış davranışa derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru, şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğinde size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sağınıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan da size ulaşıyor. Yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin. Onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa mızgınır. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır. Yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak, sadece nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrolü altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sarılan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desteklerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya devam edersiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendimiz, zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok küçük bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için Ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere

diyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışmak söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'a dair olmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayarına söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun. İçinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin
en büyük olarak geçiyor.

0: diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde. Onun da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin. Zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız. Ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları tutamayın. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkandan o beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklersiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sınırı var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman bu emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz Dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz, geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ın hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, dördüncü soru, şu anda ahir zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen son Resulü, Mehdi Resulü tabi, sabitlenen ahir olmuşlar, bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı, bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak ümmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkünel evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Eyzübillahimineşşeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Sait-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah-u Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman, onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var: İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Kalep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatini araştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini araştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatini ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi de sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunlar ortadan kalktığına göre, bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki orada kim olalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğiniz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sınanacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytan. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayin mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa, tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayin mekandır. O tayin mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz. Sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayin mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız, bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi, bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayyi mekanını yapanlar, bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle, uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki, hepiniz tayyi mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi, ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz, ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizden. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsanız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tayin mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi, bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı, o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan bu alemin aynı

vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı, eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse, orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayin mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayin mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz. Berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir. Her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir mutlulukla. İşte bu tayin mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur. Ne zaman irşada ulaşırsanız, Allah Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirseniz, o teslimle birlikte Allah Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu, o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı, aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle, zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde

ve geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayi mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizikte olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tay mekan, ruh tay mekanı yaparsınız. Mesela sizi haçta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayi mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayi mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyet çok üst seviyedeki bir hüviyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesi de var. Fizik vücut tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de